Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla açılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 12'si mahkemeye sevk edildi. 12 zanlı hakkında tutuklama kararı verildi. Haksız yollarla Türk vatandaşlığı kazandıran kişilere yönelik İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. Operasyonda 80 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 32'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı. Akıllı mühimmat sistemlerinin milli İHA'lara entegrasyonu sürüyor. Akıllı dolanan mühimmat sistemi Alpagut'un Akıncı TİHA'dan hedefine bırakıldığı test başarıyla tamamlandı. İran'ın İsrail'deki casusluk faaliyetleri son dönemde dikkat çekici boyutlara ulaştı. İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şimbet'in verilerine göre İran adına yürütülen casusluk faaliyetleri son 2 yılda %400 arttı. İran adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle en az 70 İsrail vatandaşı da tutuklandı. Tayland'da bir okulda silahlı saldırı yaşandı. Aralarında öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Saldırganın öğrenci olduğu, olayın ardından intihar ettiği bildirildi. Haberleri dinlediniz.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugünkü durağımız Muammer Karaca Tiyatrosu olacak. Türk tiyatro tarihinin en önemli özel topluluklarından biri kabul edilen topluluk, özellikle bulvar tiyatrosuyla siyasi taşlama türlerinde öncü bir rol üstlenir. Muammer Karaca tarafından kurulan tiyatro, uzun yıllar boyunca kendine has üslubuyla geniş izleyici kitlesine hitap eder. Tiyatronun en belirgin özelliği, toplumsal meseleleri ve bürokrasiyi mizahi bir dille eleştirmesidir. Topluluğun en ikonik eseri sayılan Cibali Karakolu, Türk tiyatro tarihinin en uzun süre sahnelenen oyunları arasında yer alır. Bu oyun, polis ve vatandaş ilişkilerini komedi unsurlarıyla harmanlayarak sistemdeki aksaklıkları seyirciye de iletir. Karaca, canlandırdığı tiplemelerle halkın günlük hayatta karşılaştığı karakterleri sahneye taşır ve samimi bir atmosfer oluşturur. Beyoğlu'nda bulunan ve toplulukla aynı adı taşıyan tiyatro binası, dönemin kültür sanat hayatının tam kalbinin attığı merkezlerden biri haline gelir. Muammer Karaca Tiyatrosu sadece oyunculuk performanslarıyla değil, aynı zamanda dekor ve sahneleme tekniklerindeki profesyonel yaklaşımlarıyla da dikkat çeker. Fransız bulvar tiyatrosundan esintiler taşıyan ve yerli motiflerle zenginleşen bu tiyatro anlayışı Türk tiyatrosunda ekol yaratır. Topluluk güncel olayları yakından takip eder ve metinlerini sürekli güncelleyerek seyircinin ilgisini her daim taze tutar. Sahnelenen oyunlarda hiciv kaba komediye kaçmadan zekice kurgulanır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Bizim Eller programını dinlediniz.
1: Enerji Masası.
2: Enerji Masası'ndan bizleri dinleyen herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Programı Hasan Kambolat hazırlıyor, yapım sorumlusu Vida Üstündağ. Teknik Masa'da bugün Serpil Korkmaz'la çalışıyoruz. Mikrofonda ben, spikeriniz Meltem Kuyucu, ekip olarak hepinize güzel bir gün diliyoruz. Bugün büyük dönüşümlerin devletler üzerindeki etkilerini, ekonomiye, demografiye, kentlere, mesleklere ve genç kuşağın çalışma şekilleri üzerindeki etkilerini konuşacağız. Stüdyodaki çok değerli konuklarımla. Konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. Emekli Vali Profesör Doktor Hasan Canbolat, hoş geldiniz efendim.
3: Hoş bulduk.
2: Ve Enerji Masası'nın daimi konuğu Ankara Politikalar Merkezi üyesi Sayın Hasan Kambolat.
4: Siz de hoş geldiniz
2: hocam.
4: Sağ olun.
2: Hocam sözü size bırakıyorum.
4: Evet, aslında programa Sayın Can Polat'ı kısaca tanıtmakla başlayalım. Çünkü sadece valilik veya akademisyenlik değil, çok boyutlu, çok yönlü bir kişiliği mevcut. İyi bir aydın, entelektüel. İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı da yaptı. Aynı zamanda Aselsan Yönetim Kurulu Başkanıydı ve Aselsan'ın aslında bu boyutlara gelmesinde de son derece emeği olan bir insan. Çünkü savunma sanayisini iyi bilen ve savunma sanayisinde de vizyon sahibi bir insan. Onu iyi biliyorum. Örneğin Aselsan'a yine bağlı Türkiye'nin ilk çip fabrikasına da çip üretimini de gerçekleştiren bir kişilik. Bu yönden de aslında Türkiye olarak tebrik ediyorum. Ayrıca Türkiye'de bu göçmen konusunu da daha göç, düzensiz göç başlamadan gören ve İçişleri Bakanlığı'nda bu birimi kuran insan. Ondan dolayı bir ileri vizyoner bir kişiliği olduğunu görüyoruz. Bu, şimdi entelektüel boyutta da bu Dünya 3.0 Büyük Dönüşümler ve Yeni Dünya Düzeni kitabı, ki bir kitap daha şimdi gelecek aynı konularda. Sadece Türkiye değil, dünya da nasıl dönüşüyor ve Türkiye bu dönüşüm içerisinde ne yapması gerekiyor? Bu konularda emek sarf eden, kafa yoran bir entelektüel olduğunu görmekteyiz.
2: Teşekkür ediyoruz hocamızı tanıttığınız için. Aselsan ülkemizin gururu, savunma sanayinde ülkemizin kat ettiği yollar ortada zaten. Emekleriniz için ben şahsi olarak da teşekkür etmek istiyorum hocam. Ve ilk sorumla başlıyorum. Büyük dönüşümlerin devletler üzerindeki etkileriyle başlayalım mı?
3: Tabii. Bu içinde bulunduğumuz dönüşümün nasıl bir dönüşüm olduğunu önce tasvir etmekle başlamak lazım ki o dönüşümün çeşitli alanlardaki etkilerini daha iyi konuşalım. İçinde bulunduğumuz dönüşüm insanlık tarihinin en büyük dönüşümü. Niçin en büyük diyoruz? Bu iddialı bir söz olabilir ama geçmişteki büyük dönüşümler, devrimsel dönüşümler, ki bundan önce iki tanesi ortaya çıkmıştı. Biri insanlık tarihinin, zaten medeniyetin başlangıcı, tarım çağı dediğimiz ve halen içinde kısmen yaşadığımız tarım çağı. Şimdi içinde bulunduğumuz çağın tam ismi konulmasa da bilişim ve iletişim devrimi diyelim. Bu öncekilere göre çok daha büyük bir etki yaratıyor bütün alanlar üzerinde. Elbette öncekiler de yaratmıştı. Bir tarım toplumu ortaya çıkmıştı. Bir sanayi toplumu ortaya çıkmıştı vesaire. Onunla kıyasladığımız zaman niçin bu onlardan daha büyük etkiler yaratıyor diye baktığımız zaman, bu şundan dolayı: daha önceki teknolojiler insanın kontrolündeydi. Yani tarım çağı teknolojilerin hepsi insanın kullandığı ve kontrol altında tuttuğu, işte tarım aletleri olsun, araç, gereç aletlerin tamamı insanın ürettiği ve kontrol altında tuttuğu. Makineler de öyleydi. Makine çağında da öyleydi. Bir uçak örneğin. Yeni bir uçak tasarlayıp yeni bir uçak yapamaz. Ama şimdi en önemli burada ayrışan özellik, yeni teknolojilerin en önemli özelliklerinden bir tanesi, ki birinci sırada gelir bence, otonom ve akıllı olmaları. Bu ne demek? Otonom ve akıllık ne anlama geliyor? Yani buradan başlarsak devlet üzerindeki ve diğer alanlardaki tesir de aynılaştır. Otonomi şu, daha önce hiçbir zaman bir insanın ürettiği bir teknoloji kendi kendisine karar verme yetisine, kendi kendisine herhangi bir şeyi planlamaya kabiliyeti yoktu. Şimdi bu iki alan, yani otonom teknolojiler ki bunun içerisinde işte robotik teknolojiler var, otonom araçlar var. Ama bunlara bir zeka ile buluştuğu zaman, yani yapay zeka dediğimiz ki insanoğlu tarihinde ilk defa kendinden daha akıllı bir şey icat etmiş oldu. Şimdi evet. Bunun tabii sonuçları henüz kestirilemiyor. Herkes tartışıyor. Bu ikisi birleştiği zaman demek ki bir yapay zeka tabanlı bir sistem artık insana ihtiyaç olmadan diyelim ki bir fabrikayı yönetebilir. Şöyle insansız fabrikalara zaten bir hızlı bir geçiş var ve tasarım yapabilir. O tasarım üretime dönüştürebilir yazıcılar sayesinde. Dolayısıyla birinci özellik demek ki öncekilerden farklı olarak akıllı ve özerk hale gelmesi. İkincisi ve son derece önemli. Bugün dünyayı değiştiren belki de budur. Hız. Çünkü biliyoruz tarım çağı yaklaşık 10 bin yıl sürdü. 10 bin yıl içerisinde bir süreçler ortaya çıktı ve makinalaşma dediğimiz sanayi çağı 200 yıl sürdü. İşte 1800'den başlatırsak. Ama şimdi son 30 yılda ortaya çıkan dönüşümlere baktığımız zaman 3 nesil bir arada ve bu 3 nesil tarihte bu kadar hızlı değişime 3 nesil hiç tarihte bir araya gelmemiş. Yani X nesli dediğimiz yani evet. Bizler Y ve Z nesli dediğimiz Y nesline yarı dijital doğanlar diyorlar. Z nesline dijital doğanlar ve bizlere dijital göçmen diyorlar şimdi literatürde. Yani biz adeta taş devrinden diyelim hiçbir evet. Dijital aletin olmadığı bir çağdan dijital çağa evet. Göç ettik bizler, bizim 60'lı yıllarda doğanlar. Mesela 3 nesil bir arada. Bunun sonuçları çok enteresan. Bir kere onu ileride konuşacağız. Herhalde vaktimiz yeterse. Şu anda üzerinde çok konuşulan bir konu bu. 3 neslin bir arada olması. Bu 3 neslin öncelikleri farklı, yaşam tarzları farklı, dünyaya bakışları farklı. Ama biz şimdi sizin sorunuz soruya gelirsek. Yani bu akıllık, özellikle hız dediğimiz zaman bunun bir kere ekonomi üzerine son derece yıkıcı tesirleri var. Çünkü sanayi çağının makinaları dediğimiz gibi bu yeni çağın ortaya çıkar teknolojiler karşısında demode duruma düşüyor.
2: Evet.
3: Yani bu dağıtık teknolojiler dediğimiz enerjinin, makinanın her yerde enerji elde edebilme, her yerde üretim yapabilme, transfer edebilme gibi, uzaktan çalışma gibi. Yani yepyeni bir ekonomik model ortaya çıktı. Şimdi bu yeni ekonomik model karşısında devletler zorlanıyorlar. Esas konuya girecek olursak. Niçin zorlanıyor? Şuradan dolayı. Çünkü işte biraz evvel söylediğimiz gibi teknolojik dönüşüm son derece hızlı olur. Önümüzdeki 30 yılın nasıl bir teknolojik devrime yol açacağını mesela bugünden kestiremiyoruz. Değil mi?
2: Evet.
3: Çok uzun bir süre 30 yıl. Teknoloji açısından. Ama devletler için çok kısa bir süre. Geçmişte de böyle olmuştur. Siyasi dönüşüm çok arkadan gelir. Bir gerilim oluşuyor. Şimdi peki burada devlet neyin arkasından yetişemiyor? Burada şu, teknolojik devrimler, dönüşümler çok ciddi etkiler yaratıyor ve sanayi devletleri dahil hepsi bu dönüşüme yetişebilme anlamında büyük bir baskı altında şu anda. Yani devletin birinci baskısı bu. Bunlara yatırım yapmanız gerekiyor. Nükleere, çipe, temiz enerjiye yapmazsanız geride kalıyorsun. Büyük sanayi devletleri bile şu anda bu baskı altında. Temiz dönüşüm baskısı altında. İkincisi sosyal dönüşüm baskısı altında, yani gençlerin ihtiyaçlarını karşılamak. Artık bugün düzenli ve sürekli işler yok.
2: Evet.
3: Devlet bir de böyle bir sosyal baskı altında. Yani yeni neslin sorunları karşısında devletler zorlanıyorlar.
2: Bir yandan yapay zekaya kaptırdığımız meslek alanları tabii. Varken diğer yandan evet. Yeni gelen nesiller bambaşka bir çalışma düzenine uyum sağlamaya evet. Çalışıyorlar değil mi?
3: Tabii şu anda sürekli ve devamlı işlere erişmek artık çok zor. Eğitim modeli karşısında zorlanıyorlar. Bütün bu altyapının transferi, bütün bu altyapının değişimi çok ciddi bir yatırım gerektiriyor. Sonra ortaya çıkan krizleri karşılama konusunda çok ciddi bir kapasite problemi de var devletin. İşte en yakın Covid'de görüldü bu bir.
2: Evet.
3: Covid karşısında birçok devlet etkisiz hale geldi. Dolayısıyla bu da yeni çağın çıkardığı bir şey aslında. Yani yeni bir virüs salgını. İşte laboratuvar virüsü tarzında bir virüs sızdı.
2: Evet.
3: Bütün dünya burada felç oldu. Şimdi üçüncü bir baskısı devletler üzerine dijitalleşme dediğimiz. Yani dijitalleşme dediğimiz zaman bu devletleri iki yönden

0: etkiliyor, bir olumlu yönde. Hepimizin bildiği dijital devlet dönüşümü, e-devlet, vatandaşa hizmet açısından, ama öte taraftan devletlerin bütün bu krizlere karşı koyma kapasitesini arttırmak için devletler tekrar artık yeniden büyük devlet modeline dönüyorlar. Yani yatırımcı, inisiyatif alıcı. Bu 10-15 sene önce demoydu devletin böyle yatırım yapması,
1: Evet.
0: inisiyatif alması gibi. Ama şimdi Çin örneği bütün devletlere bir örnek oldu. Çünkü inisiyatif alıyor. Belli bir alana odaklanıyor. Belli bir alana sürekli kaynak aktarıyor. Orada tüm herkes etkisiz hale. Artık özel sektör firmaları, Amerika, Avrupa olsun, etkisiz kalıyor. Şimdi devletler de, özellikle Amerika biliyorsunuz, ta Biden döneminde ve Trump da daha da bunu artık bir politik halinde şu anda. Sanayileşmenin geri getirilmesi diyor mesela.
1: Yani
0: Çünkü
1: Roosevelt döneminde
0: tabii,
1: olduğu gibi aslında.
0: evet, sanayi tabanımızı kaybettik
1: Yani
0: diyorlar.
1: enerjide barajlar yaparak,
0: Evet.
1: inşaatta gökdelenler
0: Tabii.
1: yaparak.
0: Çipe büyük yatırım yapıyor. Çip yasası çıkardılar ABD'de biliyorsunuz. Yani bunun sebebi şu. Bağımlı olunduğunu gördüler ve bugün Amerika'da birçok sektör çöktü. Pas kuşağı diyorlar. Zaten Trump'ın oy aldığı kesim buradan oldu. Pas kuşağı dediğimiz, yani Detroit gibi çöken şehirler. Yani yeni gelişen teknolojiler karşısında gerileyip, bakın yani bu bizim kırılganlık dediğimiz zaman, bu sadece eskiden bir sahra altı ülkeleri kırılgan.
1: Özür dilerim. Detroit'i biraz açmakta fayda var bilmeyenler için.
0: Detroit Amerika'nın otomotiv sektörünün kalbiydi biliyorsunuz. Yani Toyota'nın Amerika'ya girişinden sonra Amerika'nın otomotiv endüstrisi çok ciddi bir sıkıntı yaşamaya başladı, gerilemeye başladı. Ve arkasından Çin rekabeti de gelince Amerikan otomotiv endüstrisi, özellikle Detroit, tamamen bir çöküntü bölgesi haline geldi. Adeta böyle karneyle gıda dağıtılan bir yer haline geldi. Bu çok enteresan bir örnek. Bu dünyanın birçok yerinde şu anda karşımıza çıkıyor. Buna çöküntü bölgeleri deniliyor. Bu bir sosyal
1: Avrupa'da da
0: var.
1: çıkabilir.
0: Var olan yerler de var.
1: Evet.
0: Daha öncesinde belirli bir sanayiye odaklanmış. Mesela tersaneye, otomotive. Amerika sanayi merkeziydi biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Ama şu anda büyük bir sıkıntı yaşıyorlar. Dolayısıyla şimdi devletlerin üçüncü baskısı, dijitalleşme karşısında hem bu dijital hizmetlerin altyapısını kurmak gerekiyor ki bu artık bir zorunluluk gibi oldu. Ama öte taraftan devletler burada bir tehdit altına da giriyorlar. Yani çünkü niye? Dijital alan hem de aynı zamanda bir saldırı alanı.
1: Evet, siber güvenlik devreye
0: Evet.
1: giriyor bu kez de.
0: Buradan bir tehdit var şu anda
1: Evet.
0: bütün devletlere. Yani bugün artık bir güvenlik dediğimiz zaman, eskiden ordu gibi bir askeri güvenlikten ziyade bir siber güvenlik ilk sıralara geldi. Ve bugün birçok ordu artık bir siber savaş konseptine göre yapılanıyor. Tugaylar kuruyorlar. Dolayısıyla üçüncü bir şey, bu daha çok devletin bu kapasitesinin ne karşı toplumda ortaya çıkan bir durum. O da dijital izleme ve gözetleme. Şimdi devletten önce de öyle bir kapasitesi yoktu. Bugün her tarafta yüz binlerce kamera, insanları sürekli izleme kapasitesi kazandı. Yani baktığımız zaman devletlerin bu gelişen teknolojiler karşısında şu anda büyük bir dönüşüm içerisine girmiş, ama devletin henüz daha tam burada nereye doğru evrileceği belirgin değil. Çünkü buradaki esas önemli sorun, son burayı söyleyeyim, devletin dönüşümde dijital egemenlik diye bir konu tartışılıyor. Dijital egemenlik nedir? Onu önce bir tanımlayalım. Bugün bütün bu altyapıyı sağlayan büyük şirketler, yani bulut servisleri diyelim. Yani bugün tüm bilgiler bulut dediğimiz serverlar üzerinde saklanıyor. Çoğu ülke verisinin nerede olduğunu bile bilmiyor. Ya bugün büyük veri merkezlerine yatırım yapabilen ülke çok sınırlı. Kendi verisini tutabilen kendi coğrafyasında tüm ülke son derece kısıtlı. Ve insanlar da, devletler de, şirketler de verilerin nerede olduğunu bilmiyorlar. Şimdi dolayısıyla klasik egemenlik devletler hukukunda, devlet teorisinde devlete ait olan bir hak. Yani egemenlik devlete ait, ama şimdi egemenliğin bu kayması, yani dijital büyük şirketlere doğru kayması. Çünkü bu şu demek, sizin erişiminiz de durdurabilir. Değil mi? Mesela bu Trump yandaşların kongre baskında bütün Trump dahil erişimini durdurdular. Sonra Ukrayna Savaşı'nda oraya SpaceX firması erişim sağladı. Yani baktığımız zaman artık jeopolitik bir devletlerin yanında, normalde jeopolitiğin aktörler devletlerdir sadece. Jeopolitik aktörlerine bir de büyük şirketler gelmiş durumda. Çünkü sizin iletişim altyapınız onlarda, diğer bütün altyapılar orada.

0: Dolayısıyla buna bir de bu tartışma var şu anda. Yani tabii siz bir dijitale erişirken bir hizmet sağlamış bir altyapı kuruyorsunuz ama dediğim gibi bir tehdit oluyor.
1: Evet.
0: Tehditin yanı sıra bağımlı hale geliyorsunuz. Değil mi? Bugün Türkiye'de mesela bu anlamda çok ciddi bir bağımlılık yaşıyor. Bizim süratle bu veri merkezleri konusunda, kendi çip üretimi sağlama konusunda, yapay zeka konusunda yatırımlar yapılması gerekiyor. Çünkü zaten yapay zekanın büyük şirketlerin açıklamalara baktığınız zaman mesela Sam Altman gibi diyor ki tabii önce bedava veriyorlardı. Her konuda öyle alıştırıyorlar. Artık biz bunu diyor elektrik satar gibi sayaç bağlayıp zaten öyle yapmaya başlar biliyorsunuz. Claude mesela
1: Evet.
0: Anthropic'in firması şu anda tamamen ücretli ve şöyle bir bağımlılık da yaratıyor. Bugün bütün endüstriler yapay zekaya bağımlı hale geldiler.
1: Evet.
0: Bugün yapay zeka erişimi kesildiği anda birçok devlette ve şirkette işler tamamen durur.
2: Tabii şeyi de söylemek lazım. Data center'ların, bu yapay zeka data center'lar çok ciddi bir şekilde enerji tüketiyorlar.
1: Evet.
2: Örneğin Amerika'daki bu data center lardan biri 10 adet nükleer santral ısmarladı. Yani 10 adet mikro santral sadece bir data center için kullanılacak. Yani inanılmaz bir enerji, ama bunun karşılığında da Çin şimdi bu kadar enerjiye ihtiyacı olmayan sistemlere doğru da yöneldiğini görmemiz lazım. Değil mi hocam?
0: Evet, şimdi zaten bu konuda iki gelişim var. Bir bu serverlara özellikle Elon Musk öncülük ediyor diye. Şimdi diğer şirketler de aynı alana kaymaya başladılar. Kendisi bir röportajında önümüzdeki 30 ay içerisinde binlerce uyduyu yani server taşıyan yapay zeka uzaya taşıyacağını söylüyor. Önümüzdeki 30 ay içerisinde insanlık tarihin yarattığı zenginlik kadar uzay ekonomisinde zenginlik yaratacağını kendisi söylüyor. Şimdi dolayısıyla birinci buradaki eğilim bu soğutma ve enerji problemine karşı uzaya taşımak. İkincisi de özellikle kuantum tabanlı bilişim konusunda çok ciddi bir şey var. Zaten o zaman bu bizim bildiğimiz dünya 3.0 da sona erer. Yani bilişim ve iletişim çağının bittiğini de görebiliriz. Yani 30 yılda bitmiş olabilir.
2: Evet.
0: O zaman kuantum çağı başlarsa bu yepyeni bir dönem demektir.
1: Doğru.
0: Onun ne olacağını şu an hiç kimse şu anda tam olarak bilemiyor. Çünkü kuantum bilişimin bütün bu söylediğimiz alanlarla erişimi, çünkü bu bir teknolojinin tek başına yaratacağı etkiyle başka teknolojilerle birleştiği zaman yaratacağı etkiler çok farklı. Yani mesela dağıtıklıkla otonomi birleşirse, dağıtıklıkla yapay zeka birleşirse, mesela birleşirse şu kameralar şu anda bizim dünyadaki kameraların çoğu öyle pasif kamera diye. Ama şimdi siz kamera yapay zekalara getirirseniz, yani kamera sürekli olarak insanları izleyip onların hal ve tavrı

0: robotlukla yani kameralarla yapay zekanın birleşimi. Robotlarla yapay zeka birleşirse mesela bu defa insansı dediğimiz
1: Evet.
0: bir şey çıktı. Dolayısıyla burada kuantum devrimi ortaya çıkarsa zaten şu anda gibi tüm bu konuştuklarımız adeta tarihte kalır. Çünkü bu bizim konuştuğumuz çip teknolojileri işte silikon veya galyum bazlı veya diğer alanlarda olsun belirli bir sınır içerisinde ama kuantum bilgisayar dedim ki Çin'le bu anlamda ABD yarışıyor zaten. O zaman çok farklı bir manzara ortaya çıkar.
1: Çağ gelişiyor, yenilikler sürekli ama dünya nüfusu da bir yandan
0: Evet.
1: yaşlanıyor hocam. Programın başında da üç kuşak aynı anda teknolojiden yararlanıyor, ona uyum sağlamaya çalışıyor gibi bir
0: Doğru.
1: şeyler söylemiştiniz. Bunu biraz daha açalım mı bu
0: Tabii.
1: konuyu?
0: Şimdi bu konuştuğumuz konuların yani değişen teknolojilerin ekonomi, siyaset yani devlet üzerindeki tesirlerinden daha fazlasını biz aslında toplum üzerine görüyoruz. Toplumlardaki değişim bu manada daha çabuk oluyor. Hani
1: Evet.
0: devlete ve hukuka yansıması biraz daha geç olabiliyor ama çünkü niye insanlar çok çabukluğu etkileniyorlar. Özellikle dijital devrimden toplumlar çok çabuk etkilendi ve bugün ağ toplumu diye tasvir edilen, tanımlanan bir yeni toplum yapısı ortaya çıktı. Ağ toplumu dediğimiz şey nedir? Ağlar üzerinde yüz binlerce insan, milyonlarca insan aynı anda sürekli iletişim halinde olması. Bu daha önce hiç tahayyül bile edilemeyen bir şey.
1: Evet.
0: Yani dünyanın her yerine insanlar her an erişip, konuşup, eğitim alıp, iş yapabilme. Ağlar üzerinde şu anda sadece bu bir toplumsal yapı olarak da düşünmemek lazım. Bu ağlar üzerine bir ekonomi ortaya çıkmış. Ağ ekonomisi. Yüz milyonlarca insan bireysel veya gruplar halinde ağ üzerinde bildiğimiz platform kapitalizmi diyorlar buna. Yani platformlar üzerinde bir ekonomi çıkmış oldu. İşte Instagram, YouTube biliyorsunuz bunları.
1: Evet.
0: Büyük bir ticaret ve
1: Ve dijital yerliler diye de yeni bir tanım ortaya çıktı, değil mi? Bir yandan içerik üreten, bir yandan içerik tüketen bir
0: evet.
1: nesil de ortaya çıktı.
0: Evet. Şimdi bunun topluma yansıması birinci ağ toplumu kavramı. Yani ağın üzerinde artık var olan bir toplumsal yapıdan bahsediyoruz. Ama aynı zamanda buradaki esas çözülme buna da yalnızlaşma diyorlar. Yani
1: Evet.
0: ağ üzerinde bir yalnızlaşma var. Yani aynı anda dünyanın her tarafında iletişim halindesiniz ama yalnızsınız. Bu sanayi toplumunun ortaya çıkardığı aile yapısının ve iş yapısının çalışma modelinin de çözülmesinden kaynaklanıyor. Çünkü daha öncesinde insanların doğma, büyüme, eğitim, çalışma, emeklilik gibi bir sanayi çağında bölümlere
1: Çok
0: ayrılmış bir
1: öngörülebilir
0: yaş,
1: hayatı
0: evet,
1: vardı,
0: dönemi
1: değil mi
0: vardı. İşte çocuk
1: insanoğlunun? Evet.
0: doğacak, okuyacak, bir meslek kazanacak, işe girecek. Şimdi bu ortadan kalkıyor. Yani biz, belki bizim neslimiz emekli olabilen son nesil olacak. Çünkü sürekli ve kalıcı işlere erişim büyük ölçüde ortadan kalktı. Bunun sebebi bir otonomi, robotlaşma ama bir de işin kendisini de dağıtık hale gelmesi. Ama esas önemli olan genç nesillerin yani Y ve özellikle Z neslin işe bakışının değişmesi. İşe bakış değişme şu, zaten mezun olana kadar o girdiği alandaki işin ortadan kaybolduğunu görebiliyor ve en önemlisi şu, buna zaten literatürde bir kavram var karşılığında. Yeni nesiller, genç nesiller çalışmaya, mülkiyete ve şu anda X'in ortaya koyduğu değerlere çok farklı bakıyorlar. Mesela bu mülke karşı bakış. Yeni nesiller Y ve Z nesli mülkiyete kendinden önceki nesiller gibi bakmıyor. Yani artık ev almak, araba almak öncelikleri değil. Buna literatürde mülksüzleşme deniliyor. Mülksüzleşmenin iki boyutu var. Bir zaten mülke erişmek. İkincisi sosyal olarak böyle bir şeye bu kültürün ortadan kalkması.
1: İhtiyaç
0: Yani
1: duymaması.
0: yeni nesildeki kültürel dönüşümle alakalı. O da şu. Yani yeni nesil artık çalışayım, emekli olayım, ev alayım, araba alayım modundan ziyade kendime göre bir işler yapayım, bir şeyler yapayım, hoşuma giden bir şeyler yapayım. İşte bu esnek çalışma olabilir, paylaşılan bir iş de olabilir. Buna paylaşım ekonomisi diyorlar. Yani bir işi aynı anda dünyanın dört bir köşesindeki insanlar yapıyor. Kendisinin hoşuna giden şeyler işte daha çok gezme, tecrübe kazanma gibi yeni bir kültür. Dolayısıyla bu mülksüzleşme konusu çok son derece önemli. Burada şimdi şöyle bir kavram da var. Buna istihdamın değişen doğasından dolayı prekarya diyorlar. Yani prekarya dediğimiz serbest çalışmayla proletaryanın
1: Birleşimi.
0: birleştirilmesi prekarya dedikleri. Bu şu, güvencesiz çalışan ve sürekli işlerde çalışmayan nesli kastediyor.

0: diyor. Parça başına iş. Bu bir sanat işi de olabilir, kültür işi de olabilir, kuryelik işi de olabilir. Dolayısıyla mesela benim yakın akrabalarım da var. Ta Covid'den beri işe gitmiyorlar ama kendisi mühendis. Bunun gibi. Dolayısıyla büyük ölçüde bir beyaz yaka, mavi yaka kavram ortadan kalkıyor. Esnek çalışma, Covid'den sonra ortaya çıkan model yayılıyor. Bunun bir boyutu daha var. O da şu, paylaşım ekonomisi içerisinde çalışanların harici bir de çalışmayan bir genç nesli ortaya çıktı. Buna da dünyada ev gençleri deniliyor. Ev genci kavramı var. Bu nedir peki? Bu hiç iş aramayan. Üniversite eğitimi almış. Ailesine bağımlı. Çalışmak da istemiyor. Hatta bunun bir ileri kademesi daha var. Özellikle Japonya'da bunun bir Japonca tabiri de var. Buharlaşma anlamına geliyor. Buharlaşma şu. Genç ortadan kayboluyor. Ailesiyle ve sistemle ilişkisini tamamen kesiyor. Kimse onu artık bir daha bulamıyor. Çin'de de benzer bir eğilim var ama o daha farklı. Onun da yatıp kalma anlamında bir şey var. Yani artık o da kendisini geriye çekmiş.
1: Yani bulamıyor, kimse bulamıyor
0: Bulamıyor.
1: derken
0: Bulamıyorlar, izini bulamıyor.
1: inzivaya mı
0: Evet,
1: çekiliyor?
0: kendini izini kaybettiriyor. Ev gençliği kavramının çok daha radikal bir şeyi. Şimdi mesela Türkiye'de açıklanan resmi rakamlara göre 5,5 milyon ev genci olduğu öngörülüyor. İş aramıyor, iş arası da bulamaz. Şimdi bu yeni ortaya çıkan ekonomik dönüşümün toplumlara yansıması. Şimdi burada esas sizin sormuş olduğunuz nesiller arası ilişkiler bakımından tarihsel bir kavşak.
1: Evet.
0: Tarihte ilk defa yaşlı nüfus oranı genç nüfus oranını geçti. Bu çok önemli. Birincisi. İkincisi yine tarihte ilk defa yaşlı nüfusun serveti genç nüfusu geçti. Şimdi genç nüfus borçlu. Mesela Amerika'daki genç nesiller şu an eksi birikim seviyesinde. İşte üniversite borçları var vesaire. Şimdi dolayısıyla aslında platform ekonomisinin destekleyen bir altyapı bu. Yani orta sınıf yaşlı nüfus, buna gri ekonomi diyorlar. Elinde ciddi bir kaynak var, gri ekonomi. Bunlar iyi yaşamak istiyorlar, paraları var. Zaten sağlık hizmetleri ağırlıklı olarak oraya kayıyor. Bu servetler mülklerini korumak için de evlerini, araçlarını paylaşabiliyorlar. İşte ev kiralama şey çıktı biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Airbnb ve bunun gibi şirketlerin çıkması da zaten bu vizyoner insanların bu eğilimleri yakalaması. Yani bir tarafta kiralamak isteyen var, bir tarafta da bunu kullanmak isteyen var. Satın almak istemiyorum diyor. Dolayısıyla şimdi bu hem dünyaya bakış açısı, bakış açıları, işe bakış açıları, servetin dağılımı bakımından büyük bir aynı zamanda sırf sosyolojik fay hattı değil bir siyasi fay hattı da ortaya çıkarıyor. Bunu ilk defa kitle fonlaması modeliyle Barack Obama bu eğilimi kullandı. Barack Obama kitle fonlaması dediğimiz modeli kullanarak kitle fonlaması dediğimiz şu bir kampanya başlatıyorsunuz. Bir şirket fonlaması da olabilir, bir siyasi fon da olabilir. Bir bağış kampanyası açmıştı Obama ve çok büyük bir bağış topladı. Zaten neredeyse aldı oy da ona yakın. Yani seçileceği daha baştan belli olmuştu. Mesela bu İtalya'da 5 Yıldız Hareketi gibi
1: Evet.
0: internet üzerinden örgütlenen siyasi hareketlere baktığımız zaman lidersiz siyasi partiler. Yani çünkü bu
1: Özür
0: dünyada...
1: dilerim. Bu Beş
0: Evet.
1: Yıldız Hareketi aslında çıktığı zaman İtalya'da kimse ciddiye bile almamıştı. Beş vaatte bulundular. Birincisi su. Suyun bedava olması. Şişelerde içmeyin diyor. Musluktan Evet,
0: yine
1: insan hakkı içilsin.
0: olduğu
1: Evet, insan
0: konuşuluyor değil
1: hakkı.
0: mi? Evet.
1: En önemli noktalardan biri de internetin bedava olmasıydı.
0: Evet, 5 Yıldız Hareketi biliyorsun iktidara da geldi. Şu anda ciddi bir siyasi hareket. Şimdi bu sosyolojik dönüşümün yani dünyaya bakışın etkileri kentleri yaşam tarzından çok etkiliyor. Birçok ülkede mesela İspanya'da bazı hareketler var çok başarılı. Kooperatif tarzında örgütlenerek örneğin bir köyde, kasabada ortak kullanım. Mesela araçları ortak kullanıyorlar. Yani oradaki ortak kullanılabilecek her şey üzerinde ortak bir mülkiyeti demeyelim, ortak kullanım mantığı var. Gıdaları. Bu yeni nesil hareketler, yeni sosyal hareketler son derece ilgi çekici.
1: Ekonomik sistemleri sarsıcı aslında
0: Evet,
1: uygulamalar değil mi? Bildiğimiz
0: kendi
1: ekonomik sistemler.
0: gıdasını yetiştirme eğilimleri, kent tarımı, dikey tarım diye daha temiz yaşama. Zaten şu anda kentlerin dolayısıyla doğasında çok ciddi bir mumana değişim var. Çünkü kentler sanayi devriminin bir ürünüdür kent dediğimiz şey. Dolayısıyla kentlerin modelinde büyük fabrikaların etrafında, büyük alışveriş merkezleri, büyük kampüsler. Yani cazibe olarak bunlar öne çıkarıyor. Ama şimdi bunların hepsi dezavantaj. Şimdi kentler kendilerini öne çıkarabilmek için özellikle Avrupa'da birçok şehir tamamen yeşil,

0: daha temiz, daha yaşlanabilir, daha hoşgörülü. Hoşgörü özellikle ve daha sanata yatkın. Yani sanayi var, bizde üniversite var falan gibi değil. Dolayısıyla baktığımız zaman kentlerin etrafında artık yeni bir kent sistemi, ekolojisi oluşuyor.
1: Yani
0: Kentlerin
1: sakin şehir kavramına daha yaklaşıyor
0: yakın, tabii
1: insanoğlu.
0: yakın şöyle, biliyorsunuz kentlerin etrafında kent entegre banliyöler oluşmuştu.
1: Evet.
0: Kente gidip gelme anlamında. Şimdi bu esnek çalışma olsun, gerekse hiç çalışmama diyelim artık modeli ve daha elit işler yapan daha yaratıcı nesiller. Yani şimdi herkes bunlar çekmeye çalışıyor. Artık kentin merkezinde yaşamak, banliyösünde yaşamak diye bir şey yok. Yani kentlerin mimarisinde fiziki yapısına çok ciddi. Bakın bir eğilim fiziki yapıyı, mekanı değiştiriyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla kentlerde artık daha fazla ev yapmak, daha fazla bina yapmak, kampüs yapmak, fabrika yapmak, alışveriş merkezi yapmak. Dünyada bu trend durdu. Dolayısıyla niye? Çünkü otonom sistemlerle bugün karadan değil sadece havadan istediğiniz ürünü getiriyorlar. Dolayısıyla özellikle şimdi yeni nesil dijital teknoloji, metaverse teknolojisiyle beraber dokunma, koklama, yani insanın beş duyusunu da bu metaverse gözlükleri ve sistemleri geliştikçe, yani siz bir alışveriş merkezine girdiğiniz zaman dokunduğunuz her şeyi hissedebiliyorsunuz, kokusunu alabiliyorsunuz. Dolayısıyla artık fiziki mekanlarda çok ciddi bir dönüşüm var.
2: Beş duyu da enerji üzerine zaten.
0: Tabii, şimdi bu yeni nesil kentlerde zaten kendi enerjisini üretme, akıllı kent kavramı son derece ön plana çıkıyor. Akıllı kent dediğimiz sadece yani veriyi üreten, veriyi kullandıran şehirler değil. Aynı zamanda bu ekoloji anlamında da. Çünkü bu yeni neslin dünyaya bakışı çok farklı. Ekoloji konusunda önceki nesillerden ayrılıyorlar. Çünkü geldiğimiz noktada aslında bu da önemli bir tartışma konusu şu anda. Dünyanın, gezegenin dayanma sınırları aşıldığı için birçok noktada genç nesiller bu konuda son derece hassas. Bu aşımda da zaten daha önceki karbon bazlı ekonomi 200 yıl süren dönemde dünya çok büyük tahribat yaratıldı. İnsanoğlu da atmosfere etkili bir unsur olarak androbesen diyorlar buna. Yani insanı da ekolojinin bir parçası haline getirmiş oldular. Dolayısıyla bugün baktığımız zaman çevre de en önemli tartışma konularından biri. Yani yeni teknolojiler acaba bu kırılganlığı arttıracak mı? Yoksa bu geldiğimiz noktadan gibi geri dönüş sağlayabilecek mi? Tartışmalar da var.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgiler için. Değerli dinleyenler, bu hafta büyük dönüşümlerin devletler, ekonomiler, nüfus, bireyler üzerine etkilerini konuştuk. Çok değerli konuğumuz emekli vali Profesör Doktor Hasan Can Bulat'la ve diğer konuğumuz her zaman olduğu gibi, her hafta olduğu gibi daimi konuğumuz olan Ankara Politikalar Merkezi üyesi Sayın Hasan Can Bulat'tı. Programı Vilda Üstündağ hazırladı. Sesimizi size Serpil Korkmaz ulaştırdı ve spikeriniz ben Meltem Kuyucu. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz efendim.
3: Enerji Masası.

Belki milli mücadele yıllarının bıraktığı bir tesirdir. Belki doğrudan doğruya çelik zırhlarını giymiş, ortada dolaşan bir eski zaman silahşoruna benzeyen kalesinin bir telkinidir. Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir adlı kitabında bu şehri tanıtmaya bu cümlelerle başlar. Bu şehir hasta adam denilerek hor görülmüş ama sonra destanı bütün dünyaya yayılmış bir milletin yeniden doğduğu şehirdir. Bizi takip eden sevgili TRT dostlarımız fark etmiştir. Bugün açılış

Açımızı biraz daha farklı yaptık. Çünkü Cumhuriyetimizin simgesi şehrimizdeyiz bugün. Çok kısa yeniden anlatalım bu programımızı ilk defa dinleyen dostlarımız için. Bu yayın serimizi unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını hatırlamak, farklı farklı oyunların oynandığı o şehirleri tanıtmak amacıyla hazırladık. Anlatırken de küçük ipuçları vererek bu şehrin hangisi olduğunu tahmin etmenizi isteyeceğiz sizlerden.

Dediğimiz gibi ufkunda bir güneş gibi doğan Cumhuriyetimizin, Kurtuluş Savaşımızın ilmek ilmek yönetildiği şehrimizdeyiz bugün. Sokaklarında, yollarındayız. Eskişehir'e, Konya'ya, İstanbul'a, Samsun'a uzanır bu şehrin yolları. Anadolu'nun vakur kalbi, ailenin en bilge, en saygın üyesidir. Şehrin sokaklarında dolandıkça tarih ilk meclis binasına götürür insanı. Bir ülkenin yeniden doğuşu her ziyaretçide tekrar canlanır.

Tepedeki kalesinin dar yollarına girdikçe bambaşka bir kudret çıkar. Saklanmış bir şehrin kudreti. Öncesini unutmayan, sessizce konuşan bu şehre gri derler, soğuk derler. Ama bilirler mi ki gizlediği yüzünün ardında ne derin bağlar yatar? Geleni, yerleşeni yıllar içinde yavaş yavaş kendisine kenetleyen derin bağlar. Kaleden çıkıp birbirinden farklı müzelere girince geçmişin ruhu geleceğin umuduyla birlikte hissedilir. Demir ağlarla örülen vatanın vagonlarının tamir edildiği atölye, yıllar sonra bir sanat merkezi olarak hemşehrilerinin karşısına çıkmıştır. Car modern olarak, müziğin büyüsünü duyar insan.

0: kaldı yürük.
1: Sevgili dostlarımız, hepiniz tahmin ettiniz değil mi hangi şehrimizde olduğumuzu? Ama biz birkaç küçük ipucu daha verip ondan sonra söyleyelim istiyoruz. Atakule'ye çıkınca sana dün bir tepeden baktım aziz şehrim diyesi gelir insanın. Denizin yok belki ama yeşilinin dinginliği bambaşka diyesi gelir. Tunalı Hilmi Caddesi bir süre sonra Tunalı olur dillerde. Bahçeli Evler semti Bahçeli olur. Gençlerin coşkusu caddelerine taşar. Kuğulu Parkı çok merak eder ilk gelenler. Çocukların saflığı kuğuların beyazlığına karışır orada. Kuğularla oyunlar oynar çocuklar. Evet, başkentimiz Ankara'dayız bugün dostlarımız, tahmin ettiğiniz gibi. Başkentimizin sokaklarında dolaşırken gönüllerince oyun oynadıkları için belki de en çok Kuğulu Parkı seven çocukların oyunlarını anlatmaya çalışacağız sizlere.

oyunumuz Hacı Yatmaz oyunu. Bu oyun ne kadar çok çocukla oynanırsa o kadar keyifli olur. El ele tutuşarak bir daire oluşturur çocuklar. Herkesi sırayla bir numara verilir. Bir numaralı çocuk oluşturulan dairenin ortasına bir sopa yerleştirip

tutar. Bir başka çocuğun numarasını söyleyip tuttuğu sopayı bırakır. Söylenen numara kime aitse bırakılan sopayı onun tutması gerekir. Diğer çocuklar düşen sopayı tutmaya çalışabilir. Kendi numarası söylenmeyen çocuk sopayı tutarsa ceza alır. Numarası söylendiği halde sopayı tutamayan çocuk da ceza alır. Aslında bu oyunun adı Hacı Yatmaz yerine Hacı Tutmaz olsaymış. Daha iyi olurmuş sanki. Ne dersiniz sevgili dinleyiciler? Ankara'nın gölleri ayrı bir güzelliğe sahiptir. O gün Eymir'i tercih edip gittiyseniz bisiklete binmeden duramazsınız. Bir yandan gölün kokusu, bir yandan ağaçların huzuru sizi sarıverir. Dolaşırken gölün kıyısında bir tarafta gitarıyla coşan üniversite öğrencilerini görürsünüz, bir tarafta evden getirdikleri sarmalarla, dolmalarla bir aileyi piknik yaparken görürsünüz. Bir dedenin torunlarıyla oynadığı top oyunu çocukluğunuza götürür sizi. Şimdi de sırada böyle bir top oyunumuz var. Şimşidim oyunu. Çocuklar halka şeklinde yere oturur. Elinde top bulunan çocuk iki elini birbirine geçirerek "Tırnağımı kim kaşırsa topumu ona vereceğim." der. Oyunu iyi bilmeyen acemi çocuklardan biri gider bu çocuğun tırnağını kaşırsa ebe olur ve diz altında saklanan topu bulmaya çalışır. Çocuklar topu dizlerinin arasından geçirirken "Şimşidim vardı da geldi, alaca göğnek gidi de geldi" diye bağırırlar. Sadece gitar sesleri değil, düdük sesleri de duyabilirsiniz bahar aylarında gölün kenarında. Eskisi kadar rağbet görmese de açık havadaki ipler, düdükler hala çocukların oyun malzemesi olabiliyor. Soymuk düdük oyunu da bu oyunlardan biridir. Çocuklar bu düdüğü baharın ilk günlerinde ağaçların sürgünlerinden yaparlar. Yaparken tekerlemeyi söylenir, eğlenirler. Kavla düdüğüm kavla, samanlıkta avla. Kavlamazsa düdüğüm, hüngür hüngür ağla. Soymuk düdüklerin takıldığı borazanlarla da çocuklar birbirleriyle haberleşmek için oynarlar. Çocukluğumuzda Ankara'nın geniş mahallelerinde yeni yapılan binaların kiremitlerini toplardık. Kimimiz evcilik oynardı o kiremitlerle, kimimiz üst üste koyup devirmeye çalışırdı. Belki sizler de kiremitlerle benzer oyunlar oynadınız sevgili dostlarımız. 7 kiremit oyununu anlatacağız şimdi sizlere. En az 2 çocukla oynanan bir oyun bu. Çocuklar önce 7 kiremidi üst üste koyar. Sonra bir çocuk ebe seçilir. Ebe seçilen çocuk kiremitlerin başında durur. Diğer oyuncular en az 5 metre öteden topla kiremitleri devirmeye çalışır. Kiremitler devrilince ebe topun başına gider. O sırada diğer oyuncular ebe gelinceye kadar kiremitleri dizmeye çalışır. Ebenin görevi 7 kiremit üst üste konmadan elindeki topla diğer çocukları vurmaktır. Vurulan çocuk oyundan çıkar. Taşlar dizilmeden ebe onları vurursa ilk vurulan ebe olur. Hepimiz benzer bir oyunu hayal meyal oynadığımızı hatırlıyoruzdur, değil mi? Ama bu oyunda hızlılık önemli. Bizim zamanımızdaki açıkçası bu kadar hızlı oynanması gereken bir oyun değildi. Biz daha yavaştık sanki.

Çocuklar deyince Barış Manço'dan herhangi bir şarkı dinlemeden olur muydu hiç? Az önceki hızlı oyunumuza uygun olsun diye yavaş şarkıyı çalalım istedik biz de. Sırada değişik bir oyunumuz var. Adı Çöldür Çüş oyunu. Çöldür Çüş, Azerice'de diz çökmek anlamına geliyor. Oyun istenilen sayıda çocukla oynanabilir. Bir çocuk yere çömelir oyunda. Diğerleri önünde sıraya geçerler. Çömelen kişinin üzerinden atlamaya çalışırlar. Atlayacakları sırada çömelen kişiye çöydür çüş derler. Çömelen çocuk sırtından atlayan arkadaşlarını şaşırtmak için beline kadar doğrulur gibi hareketler yapar. Atlayan çocuksa bu sırada atlamayabilir. Burada amaç dikkatini toplayıp arkadaşının çömeldiği anda atlamasıdır. Atlayan çocuk diğer tarafa geçerse kazanır. Geçemezse ebenin yerine çömelir. Bu oyun birdir bir oyununa benziyor, değil mi? Kış aylarında Ankara'da lapa lapa kar yağarken sokaklarından çocuklar çekilir. Sokak oyunları evlere taşınır. Çocuklar evdeki malzemelerden kendilerine oyun çıkartır. Gerek kumaşlardan, gerek iplerden, gerekse mendillerden. Mendille oynanan bir oyun var şimdi sırada. Tura oyunu. Tura düğümlenmiş mendil oyunu aslında. Çocuklar bezden kolları bulunan bir bebek yaparlar. Başörtüsünün ucu bağlanarak tura yapılır, yani düğümlenir. Halka şeklinde yere oturan çocuklar "Al bebeni, ver bebemi" diyerek bez bebeği elden ele dolaştırırlar. Turacı çocuk da dairenin dışında elinde bebek bulunan çocuğa elindeki turayla vurarak elinden bebeği düşürmeye çalışır. Eğer turacı bebeği kapmak için dairenin içine girerse yolsuz olur ve diğer çocukların saldırısına uğrar. Bebeği elinden düşüren çocuk oyunun yeni ebesi olur.

kış bitip de bahar geldi mi çocuklar tekrar parklara atarlar kendilerini Ankara sokaklarında. Göksu Parkı'nın yeşilliğinde, Gençlik Parkı'nın eğlenceli oyuncaklarında, Ahlatlı Vel'in serinliğinde coşarlar. Sokak oyunları başlamıştır artık ve o oyunlardan belki de en bilineni saklambacı oynarlar. Bu oyunun en önemli kuralı çocukların tekerleme bilmeleridir. Tekerlemeleri en iyi bilen çocuğun dizine diğer çocuklar işaret parmaklarını koyarlar. O çocuk da tekerleme söyleyerek ebeyi belirler. Çıt pıt, nereden geldin? Oradan çık. Kaş çıktım. Alacalı yılan gördüm. Yılan bizim neyimiz? Etrafta köyümüz. Alçık balçık, sen de tezden çık. Ya şunda ya bunda, keçe külah başında. En son hece hangi parmağı işaret etmişse o çocuk ebelikten kurtulur. En son çıkan çocuk ilk ebe olur. Oyun sahasında çocuklar bir taş seçer ve

Ebe taşa kapanarak sayar. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın sonuna geldik. Başkentimiz, Cumhuriyetimizin şehri Ankara'yı tanıtırken, orada oynanan, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarımızdan bazılarını anlatmaya çalıştık sizlere. Programımızı hazırlarken Doçent Doktor Nebi Özdemir'in Türk Çocuk Oyunları, Profesör Doktor Handan Asude Başal'ın Türkiye'de Geleneksel Çocuk Oyunları, Mehmet Kanak ve Nuray Kurtdere Fidan'ın editörlüğünü yaptığı Geleneksel Çocuk Oyunları adlı değerli eserlerden yararlandık. Oyun bahçesini Özge Karaçöl Özgür ve Murat Baran birlikte hazırladı ve mikrofon başında ben Burcu Aydemir. Haftaya başka bir şehrimizdeki çocuk oyunlarında buluşmak üzere. Esenlikler dileriz.

Burası kısa dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin sesi radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Saat 5.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza koydu. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yapılan saldırı hepsine yönelik sayılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamasında kolektif caydırıcılık vurgusu yaptı. Anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacak dedi. Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'nın hiçbir ülkeye hedef almadığını belirtti. Anlaşma, tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır ifadelerini kullandı. İletişim Başkanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada Türkiye'nin bölgesel ortaklıklar geliştirmesi NATO üyeliğinin bir alternatifi değildir denildi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la anlaşma imzalamaktan onur duyduğunu ifade etti. Suudi Arabistan Mekke Anlaşması'na ilişkin kardeşliğimizi gösteriyor açıklaması yaptı. Anlaşmanın bölgenin tamamı üzerinde olumlu bir etki göstereceğine dikkati çekti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Uluslararası basın bu tarihi gelişmeyi son dakika olarak duyurdu. Anlaşmanın son yılların en önemli güvenlik adımlarından biri olduğuna dikkat çekildi. Bölgesel caydırıcılığı artırma yönünde atılmış stratejik bir gelişme olduğuna vurgu yapıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülüyor. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, tarihi bir sorumluluğu yerine getiriyoruz açıklamasında bulundu. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, teklife 367 milletvekilinin imza attığını hatırlattı. Türk parlamento tarihinde görülmemiş bir siyasi mutabakattır dedi. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği turizm özel mekansal çerçevesine tepki gösterdi. Bakanlık sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu düzenlemenin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını vurguladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da düzenlenen tercih destek programında üniversite adayı gençlerle buluştu. Bakan Tekin, gençlerin bu ülke için bir fayda üretip üretmeyeceği konusunda tek belirleyicinin YKS olmadığını vurguladı. Milli Eğitim Bakanı, şu anda Türkiye'deki her öğrencinin yüksek öğretim alabilmesi için imkan bulunduğunu söyledi. İhaneti itiraf etti, 10 yıllık firarı ve nasıl saklandığını anlattı. Suikast timinin tutuklanan son sanığı FETÖ'cü Burkay Karatepe, ifadesinde kaçışını ve nasıl saklandığına dair önemli bilgiler paylaştı. Sahte kimlik ve isimler kullandığını, ailesiyle mail yoluyla irtibat kurduğunu söyledi. İstihbarat birimleri, jandarma ve polis, FETÖ'cü teröristin firarına dair tüm bağlantılarını deşifre etmeye çalışıyor. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve iki yardımcısının da aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklandı. Cumhuriyet Halk Partisi de Belediye Başkanı Çiçek'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla açılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 12'si mahkemeye sevk edildi. 12 zanlı hakkında tutuklama kararı verildi. Haksız yollarla Türk vatandaşlığı kazandıran kişilere yönelik İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. Operasyonda 80 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 32'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı. Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarındaki yelkenli teknede 35 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Tayland'da bir okulda silahlı saldırı yaşandı. Aralarında öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti. 30 kişi yaralandı. Saldırganın öğrenci olduğu, olayın ardından intihar ettiği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Utah eyaletinde yangına müdahale sırasında bir helikopter düştü. Helikopterdeki iki kişiden haber alınamadığı duyuruldu. Haberleri dinlediniz.

0: Lale ve Gül'den merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Gönüllerinize ferahlık taşıyan programımızın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Bu buluşmanın kalplere dokunan, ruhları dinlendiren ve hayırlara vesile olan bir vakit olmasını diliyoruz. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırlıyor, yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstleniyor. Teknik masada Tolga Kökten ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca, hayra, duaya ve güzele açılan bu vakitte bizleri dinleyen siz kıymetli dinleyicilerimizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Niyetlerimizin halis, gönüllerimizin diri, dualarımızın kabul olması temennisiyle programımıza hoş geldiniz. Efendim bizi radyolarınızın kısa dalgasından, radyo.trt.net.tr adresinden, TRT Dinle uygulamasından, TRT TSR kanalından dinleyebilirsiniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, Kıyamet Suresi, ölümden sonra dirilişi, hesap gününü ve insanın vicdanı karşısındaki sorumluluğunu bize güçlü ifadelerle hatırlatıyor. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır sorusuyla, hayatın anlamını ve ahireti hazırlanmamız gerektiğini yeniden düşünmeye çağırıyor. Bugün Kur'an-ı Kerim'in insanı derin bir muhasebeye davet eden surelerinden Kıyamet Suresi üzerine konuşacak, bu surenin verdiği mesajları anlamaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Allah razı olsun. Teşekkür ederim Mustafa Bey.
0: Efendim programımızın adeti olduğu üzere sözlerin en güzeli Allah'ın sözleriyle başlıyoruz ve kıymetli hocamızdan Kur'an-ı Kerim tilaveti dinliyoruz. Buyurunuz hocam.
1: Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Muhakkak ki Allah doğru söyledi. Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Lale ve Gül programını dinliyorsunuz. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteyiz ve kendisinden Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledik. Ağzınıza, sesinize, nefesinize sağlık muhterem hocam.
0: Allah kabul buyursun inşallah.
1: Tekrar hoş geldiniz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sizinle bugün Kıyamet Suresi hakkında sohbet edeceğiz.
0: Evet.
1: Bu surenin verdiği mesajları anlamaya çalışacağız.
0: İnşallah.
1: İsterseniz az önce okuduğunuz surenin anlamıyla başlayalım. Buyurunuz kıymetli hocam.
0: Evet, Kıyamet Suresi Cenab-ı Hak Teala Hazretleri kullarını her türlü güzelliklerle donatmış iken, her türlü nimetlerle onları buluşturmuş iken, Allahu Azimüşşan'a karşı bir inkar davası güden, nefsini kendine Rab ilan etmiş, kibir dünyasına girmiş, nefsiyle, kibriyle hayatı kendisine yol edinmiş, ahiret hayatını asla ve kata düşünemeyen, ben dünyaya geldim, artık toprak olacağım, yaratılmayacağım ve hesaba da çekilmeyeceğim. Başıboş, yaratılmış bir varlık gibi kendini hisseden insanlarımız var maalesef. Bu dünyanın her tarafında var. Sadece İslamlaşmış, Müslümanlaşmış toplumlar içerisinde değil, Hristiyan dünyasında da var, Yahudi dünyasında da var. Ateist gruplar var, deizmle ilgilenen felsefeciler var vesaire. Ama şu hesabı bir türlü yapamıyorlar. Yani beni niye göndersinler dünyaya? Niye ben annemden dünyaya geldim? Ben başıboş muyum? Benim annem beni 9 ay bedeninde besledi. Dünyaya getirdi. O bir sorumluluk taşıdı. Sonra ben çocuk oldum, genç oldum, büyüdüm. Ama bana bir takım nimetler ikram ediliyor. Nefes alıyorum, görüyorum, işitiyorum. Bütün bir bedenime baktığımda benim biraz tefekkür etmem lazım. Bir karşılığı olması lazım. Ben burada sadece oyundan oynaştan bir dünyaya gelmiş değilim. Yiyeceğim, içeceğim, giyeceğim, gezeceğim, göreceğim ama bir sorumluluk taşımam lazım. Dolayısıyla yaratılış olarak mutlaka insan bir şeye iman etmesi gerekiyor. Ama imanın en doğrusu Allah var iken neden bir puta, neden bir başka bir şeye iman edeceğim? Niye ses getirmeyecek, bana ver dediğim zaman sebepler halk edip bir şey veremeyen bir takım cansız bedenlere sanki ben onun kuluymuşum gibi tapacağım? Bir takım objelere, bir takım şekillere kendimi saptırıp beni yaratanla kendi aramdaki o muhabbeti sarsacağım. Düşünün ki anne seni dünyaya taşımış ve sen annene kalkıyorsun, nankörlük yapıyorsun. Annen seni dünyaya taşımış, her türlü çileyi çekerekten seni dünyaya getirmiş ama sen annene buğz yapıyorsun. Annene sert konuşuyorsun. Annene hakaret ediyorsun. Baban bebeklik itibariyle, hatta annenin bedenindeyken çalışmalarıyla, para kazanmasıyla sana bir takım lokmalar getirmek suretiyle, önce annen vesilesiyle, sonra dünyaya geldikten sonra sana yedirmiş, içirmiş, efendime söyleyeyim, her türlü imkanı maddi manevi ayaklarına sermiş ve sen kalkıyorsun babana zulüm yapıyorsun, babana küfrediyorsun, babana hakaret yapıyorsun. Baban senden bir şeyler beklerken sen babana adeta sanki o senin baban değilmiş gibi, yabancı biriymiş gibi hakaretlerde bulunuyorsun. Şimdi seni dünyaya taşıyan aslında Allah, yaratan Allah. Ama senin dünyaya gelmene birisi vesile olması lazımdı, annen. Ama annenin bedeninden sen dünyaya gelebilmen için bir baba olması gerekiyordu. Neticede bir zerreden halk edildin. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ üzere aslında yaratıldın sen. Yani ahseni takvim, güzel yaratılış olarak yaratıldın. Sen kötü olamazsın. Sen çirkinlik yapamazsın. Sen dünyadan ahiret hayatını hazırlaman lazım. Bu dünyada da öyledir. Siz bir

0: suç işlersiniz, adalet sizin yakanıza sarılır ve yaptığınız suça karşılık bir bedel ödersiniz. Bir ceza çekmek zorundasınız. Günümüz dünyası böyle değil midir?
1: Evet.
0: Böyledir. O zaman sen demek ki dünyaya başıboş olarak halk edilmedin. Dolayısıyla seni yaratan bir güç var. Sana her şeyiyle, bütün bedenine, bütün nimetlerini koyan bir güç var. Dolayısıyla sana bir akıl verilmiş, irade verilmiş. Sen bu akıl ve iradenle, ilimle, irfanla uğraşmışsın, belli noktalara gelmişsin. Kazanç sahibi olmuşsun, iş güç sahibi olmuşsun, ev sahibi olmuşsun, araba sahibi olmuşsun. Her türlü güzelliklerin içerisinde yoğrulurken ve fakat sana onu vesilelerle veren Allah'ı unutamazsın. Dolayısıyla müşrikler, nankörlere karşı Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kurallar manzumesini içinde barındıran 40 ayetten oluşan ve Mekke'de nazil olan bu surenin mealini ben takdim edeyim inşallah size.
1: Buyurunuz.
0: Cenab-ı Hak buyuruyor ki, yemin ederim o kıyamet gününe. Allah kıyamet gününün üzerine yemin ediyor.
1: Evet.
0: Allah seni muhatap alıyor. Bak diyor, sen müşrikliğinde bana şirk koşmanda, sanki ben yokmuşum gibi davranışından şirk doğuyor. Dolayısıyla nimetlerime küfrani davranman sebebiyle nankörlük yapıyorsun. Beni iyi dinle diyor. Ben senin Rabbinim. Aslında seni terbiye ederim. Ve fakat sen hala, sana bir peygamber gönderdim. O peygambere vahiy ilahimi gönderdim. O peygamber açıklamalarda bulundu size. Dolayısıyla siz önce dinlediniz. Sanki kabul edermişçesine bir yapıya büründünüz. Ve fakat akabinde peygamberi yalanladınız. Peygamber değildir bu. Yok canım dediniz. Bu şair dediniz, kahin dediniz, arkasından konuştunuz, hatta ezalar, cefalar çektirdiniz. Bunun bir hesabı var diyor Cenab-ı Hak.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ben yarattığım kıyamet gününe yemin ederim diye söze başlıyor.
1: Kıymetli hocam, Cenab-ı Hakk'ın yemin ettiği ender ayetlerden biri
0: tabii,
1: Kıyamet Suresi.
0: Tabii yani.
1: Bir de Asr Suresinde zamana yemin ediyor.
0: Zamana yemin ediyor.
1: Şöyle düşünüyoruz, Cenab-ı
0: evet.
1: Hakk'ın yemin etmeye ihtiyacı mı var? Haşa.
0: Hayır. Hayır.
1: Ama bize bunun önemini anlatmak için.
0: Muhatap alıyor bizi yine.
1: Evet.
0: Yani o kadar merhametli ki yine bizi muhatap alıyor. Çünkü siz, ben yarattım diyor. Nankörlüğü bırakın demek istiyor aslında. Siz kıyamete inanmıyorsunuz. Öldükten sonra dirilmeye inanmıyorsunuz. Onu şimdi açıklıyor. Diyor ki aynı zamanda yemin ederim pişmanlık duyup daima kendini kınayan nefse, ki nefsi levvame demek istiyor. Siz mutlaka diriltilip hesaba çekileceksiniz diyor. Üçüncü ayette diyor ki, ne o? Cenab-ı Hak adeta böyle bir hoşnut bir ifade de kullanıyor. Ne o, şaşırdınız yani, hayırdır falan der gibi. Ne o, yoksa insan kendisinin kemiklerini toplayıp bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor?
1: Cahiliye devrinde öyle söylemişler.
0: Yani öyle söylemişler, evet. Evet, hem de özel çizgileriyle birlikte parmak uçlarına varıncaya kadar bizim onu yeniden yaratıp düzenlemeye gücümüz yeter diyor Cenab-ı Hak. Peki şimdi dünyada bir adam bir cinayet işliyor. Elinde silah var, bıçak var vesaire, ne varsa. Ne yapıyor kriminal ekip? Parmak izleri arıyor değil mi? Yani adam inkar ediyor. Ben öldürmedim diyor. Ben çalmadım diyor. Ben yapmadım diyor. Ben bu kapıyı açmadım diyor. Ben işte şunu yapmadım, bunu yapmadım. Ve fakat adalet onun yakasına sarılmış, bırakmıyor. Doğruyu buluncaya kadar üzerine gidiyor mesela. Doğrusu da odur zaten. Hı hı. Haliyle öncelikle parmak izlerine bakıyor. Şimdi sizin parmağınızdaki izlerle benim parmağımdaki izlerim birbirinden farklı. Herkesin parmağındaki izler birbirinden farklı. Bu ne büyük bir güç Mustafa Bey. Antarktika'daki insanın parmak iziyle benim parmağım izi bir değil. Hadi diyelim biz burada komşuyuz. 4-5 kişiyiz, farklı farklı olabilir. Dünyada 8,5 milyar insan var diyelim. 8,5 milyar insanın parmak izleri birbirine aynı değil. Bu nasıl bir güç? Bir kere insan sadece şu parmak izindeki ize baktığı zaman, senin parmak izini gördüğü zaman farklılığını, Ahmet'in, Mehmet'in, Yahya'nın gördüğü zaman farklılığını, Allah Allah der. Bu nasıl bir güç?
1: Bundan daha öte göz retinası.
0: Heh.
1: Yani milyarda bir de olsa,
0: evet,
1: parmak izinde benzerlikler görülebiliyormuş.
0: Aynen.
1: Ancak göz retinası hiçbir zaman benzemiyormuş.
0: Hayır.
1: O yüzden bazı kapılar göz retinası okutularak açılıyor.
0: Tamam.
1: Çok önemli yerler.
0: Lakin benzer, aynısı,
1: evet,
0: değil.
1: Değil.
0: Yani parmak izleri benzer. Zaten benzer, yuvarlak yuvarlak

0: böyle birbirinin içine girmiş halkalar evet. şeklinde bir parmak izimiz
1: Muhteşem
0: var.
1: Muhteşem bir yaratılış.
0: Tabii. Cenab-ı Hak şöyle diyor. Ahiret alemi var. Toprak olacaksınız. Yeniden haşr olacaksınız. Yeniden yaratılacaksınız. Sanmayın ki biz sizi tırnak uçlarınıza varıncaya kadar, parmak izlerinize varıncaya kadar yaratmayacağımızı mı sanıyorsunuz diyor Cenab-ı Hak.
1: Yaratan öldürmeye, öldüren yeniden yaratmaya muktedirdir.
0: Amenna ve saddakna. Fakat diyor 5. ayette insan suç işleyip durmak için önündeki kıyameti inkar etmek ister diyor. Yani kendini rahatlatmak için boşver bu dünyada ne yaptıysan burada kalacak. Hesabı güden nice insanlarımız var maalesef.
1: Günah işleyen insan da böyle düşünebilir kıymetli Aynen. hocam. Evet. Keşke melekler olmasaydı da benim işlediğim bu günahı yazmasaydı.
0: Yazmasaydı.
1: Keşke Allah olmasaydı da benim bu cezamı vermeseydi. Keşke cehennem olmasaydı da oraya gitmeseydim.
0: Yani ama der. Bu inandıktan sonra oluyor
1: evet.
0: bu.
1: Evet.
0: Yani
1: nefsi bu, söylüyor tabii.
0: Pişman oluyor. Pişman oluyor. İnanmaya başlıyor. Evet demek ki ahiret varmış. Keşke olmasaydı.
1: Evet.
0: İşte Allah varmış. Keşke olmasaydı. Ateş cehennem varmış. Ateş varmış. Keşke olmasaydı. Ben dünyada daha rahat yaşardım.
1: Evet.
0: Bunlar da günahtan sayılmamış olurdu. Vesaire gibi düşüncelere girebiliyor insan. Tabii suçlunun halini suç işledikten sonra görmek lazım. Yani Allah bize suç işletmesin ama suçlunun halini, suçlunun içindeki bulunduğu manevi yokluğu, sıkıntıyı, ezayı, kendi içine kendi kendine verdiği ezayı, cefayı yaşamak lazım. Dolayısıyla yaşayamadığımız için ama Cenab-ı Hak Teala Hazretleri kendi kulunu kendi yarattığı hesabıyla kendi biliyor zaten. Hangi sıkıntıyı, hangi ezayı, hangi cefayı çektiğini. Dolayısıyla inanmazdan önceki ahvaliyle inandıktan sonraki ahval arasındaki duygu selini Cenab-ı Hak zaten bize ikram ediyor. Sonra diyor ki o kul alay ederek ne zamanmış o kıyamet günü diye sorar. Ama diyor korkudan gözlerin kamaşıp kararacağı zaman. Ayın ışığının silinip gideceği zaman, güneşle ay bir araya getirileceği zaman, sen bunu gördüğün an bil ki kıyamet kopacak demektir, demek istiyor. Ve insan o gün kaçacak yer neresi ya? Nereye kaçsam acaba? Hemen yerin eşelemek istermiş. Yerin dibine yer yapmak istermiş. Bana ulaşmasınlar diye, bana dokunmasın diye kıyamet. Yerle bir olacak ki ortalık. Kapkaranlık olacak. Etrafı seller götürecek. Bu önceden haberleri geliyor zaten. Günümüz dünyasında da öyle mesela. Gökte bakıyorsunuz bulutlar çoğaldı. O berrak gün siyahlaşmaya başladı gökyüzünde. Ondan sonra ne oluyor? Bir takım hareketler, gürültüler, sesler vesaire derken bakıyor yağmur yağmaya başladı.
1: Emareler belirtiler.
0: Emareler ortaya çıkmış evet. oluyor haliyle. Sonra diyor ki hayır hayır kaçıp sığınacak hiçbir yer bulamayacaksın diyor. Yoktur. Öyle bir yer yok. O gün herkesin varıp duracağı yer yalnız Rabbinin huzurudur diyor. Hiçbir yere kaçma şansın yok. O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geride bıraktığı her şeyi ona haber verir diyor. Mesela Cenab-ı Hak ne buyuruyor Haşr suresinde Bismillah? Ya eyyühellezine amenüttekullah vel tenzur nefsüm mâ kattemet digat. Ey iman edenler önden bir şeyler gönderdim mi diyor. Önden bir hazırlığın var mı senin diyor. Öyle ya. وَلْتَنْظُرْ نَفْسُمْ مَا قَتَّمَتْ لِغَدْ Yani kendin için önceden bir şeyler gönderdin mi? O hazırlığa bir bak bakalım. Ne gönderdin? Namaz mı var? Oruç mu var? Zekat mı var? İyilikler mi var? Güzellikler mi var? Dostluklar mı var? Ahbaplıklar mı var? İyi şeyler mi var? Bir bak bakalım. Eğer bir şey göndermemişsen kıyamet senin için her an gelebilir. Birinci kıyamet ölümdür insan için zaten. Ölüm gelmezden evvel bir şeyler gönder diyor. Bizi uyarıyor Cenab-ı Hak o ayet-i kerimede.
1: Ne verirsen elinle o gider seninle.
0: Eyvallah.
1: Zekat, sadaka.
0: Evet.
1: Kıymetli hocam isterseniz burada bir virgül koyalım. Sizden bir ilahi dinleyelim.
0: Tamam.
1: Ardından Cenab-ı Hakk'ın Kıyamet Suresi'nde verdiği mesajları konuşmaya devam edelim inşallah.
0: 14. ayette kaldık.
1: Evet. Sizden hangi ilahi dinleyeceğiz?
0: Valla uyanalım. Kıyamet kopacak biliyorsunuz. Ne zaman ama... Biliyoruz ki kopacak. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan ilahisini okuyalım.
1: Evet. Kıymetli gençlerimiz, Kanun'da Yahya Kenan Arslan, Bendir'de Ahmet Enes Şavran programımızda bize eşlik ediyorlar. Sevgili gençlerimize hoş geldiniz diyorum. Şimdi Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızdan Uyan ey gözlerim, gafletten uyan ilahisini dinliyoruz.

0: Derim gafletten uyan.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızdan "Uyan ey gözlerim gafletten uyan" ilahisini dinledik. Kanunda Yahya Kenan Arslan, Bendir'de Ahmet Enes Şavran eşlik ettiler. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocam, sizinle bugün Kıyamet Suresi

0: 13. ayetiyle ifade edeyim. O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geride bıraktığı her şey haber verilir diyor. Yani buradaki ifade ne? Biz diyor seni Haşr suresinde de zaten ey iman edenler, önden kendin için bir şey gönderdin mi? Bir azığın var mı? Yani bizi uyarıyor Cenab-ı Hak. Orada aslında ölümü hatırlatıyor. Orada kıyameti hatırlatıyor. Orada ahiret gününü hatırlatıyor. Orada hesabın, mizanın, terazinin kurulacağını hatırlatıyor. Dolayısıyla cennetin ve cehennemin durumunu da aktarmaya çalışıyor. Uyarıyor Cenab-ı Hak. Yani bize merhamet ediyor Cenab-ı Hak. Birçok yerde var Kur'an'da zaten bu manaya ilişkin Cenab-ı Hakk'ın ayetleri. Ama artık insan kendi aleyhinde bir şahit ve bir delildir diyor. Bu ne demek istiyor? Yani yarın dünyadaki gibi suçu işliyor, ben yapmadım diyor. Günahı işliyor, yok canım ben böyle günah münah işlemem falan diyor. İnkar ediyor yani. Hatta şöyle bir şey daha var. Allah beni görmüyor, haşa. Allah beni duymuyor, haşa. Allah bana nazar etmiyor yani. Allah benden haberdar değil. Hiçbir şeyden haberdar değil. Dercesine yanlışlara giriyor. Yanlışlar yapıyor. Yürüdüğü yolu da Allah görüyor. Söylediği sözü de Allah işitiyor. Hemen anında kayda geçiyor. Bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mesela kürsüden kim ne konuşuyorsa anında zapta geçiyor. Sonra yıllar sonra bakıyorsunuz meclisin 1920'lerde, 30'larda, 40'larda, 50'lerde filanca milletvekili, filanca bakanın, filanca başbakanın, filanca cumhurbaşkanının konuşmuş olduğu şu ifadeler meclis saftından çıkarılıyor, ortaya konuyor. Doğru mu? Ya bir kere insan bunu fark eder, der ki o zaman demek ki evet ahiret var, mahşer var, hesap var, kitap var, inkara gerek yok arkadaş. Sen kötülüğü işlerken bir kere Allah'ı unutuyorsun. Sen günahı işlerken Allah seni görmüyor zannediyorsun. Nefsin ön plana çıkıyor. O kainatın Rabbinin üzerini flulaştırıyorsun, hatta yok sayıyorsun. Yok öyle bir davranış, yok öyle bir inanç, yok öyle bir felsefe, yok öyle bir mantık, yok öyle bir akıl, yok öyle bir irade gerçekten. Yani hepimiz için geçerli bu. Allah bizi yani isyan edenlerden, nisyana bulaşanlardan, küfür ehillerden eylemesin gerçekten. Amin. Çok zor bir durum yani. Diğer yandan Cenab-ı Hak diyor ki o zaman, kurtulmak için türlü türlü mazeretler ileri sürse de diyor o suçlu, o günahkar, o nankör, o müşrik. Resulüm sana vahyedilen ayetleri hemen ezberleyip bellemek için dilini kıpırdatma, yorulma diyor demek istiyor. Çünkü onu senin kalbinde toplayıp ezberletmek de onu dilinde akıtıp okutmak da bize aittir diyor Cenab-ı Hak. Bu işte Cenab-ı Peygamber'in gerçekten bir mucize peygamber olduğunu ortaya koyması bakımından son derece değerli bir ayet. Biz onu sana okuduğumuzda sen de onun okunuşunu takip et diyor Cenab-ı Hak. Diğer yandan sonra onu açıklamak da elbet bize ait bir iştir diyor Cenab-ı Hak. Sen neticede hem beşersin hem bir peygambersin. Dolayısıyla anlamadığın bir nokta olursa sana bunu biz izah ederiz. Demek istiyor Cenab-ı Hak. Hayır hayır, siz peşin olan dünya hayatını ve onun fani nimetlerini çok seviyorsunuz. Asıl sorun burada. Yani asıl nefsimizi Rab ettiğimiz nokta burası Mustafa Bey.
1: Gelip geçici şeylere çok çabuk kaptırıyoruz kendimizi. Kaptırıyoruz kendimizi.
0: Dünyamızı öne çıkarıyoruz.
1: Ev, araba, şan, şöhret değil mi?
0: Tabii işte orada Allah devrede yok.
1: Haşa.
0: Maalesef. Eğer bugün ezanlar okunuyorsa günde beş vakit. Hani soruyoruz ya Müslüman mısın? Ne demek ya? Böyle bir soru mu oluyor? Elhamdülillah ben de Müslümanım. Öyle mi? E nereye kadar Müslümansın? Niye, sen niye karışıyorsun diyor. Orada sana başlıyor mücadele etmeye. Bu cümleden sonra. E sen namaz kılıyor musun? Senin işte Müslümanlığın bu. Senin İslam'dan anladığın bu. Allah sana namazı emretmiş. Kılacaksın. Hiç çaren yok. E sen şimdi namaz kılmıyorsun. E ben de Müslümanım. Ya insanım. Ya tamam, zaten insan olduğun için sana bu emir geldi. Affıyorum, diğer hayvanlara gelmedi yani. Akıl verdiği, irade verdiği, ikisini bir arada verdiği büyük nimeti sana yükledi. Dolayısıyla sana da dedi ki sen başıboş yaratılmadın. Kendini kurtarmak adına benim sana emrettiklerimi yerine getir. Yasakladıklarımdan da kaçın. Ahiret günü var. Hesaba çekileceğin en büyük ibadetlerden bir tanesi namaz ibadetidir.

0: Sen bana bir kere rükû etmemişsin. Sen beş vakit ezanı duyuyorsun, secdeye kapanmıyorsun. Bir abdest almak bile sana ne kadar zül geliyor. Ben seni görüyorum çünkü. Ben el-besîrim diyor Cenab-ı Hak. Senin gördüğün gibi değil. Ben aynı anda bütün kainatta olup biten her şeyi görüyorum diyor Cenab-ı Hak. O kudretin sahibiyim diyor. Ve Cenab-ı Hak onlar diyor dünyayı öne çıkardılar, ahireti bir kenara bıraktılar. Kelle bel tuhibbûnel âcileh ve tederûnel âhireh. Hemen diyor ki yüzler var, o gün mutluluktan ışıl ışıl parlayacak. Vücûhün yevmeydin nâziratun ilâ rabbihâ nâzirah. Sonsuz bir huzur ve saadet içinde Rablerinin cemalini seyredecekler diyor.
1: Ne güzel. Ne mutlu onlara.
0: Ve vücuhun yevmeyhim basiratun tevunnu en yuf'ale biha fakira. Yüzler de var o gün asılacak, buruşacak. Çünkü kendisine bel kemiklerini kıracak belalı ve korkunç bir şeyin yapılacağını anlayacak.
1: Ne yazık onlara.
0: Şimdi girdiğin bir toplumda Mustafa Bey, yaptığın iş ve güzel davranışlardan dolayı sana ne yapıyorlar? Ayağa kalkıyorlar.
1: Takdir
0: hoş
1: ediyorlar.
0: Hoş geldiniz Mustafa Bey, nasılsınız, iyi evet. misiniz, ne iyi ettiniz geldiniz, özlemiştik sizi, Allah razı olsun. Sizin yüzünüzde o ahval nasıl o anda? Tebessüm var, hafif bir gülümseme var.
1: Gurur var.
0: Gurur var. Ne güzel etmişim ben de bu güzellikleri işlemişim de bak bu toplum beni ne güzel karşıladı, Allah razı olsun diyorsun. Ve sana ikramlarda bulunuyorlar. Ve seni yolcu edinceye kadar hoş tutuyorlar. Yani bunu bir ahiret aleminde Cenab-ı Hakk'ın bizlere lütuflarını böyle karşılıklı koyduğumuz zaman benzeri gibi ama ahiretteki güzellikler buradaki güzellikler gibi değil. Milyon kat daha orada daha lezzeti, daha tatlı her şeyi. Ama bir de öyle işler yapmışsınız ki girdiğini bir toplum eyvah filanca geliyor. Ya boş verin selamını da almayın. Yanınıza yaklaştırmayın. Bu adamdan zarar gelir. Aman aman aman aman aman. Bunu öteleyin hemen hemen gitsin. Hatta yaklaştırma biz kalkalım kardeşim. Biz onunla oturmayız. Böyle insanlar yok mu?
1: Var elbette.
0: Var. E şimdi bu ahvali ahiret alemindeki duruma şöyle benzetebiliriz. O gün herkes nefsi nefsi demeyecek mi? Evlat annesinden, babasından, baba, anne evlatlarından, eşler birbirinden kaçmayacak mı?
1: Evet.
0: Komşu komşudan uzaklaşmayacak mı? Herkesin bir tabelası var, boynuna asılmayacak mı? Yaptıkları kötülükler orada yazılmayacak mı? Cehennemlikler ve cennetlikler aynı anda gözükmeyecek mi? O zaman işte Nebe suresinin sonunda keşke toprak olsaydım da ben bugünleri görmeseydim diyenler olmayacak mı?
1: Hepsi olacak. Olacak.
0: Ya. O zaman diyor çünkü kendisine bel kemiklerini kıracak, belalı ve korkunç bir şeyin yapılacağını anlayacak. Fakat hayır hayır can köprücük kemiğine dayandığı zaman.
1: Evet.
0: Ne zaman anlayacakmış? Can köprücük kemiğine dayandığı zaman.
1: Evet. Kıymetli hocam teşbihte hata olmaz. Her filmin bir senaryosu vardır. Sanki o filmin senaryosu elimize geçmiş de okur gibiyiz.
0: Evet.
1: Ve film yayınlanmadan önce de bir özet niteliğinde fragman yayınlanır.
0: Eyvallah.
1: Sanki o fragmanı da izler gibiyiz.
0: Eyvallah. Aynen.
1: Bunların hepsi yaşanacak.
0: Evet.
1: Fakat sizin de ifade ettiğiniz gibi
0: evet.
1: Cenab-ı Allah biz kullarını ikaz ediyor. Bunların hepsi gerçekleşecek. Kendinize çeki düzen verin.
0: Ya.
1: Bana dönün.
0: Ya.
1: Fefirru ilallah diyor ya.
0: Eyvallah.
1: Allah'a kaçın. Evet. Allah'a firar
0: evet.
1: edin.
0: Evet. Evet. Diğer yandan yok mu bunu iyileştirecek, şifa verip kurtaracak dendiği zaman. Çünkü Mustafa Bey şöyle bir durum var. Birçok insandan dinledik, dinlemeye de devam edeceğiz galiba yaşadığımız süre içinde. Ölme anı esnasında insanların çektiği bir takım sıkıntılar var.
1: Sekeratül mevt, ölüm hali.
0: Yani akıl henüz kaybolmamış, şuur henüz gitmemiş fakat yaşadığı dönem içerisinde yapmış olduğu günahlar kendi gözünün önüne getiriliyor.
1: Evet.
0: Sen busun diyor ve canını vermek istemiyor. Orada ahirete inanıyor ama... Orada cehenneme inanıyor ama, orada azaba inanıyor ama eyvah diyor geri dönüşü yok ya. O acı, o manevi acı, o sancıdan dolayı kıvrım kıvrım kıvranarak ölüyor. Ve efradu iyali, kardeşi, oğlu, hanımı neyse o ahvalden ürküyor. Onun çektiği o acı sancıyı, ölüm sancısını çünkü vermek istemiyor. Eyvah gideceğim, ateşe düşeceğim. Gösteriliyor cehennemin şeyi yani. Bir de var ki ölüm esnasında İşte başında okuyanlar oluyor, şehadet getirmesini isteyenler oluyor. Tatlı tatlı konuşuyor, gözlerini açıp bazen bakıyor, hafif tebessüm ediyor. Hatta bazen gözlerini karşıya dikiyor, o karşıyla bir, sanki biriyle konuşurmuş gibi geliyorum ya Rabbi dercesine, seni seviyorum Allah'ım dercesine. Ben sana kavuşmak istiyorum Resulullah Efendimizin ifadesi gibi. Yani bir de öyle bir durum var. İnsanın ölümü bile, değil mi? İki türlü anlatmaya çalıştık cümleler arasında. Şereftir yani. Ya da öbürü için zor bir durum yani. Allah bizi o akibette olanlardan eylemesin inşallah. Amin. Hemen diyor Cenab-ı Hak, can çekişen kişi bunun gerçek bir ayrılış olduğunu anlayacak. Ölüm acısıyla kıvranıp bacağı bacağına dolaşacak diyor. İşte o gün Rabbine doğru ebedi yolculuk başlamış olacak. O kişi dünyada ne dini doğrular ne de namaz kılardı. Eyvah eyvah. Tam tersine dini yalanlar ve onun gereklerinden yüz çevirirdi. Eyvah eyvah. Üstelik yaptığıyla övünerek çalımlı çalımlı dostlarının yanına giderdi. Yazıklar olsun sana, helak olasın diyor Cenab-ı Hak. Eyvah eyvah. Yazıklar olsun sana, helak olasın diyor, yine tekrar diyor Cenab-ı Hak. Tekrar, sonra yazıklar olsun sana, helak olasın diyor tekrar Cenab-ı Hak. Ve orada şu ifade kullanıyor Cenab-ı Hak 36. ayette. İnsan başıboş bırakılacağını ve yaptıklarından hesaba çekilmeyeceğini mi sanıyor? Yoksa o başlangıçta akıtılan meniden bir damlacık nutfe değil miydi? Sonra rahim duvarına tutunmuş cenin halini aldı derken Allah ona güzel ve düzgün bir biçim verdi.

0: kat bir namazdır. Vaktin vardı, hiç gitmedin bir hoca efendiye. Bir hoca hanıma gitmedin yani bir. Elif ve cüzü öğrenmedin, Kur'an'ı öğrenmedin. Kulaklarına duydun 2-3 tane soru inne atayına kel kevser kul huvallahu ehad. Ya o namaz da sen koskoca dünyaya yaratıldın. 80 yıllık bir ömür verildi sana, öyle düşünelim. Bu 80 yılda senin hiçbir bir zamanın olmadı bir 10 tane sure ezberleyecek zamanın.
1: Kıymetli hocam,
0: Cenab-ı Hak kolay bir iş değil bu
1: kullarında
0: işler ya.
1: Gayret görmek istiyor.
0: Evet.
1: Kırık dökük, hatalı da olsa bir yerden başlanılması gerekiyor.
0: Merhamet Cenab-ı Hakk'ın. Yani
1: elbette.
0: Mağfiret
1: kabul eder
0: o.
1: Ya da etmez.
0: Biz diyoruz ki dost doğru olsun. Cenab-ı Hak kabul eder, etmez, kendi
1: evet.
0: Bilir.
1: Onun bileceği. Kıymetli hocam, böylece bir programın daha sonuna geldik. Zaman su misali akıp geçti. İşte dünya hayatı böyle. Zaman çok kısa, ömür sermayemiz akıp gidiyor. Sizinle bugün Kıyamet Suresini konuştuk. Cenab-ı Hak bu surede bizlere hangi mesajları veriyor? Bunları ele aldık.
0: Evet.
1: Allah razı olsun, ağzınıza sağlık. Önümüzdeki hafta tekrar
0: Eyvallah.
1: Buluşmak dileğiyle.
0: Eyvallah.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Lale ve Gül programının daha sonuna geldik. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteydik. Programı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamız hazırladı. Yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstlendi. Teknik masada Tolga Kökten sesimizi size iletti. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Bize Kanun'da Yahya Kenan Arslan, Bendir'de Ahmet Enes Şavran eşlik ettiler. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta aynı saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.

Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Steven Spielberg'in çocukluğun masumiyetini ve yalnızlığını bir uzaylıyla dostluğu üzerinden anlattığı 1982 yapımı E.T. ya da E.T. adlı filmden söz edeceğiz. Sinema tarihinin en ilginç yapımlarından biri olan bu film, ailesinin ayrılığıyla sarsılan küçük Elliot'ın dünyada unutulmuş bir uzaylıyla kurduğu derin sevgi bağını konu alır. Film, dostluğun ve sevginin dilinin, ulusunun, milletinin olmadığını, kalpten kurulan sevgi bağlarının gezegen sınırlarını bile aşabileceğini çok etkileyici bir dille aktarır. Elliot ve E.T., uzaylı E.T. arasındaki telepatik bağ ise bize bir çocuğun hayal gücünün ve şefkatinin ne kadar sınırsız olabileceğini de gösterir. Steven Spielberg'ün bu filmi büyük oranda bir çocuğun gözünden aktarması, hikayeyi yetişkinlerin karmaşık dünyasından uzaklaştırıp adeta masumiyetin merkezine taşır. Bisikletle ayın önünden geçilen o meşhur sahne, özgürlüğün ve dostluğun sinema tarihindeki en güçlü sembollerinden biri olarak zihinlere nakşolur. Elliot, her ne kadar yeni dostundan ayrılmak istemeyen bir uzaylı olsa da, gerçek sevginin bazen bırakmak olduğunu anlar. Filmin finalindeki o duygusal veda ve uzaylı E.T.'nin her zaman burada olacağım sözü, fiziksel mesafelerin kalpten kurulan dostluklara engel olamayacağını kanıtlar. E.T. adlı film, çocukluğun sonsuz hayal gücüne ve sevginin her türlü engeli aşan gücüne dair yazılmış, çekilmiş, sinemaya uyarlanmış, zamansız ve çok dokunaklı bir sinema filmi örneğidir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye

Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren Posta Kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Her Telden programını dinliyorsunuz.

Delikanlı kanımız en oynak havaları çalar damarlarımızda. Gözlerime yaş bürür, yüreğim alaz alaz yanar tutsaklığında. Aldırmadı kalender, bu da geçer. Geçer ama birader, neler de geçer. Geçer ama birader, neler de geçer.

0: Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Her Telden programını dinlediniz.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza koydu. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yapılan saldırı hepsine yönelik sayılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamasında kolektif caydırıcılık vurgusu yaptı. Anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine, terörizmle mücadeleye katkı sağlayacak dedi. Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'nın hiçbir ülkeyi hedef almadığını belirtti. Anlaşma tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır ifadelerini kullandı. İletişim Başkanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, Türkiye'nin bölgesel ortaklıklar geliştirmesi NATO üyeliğinin bir alternatifi değildir, dedi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la anlaşma imzalamaktan onur duyduğunu ifade etti. Suudi Arabistan, Mekke Anlaşması'na ilişkin kardeşliğimizi gösteriyor açıklaması yaptı. Anlaşmanın bölgenin tamamı üzerinde olumlu bir etki göstereceğine dikkat çekti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Uluslararası basın bu tarihi gelişmeyi son dakika olarak duyurdu. Anlaşmanın son yılların en önemli güvenlik adımlarından biri olduğuna dikkat çekildi. Bölgesel caydırıcılığı arttırma yönünde atılmış stratejik bir gelişme olduğuna vurgu yapıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülüyor. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, tarihi bir sorumluluğu yerine getiriyoruz açıklamasında bulundu. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, teklife 367 milletvekilinin imza attığını hatırlattı. Türk parlamento tarihinde görülmemiş bir siyasi mutabakattır, dedi. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği turizm özel mekansal çerçevesine tepki gösterdi. Bakanlık sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu düzenlemenin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını vurguladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da düzenlenen tercih destek programında üniversite adayı gençlerle buluştu. Bakan Tekin, gençlerin bu ülke için bir fayda üretip üretmeyeceği konusunda tek belirleyicinin YKS olmadığını vurguladı. Milli Eğitim Bakanı, şu anda Türkiye'deki her öğrencinin yüksek öğretim alabilmesi için imkan bulunduğunu söyledi. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve iki yardımcısının da aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklandı. Cumhuriyet Halk Partisi de Belediye Başkanı Çiçek'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla açılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 12'si mahkemeye sevk edildi, 12 zanlı hakkında tutuklama kararı verildi. Haksız yollarla Türk vatandaşlığı kazandıran kişilere yönelik İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. Operasyonda 80 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 32'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşma yapmak istediğini savundu, onları vurmamızı istemiyorlar dedi. Washington'dan Tahran'a yönelik yeni bir yaptırım hamlesi geldi, İran'dansa diplomatik süreç kadar savaşa da hazırız mesajı verildi. Tayland'da bir okulda silahlı saldırı yaşandı. Aralarında öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Saldırganın öğrenci olduğu, olayın ardından intihar ettiği bildirildi. Haberleri dinlediniz.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

0: Haber Bülteni.
1: Günaydın değerli dinleyenler. 7.30 ana haber bülteniyle karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamasında kolektif caydırıcılık vurgusu yaptı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. ABD Başkanı Trump, İran'ın kendileriyle anlaşma yapmak istediğini savundu, onları vurmamızı istemiyorlar dedi. Şimdi ayrıntılar. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza koydu. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yapılan saldırı hepsine yönelik sayılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamasında kolektif caydırıcılık vurgusu yaptı. Anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacak dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, kolektif caydırıcılığı temel alan bu anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine, savunma sanayisinde ortak projeler geliştirilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacaktır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında Birleşmiş Milletler 51. maddesinde tanımlanan meşru savunma hakkını hatırlattı. Anlaşma tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır dedi. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin krizlerin çözümünde izlediği diyalog ve diplomasi tutumunu sürdüreceğini de belirtti. Erdoğan, Türkiye, bölgesel sahiplenme vizyonu doğrultusunda çatışma ve krizlerin uluslararası hukuka saygı temelinde diyalog ve diplomasiyle çözüme kavuşturulmasına yönelik ilkeli tutumunu kararlılıkla sürdürecektir ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmanın tüm bölge için hayırlara vesile olmasını diledi. Türkiye ile Mekke anlaşmasını imzalayan Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üst üste açıklamalar geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamaktan onur duyduğunu ifade etti. Harameyn'in gölgesinde imzalanan bu tarihi anlaşmanın gelecek nesiller için bir barış kalkanı olarak kalmasını ve üç kardeş ülkenin yanı sıra ümmete de refah getirmesini diliyorum ifadelerini kullandı. Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Darsa, anlaşma stratejik işbirliğini ilerletmek ve milletlerimiz arasındaki kalıcı kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmek için önemli bir adım dedi. Anlaşmanın bölgesel barışa ve istikrara katkıda bulunacağını söyledi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan da anlaşmanın 3 ülke arasındaki kardeşlik ve stratejik ilişkilerin derinliğini gösterdiğini belirtti. Anlaşmanın bölgenin tamamı üzerinde olumlu bir etki göstereceğine dikkati çekti. Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman da Mekke Savunma Anlaşması bölgenin ve dünyanın güvenliğine katkı sağlıyor dedi. Anlaşmanın uzun vadeli bir savunma ortaklığının çerçevesini oluşturduğunu vurguladı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Uluslararası basın bu tarihi gelişmeyi son dakika olarak duyurdu. Arap basını gelişmeleri saniye saniye takip etti. Aralarında Katar merkezli El Cezire ve Dubai merkezli El Arabiya'nın da bulunduğu televizyon kanalları anlaşmayı canlı yayında izleyicilerine aktardı. Pakistan medyası da gelişmeyi son dakika olarak duyurdu. Mekke Anlaşması Azerbaycan basınında da geniş yer buldu. Anlaşmanın detaylarının anlatıldığı haberlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımlarına yer verildi. Anlaşma Batı medyasının da gündemindeydi. France 24 kanalı anlaşmayı yakından izledi. İngiliz BBC News anlaşmanın son yılların en önemli güvenlik adımlarından biri olduğuna dikkati çekti. İngiliz haber ajansı Reuters, Mekke Anlaşması'na ilişkin gelişmeleri Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan bölgedeki karışıklıklarının ortasında ortak savunma anlaşması imzaladı başlığıyla duyurdu. İngiliz Financial Times da anlaşmanın bölgesel caydırıcılığı artırma yönünde atılmış stratejik bir adım olduğunu vurguladı. Alman ARD kanalı, Pakistan'la Suudi Arabistan'ın askeri işbirliğini Türkiye ile birlikte daha da güçlendirmek istediğine vurgu yaptı. Alman haber kanalı NTV haberi, NATO'nun dünyanın en büyük savunma ittifakı olmasının yanı sıra şimdi yeni ve daha küçük bir savunma paktı daha kuruluyor şeklinde verdi. Amerikan haber ajansı AP ise haberi, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan önemli bir savunma anlaşması imzaladı ifadeleriyle abonelerine servis etti. The New York Times gazetesi de anlaşmayı manşetten okuyucularına duyurdu. Haberde, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan 3 ülkeden herhangi birine yönelik silahlı saldırının 3'ünü de hedef almış sayılacağını öngören ortak savunma paktını imzaladı ifadelerini kullandı. Yunan Sky televizyonu anlaşmayı son dakika olarak geçti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın stratejik avantajlarına vurgu yaptı. Katimerini gazetesi de Mekke anlaşmasına geniş yer verdi. Anlaşmayı imza atan devletlerden birine yapılan saldırının diğerlerine de yapılmış kabul edileceği belirtildi. Hindistan basını da gelişmeleri yakından takip etti. New Delhi televizyonu, Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye kritik savunma paktını imzaladı başlığıyla haberi servis etti. İletişim Başkanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, Türkiye'nin bölgesel ortaklıklar geliştirmesi NATO üyeliğinin bir alternatifi değildir denildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülüyor. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, tarihi bir sorumluluğu yerine getiriyoruz açıklamasında bulundu. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, teklife 367 milletvekilinin imza attığını hatırlattı. Türk parlamento tarihinde görülmemiş bir siyasi mutabakattır dedi. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifinin ilk 9 maddesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek.

0: 18 maddeli kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalar da 2 kat artırılabilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2002 yılındaki 150-200 bin derslik sayısını bugün 750 bin dersliğe çıkarttıklarını belirtti, 820 bin öğretmenin de atamasını yaptıklarını söyledi. Bakan Tekin, İstanbul Arnavutköy'de toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu.
1: Bakın değerli arkadaşlar, 2002 yılında Türkiye'de 350 bin sınıf varmış, 350 bin derslik. Bunun yarısı yıkılmış, ekonomik ömrünü tamamlamış. 2002 öncesinden elimizde 150-200 bin civarında sınıf var. Peki şu anda kaç sınıfımız var biliyor musunuz? Kaç dersliğimiz? 750 bin dersliğimiz var. Yani bu aradan geçen 20 yılda eskiden olanların üzerine yaklaşık 500 bin sınıf derslik yapmışız. 820 bin öğretmen atamışız. Bunları Milli Eğitim Bakanlığı olarak sadece bizim yaptığımız yatırımlar.
0: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da deprem bölgesinde yapılan yatırımları anlattı. Gece gündüz yapılan çalışmalarla 455 bin konutun teslim edildiğini söyledi. Biz bu hizmetleri yaparken birileri devletimizi, kurumlarımızı yıpratmak için çırpındı. Devlet yönetmek ciddi bir iştir, ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez dedi. Hayvancılıkta dijitalleşme adına önemli bir projeye imza atıldı. Güvenli elektronik küpe izleme sistemi hayata geçirildi. Sistemle büyükbaş hayvanlara dijital kimlik verilecek. Doğumdan itibaren hayvanların aşılama programları, hastalık takibi, satış süreçleri elektronik ortamda takip edilebilecek. Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla açılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 12'si mahkemeye sevk edildi. 12 zanlı hakkında tutuklama kararı verildi. Haksız yollarla Türk vatandaşlığı kazandıran kişilere yönelik İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. Operasyonda 80 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 32'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. ABD Başkanı Trump, ülke medyasına açıklamalarda bulundu. İran'ın yeni bir saldırıyla karşı karşıya kalmak istemediğini söyledi. Bizimle anlaşma yapmak istiyorlar. Bizim onları vurmamızı istemiyorlar dedi. Washington yönetimi Tahran'a yönelik baskıyı da artırıyor. Hazine Bakanlığı, devrim muhafızlarını finanse ettikleri iddiasıyla İran bağlantılı kripto para borsalarına yaptırım kararı aldı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise ABD ile 14 Haziran'da varılan mutabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. Diplomatik süreç kadar savaşa da hazır oldukları mesajını verdi. İran devlet medyası, savaş sırasında düşürülen ABD ve İsrail'e ait uçak ve insansız hava araçlarının kalıntılarının sergilendiği deponun görüntülerini yayımladı. İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmelerinde ise sona gelindi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Hasan Kaşkavi, genel çerçevenin büyük oranda şekillendiğini, detayların yakın zamanda açıklanacağını bildirdi. İran'ın İsrail'deki casusluk faaliyetleri son dönemde dikkat çekici boyutlara ulaştı. İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet'in verilerine göre İran adına yürütülen casusluk faaliyetleri son 2 yılda %400 arttı. İran adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle en az 70 İsrail vatandaşı da tutuklandı. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamasında kolektif caydırıcılık vurgusu yaptı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. ABD Başkanı Trump, İran'ın kendileriyle anlaşma yapmak istediğini savundu, onları vurmamız

Celta Vigo'ya kiralandı. Dünya futbolunda kriz devam ediyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'na özel yatırımcılar açma planı futbol kamuoyundan tepki almıştı. UEFA'nın boykot tehdidinin ardından Infantino özür dilese de kriz dinmedi. Avrupa futbolunun çatı kuruluşu bu tür girişimlerin bir daha asla yapılmayacağına dair güvence verilmesine, aksi halde boykot kararından vazgeçmeyeceklerini duyurdu. Real Madrid, Vinicius Junior'la sözleşme yeniledi. La Liga devi, Brezilyalı futbolcusunun sözleşmesini 2032'ye kadar uzattı.

0: durumu.
1: Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara 34, İstanbul 33, İzmir, Adana ve Antalya 36, Kahramanmaraş 39, Bolu, Samsun ve Erzurum 30, Trabzon 28, Malatya 37, Van 29 ve Diyarbakır 40 derece.
0: Yol durumu.
1: TAG Otoyolu'nun 35 ile 39. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalıdır. Ulaşım Şanlıurfa istikametinden iki yönde kontrollü olarak sağlanıyor. Gebze-Orhan Gazi-İzmir Otoyolu'nun 6 ile 8. kilometreleri arasında ŞEV bakım ve onarım çalışması yapılması nedeniyle İzmir istikametinde emniyet şeridi kapatılacak olup trafik akışı sağ, orta ve sol olmak üzere 3 şeritten devam ediyor. TRT Haber merkezince hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Güvenli yolculuk.
3: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Aşırı hız deyince aklınıza ne geliyor? Otobanda 150 ile giden bir araç mı, yoksa şehir içinde 65 ile giden bir araç mı? Cevap, ikisi de. Ancak saatte 65 kilometre hızla giden araç, trafik kazalarının en fazla meydana geldiği şehir içinde hareket etmekte. Şehir içi yollarda önümüze yaya çıkabilir. Arkanızdaki veya önünüzdeki araç riskli hareket yapabilir. Tali yoldan araç çıkabilir. Kavşaklarda kırmızı ışıkta araç geçebilir. Her şey olabilir. Dolayısıyla şerit yollarda gerektiği anda durabilmek önemlidir. Şimdi ufak bir deney yapalım. İki araç hareket ediyor. Biri şerit sürat limiti olan 50 kilometrenin %10 üzerinde, diğeri ise %20 üzerinde. Biri 55 ile gidiyor, diğeri ise 60. Her iki aracın önüne aniden yaya fırladığını ve ikisinin de panik fren yaptığını düşünelim. İki aracın yayaya çarpma hızında ne kadar fark olabilir ki? Fren ilginç bir uygulamadır. Toplam hızın %50'si bahsettiğimiz hızlarda son 5 metrede düşer. Kaza anına gelelim. 55 ile giden araç yayaya 5 kilometre hızla çarpar. 60 ile giden araç ise tam 5 katı. 25 kilometre hızla yayaya çarpar. Her iki durumda kötü. Ancak şunu görmek önemli. Sürüş anında 5 kilometre fark, kaza anında 25 kilometreye çıkıyor. Şehir içi yollarda aşırı hız yapmayın. Güvenli yolculuklar.
2: Güvenli yolculuk.

teknik yönetmenimiz Feyyaz İşleyen, mikrofonda da ben Büşra Atayır'dan yer alıyorum. Bugün Türkiye gündemiyle başlayacağız. Haftanın öne çıkan iç gündem başlıklarını değerlendireceğiz. Akabinde yine gündemden uzaklaşmayacağız ama biraz daha sosyal platformlarda gündemde öne çıkan, daha çok konuşulan hususları değerlendireceğiz. Akabinde gündeme birazcık ara verip yine şeylerimizin izini takip etmeye devam edeceğiz. Bu hafta Edirne'mizi konuşacağız. Edirne ilinin, aynı zamanda ilçelerinin isim hikayelerinin nerelere kadar uzandığını değerli konuğumuz stüdyoda bizlere aktarıyor olacak. Yine bu ilimizin de somut olmayan kültürel miraslarından biri olan Kırkpınar yağlı güreşlerini değerlendireceğiz. Dünya genelinde neden bu kadar özel bir spor organizasyonu olarak tanımlanıyor? Yine kıymetli konuğumuz bizlere bu konuyu açacaklar. Birlikteliğimize konuklarımızla 8'den itibaren başlayacağız ama önce bugünün gazetelerine kısaca bir bakalım. İlk gazetemiz Türkiye Gazetesi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan süper güç birliği 3 ülke tek cephe manşetini görüyoruz. Mekke'deki zirvede 3 ülke ortak savunma anlaşması imzaladı. Birisine yapılan saldırı hepsine yapılmış kabul edilecek. Safa Sarayı dün tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif'in bir araya getiren zirvede 3 ülke ortak savunma anlaşmasını imzalayarak güç birliği oluşturdu. Anlaşmayla ülkeler savunma sanayinde de tam işbirliği gerçekleştirecek. Terörsüz Türkiye'de yeni aşama. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda meclise sunulan çerçeve yasanın Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeleri gergin başladı. AK Partili Gül, imza sayısı 367, tarihi mutabakat var. MHP'li Yıldız, terörü tarihin karanlık çöplüğüne atıyoruz dedi. Çölde büyük savaş hazırlığı. ABD 4 müttefik ülkeyle birlikte Mojave Çölü'nde tatbikat yaptı. 10 bin asker kavurucu sıcakta geliştirilmiş yapay zeka ve elektronik harp sistemlerini kullandı. 5 ülke robotların domine ettiği bir savaşta ne yapabileceklerini test etti. Küresel gıda fiyatı 3 yılın zirvesinde. Rusya-Ukrayna savaşı ve iklim bozuklukları gıda fiyatlarını vurdu. Özellikle tahıl, şeker ve bitkisel yağlarda Temmuz ayında yaşanan %0,6'yı bulan fiyat artışı son 3 yılın rekor seviyesi olarak kayıtlara geçti. Kızını internete kaptırdı. Eskişehir'de 18 yaşındaki Merve, internet oyunu sırasında aldığı evi terk et talimatıyla kayıplara karıştı. Ailesi polise başvurdu. Genç kız 4 gün sonra bulundu ama dönmedi. Okullara erken müdahale teklifi. Okullar herhangi bir saldırı riskini tespit edecek olan erken uyarı sistemleriyle donatılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu saldırıları önleyecek önerileri gündemine aldı. Buna göre okullarda ayda en az bir defa kriz tatbikatı yapılacak. Saldırılara karşı 4 bakanlık işbirliğine gidecek, dijital risklere karşı dijital devriye polisleri görevlendirilecek. Sıradaki gazetemize de bakalım hemen. Hürriyet gazetesi Mekke'de yeni bir güç doğdu manşetine yer veriyor bugün. Erdoğan amaç savaş değil, huzur, refah ve istikrar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le anlaşma imzaladı. Erdoğan, anlaşma hiçbir ülkeye hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlıyor dedi. Mekke anlaşması bölgedeki diğer ülkelerin de katılımına açık. Türkiye başka çatışmalara sürüklenmiyor, işbirliği seçeneklerini çeşitlendiriyor. Anlaşma Türkiye'nin NATO dahil uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerine zarar vermiyor. Anlaşmaya taraf ülkelerden herhangi birine yapılmış saldırı hepsine yapılmış sayılacak. En yüksek yoğunluk Konaklı kıyılarında. Akdeniz plastik çöplüğüne dönüşmesi. Ölçümlere göre en yüksek mikroplastik yoğunluğu akıntılarla doğal birikim alanı haline gelen turizm bölgesi Konaklı kıyılarında. Akdeniz'de yapılan bir araştırma mikroplastik kirliliğinin bazı noktalarda Akdeniz'in 60-65 kat üzerinde olduğunu ortaya koydu. Rapora göre normal üstü yağışlar

0: Hafta sonu.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonu programından selamlıyoruz sizleri. Tarih 8 Ağustos Cumartesi'ni gösteriyor. Saat 9'a kadar beraber olacağız. Program yapımcımız Melek Baysal.

Seyhan Ceyhan havzalarında taşkınlara yol açtı. Çevrede biriken mikroplastikler de nehirlere taşındı. Bazı geri dönüşüm tesislerinde kapasite fazlası toplama ve kaçak deşarjlar artınca milyarlarca mikroplastik parçacığı akıntılarla Alanya kıyılarında yoğunlaştı. Uzmanlar acil önlem çağrısı yapıyor. Göç yolunda elektrik çarptı. Avrupa üzerinden Afrika'ya göç eden leylekler İstanbul Küçükçekmece Gölü Tahtakale mevkiisinde kondukları elektrik direklerinde akıma kapıldı. Bölgede yapılan incelemelerde 52 leyleğin öldüğü, 5 leyleğin ise yaralandığı belirlendi. Sığınak canavarı tam isabet vurdu. Aselsan tarafından geliştirilen sığınak delici Tolun P güdümlü mühimmat test edildi. Bayraktar Akıncı'dan ateşlenen mühimmat hedefi tam isabetle vurdu. Hemen sıradaki gazetemize de bakalım. Akşam gazetesi Mekke İttifakı manşetine yer veriyor. Yine Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan arasındaki Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na dair detaylar paylaşılmış. Kuşadası'nda 3. dalga tezcana vurdu diğer haberimiz. Kuşadası'ndaki yolsuzluk soruşturması Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadına uzandı. Savcılık, Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Şebnem Şenol'la Bülent Tezcan'ın avukat kızı Ezgi Tezcan Yaşar'la avukat damadı Umut Yaşar'ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli için gözaltı kararı verdi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in tutuklu bulunduğu dosya kapsamında Yaşar çiftinin bürosunda arama yapıldı. Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı dışında iki yakını daha belediyede çalışıyor. Yürüyen para için ihraç kararı. CHP İzmir'de yolsuzluk ve rüşvetten tutuklanan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Kayıtları sil diye tehdit etti. İzmit Belediyesi'nde rüşvet verirken görüntüleri yayınlanan Emre Özkan, "Başkan Hürriyet kayıtları silmem için beni tehdit etti," dedi. Marmaris'te ihanet keşfi. Suikast timindeki FETÖ'cü hain silahları gömdükleri yerleri söyledi. Burkay Karatepe, Başkan Erdoğan'a suikast girişiminin ardından uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmatı Armutalan ve İçmirlere gömdüklerini anlattı. Özel harekat polisleriyle jandarma komandolarından oluşan 155 personel, 23 dedektör ve 3 iz takip köpeğiyle bölgede kapsamlı arama ve tarama yaptı. Çerçeve yasaya 24 saat mesai. Meclis Adalet Komisyonu terörsüz Türkiye yasa tasarısı için sabah saatlerine kadar mesai yaptı. Teklifin pazartesi günü genel kurula gelmesi bekleniyor. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünlük kısa gazete turumuzun sonuna geldik. Bir şarkıyla da devam edeceğiz.

0: Gündem hafta sonu programına yeniden hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Saatimiz artık 8 sonrasını gösteriyor, 8:02 ve konuklarımızla söyleşimize başlayacağız. İlk olarak Türkiye gündemiyle başlıyoruz demiştik sizlere de açılışta. Gazeteci Gül Gündüz bizlerle beraber. Bugün bir farklılık yaptık ve stüdyoda buluştuk kendisiyle. İyi ki geldi, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Büşra Hanım. Güzel bir cumartesi diliyorum her hafta hem size hem dinleyenlere. Bu sefer hep beraber olmuş olduk.
0: Çoktan samimi oldu. Bizleri mutlu etti doğrusu. Umarım devamı da gelir. Şimdi gündeme bakacağız. Haftanın öne çıkan başlıklarını söyledik. Tabii uzun bir süredir de belediyelere yönelik yapılan soruşturmaları takip ediyoruz. Her hafta içerisinde de yeni bir belediyenin ya da belediyelerinin katıldığı bir tabloda söz konusu. Hatta son dönemlerde siz de ifade etmiştiniz. Daha güçlü diyebileceğimiz, öyle ifade etmek de yanlış olmayacaktır. Merkez ilçelerle alakalı da belediye soruşturmaları vardı. Şimdi de Kuşadası Belediyesi'ne yönelik bir yolsuzluk operasyonu duyuruldu. Bununla ilgili ayrıntıları paylaşır mısınız?
1: Evet, aslında geçtiğimiz haftalarda hem Üsküdar peşinden Etimesgut Belediyesi operasyonların arttığı bir haftayı geride bırakmıştık. Yine bu haftada da Kuşadası Belediyesi 15 gözaltı vardı. Yine yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı bu isimler ve 7 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarılmış oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor aslında bu soruşturma ve yolsuzluk soruşturması kapsamında da hem bir yandan tanık beyanları dinlendi, şüphelilerin etkin pişmanlık ifadeleri var, HTS kayıtları bir yandan eklenmiş oldu dosyaya. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nca da bir rapor hazırlanmış oldu ve hesap hareketleri de yine bu soruşturma kapsamında değerlendirildi ve soruşturma kapsamında hem İzmir, Antalya, Aydın eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlenmiş oldu. Yine bu operasyonlara en son olarak da Kuşadası'nın eklendiği bir tablo var karşımızda.
0: Şimdi bu haberleri tabii takip etmeyi sürdüreceğiz. Bugünkü gazete manşetlerinde de hep muhakkak belediyelere yönelik yolsuzluklarla ilgili haber detayları var ama onunla ilgili de yine uzun zamandır takip ettiğimiz sizlerle beraber bir diğer önemli mesele var. Bu da okullarımızdaki güvenlik hususu. Tabii iki tane yaşadığımız acının ardından bu konu çok daha İvedilikle de gündem merkezine oturdu. Şimdi mecliste bununla ilgili tabii bir araştırma komisyonu kurulduktan sonra adım adım her hafta yeni bir gelişmeyi takip ediyoruz. Geçtiğimiz hafta belki çok zamanımız yetmedi. Öğrencilerin bu sefer dinlenildiğini görmüştük, konuşamamıştık ama bu da gündemde önemli bir maddeydi. Bu sefer okul güvenliği ve dijital risklerle ilgili nasıl bir kararlar duyuruldu?
1: Evet, bir yandan aslında tam da Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan o acı olay sonrasında hem Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda büyük bir harekete geçmiş oldu. Neden çocuklar böylesi bir saldırıya yöneliyor, sebebi ne, sonucu ne, ne yapabiliriz diye aslında pek çok adım attılar ve buradaki işte zorbalık hikayelerini de meclis çoğu zaman dinledi. Milletvekilleri hatta geçtiğimiz hafta bu konuda kendi önerilerini paylaştılar komisyonda ama bir yandan da 3 kritik bakanlık aynı zamanda harekete geçmiş oldu. Hem bir yandan meclis çalışması devam ederken hem İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir çalışma da yürütüyorlar okullardaki özellikle de güvenlik sistemine dair. Burada Türkiye genelinde okullara dedektörlerle arama yetkisine sahip 30 bin güvenlik görevlisi artık yeni dönemde görmüş olacağız. Biz zaten bu iki acı olayın sonrasında hemen emniyet ekiplerimizin okullarda pek çok önlem aldığını görmüştük. Tabii. Tanık olmuştuk. Bütün okul çıkışlarında hatta denk geldik haberlerini yaptık. Bunlar acil önlemlerdi. Biz şimdi yeni dönemde bu önlemlerin daha da arttığı bir tablo göreceğiz. Artık dedektörlerle üst aramalarının yapıldığı, girişlerin kontrol edildiği, daha büyük güvenlik önlemlerinin olduğu bir tabloyu yeni eğitim öğretim döneminde göreceğiz.
0: Şimdi bir de tatbikattan bahsediliyor. Her ay yapılmasıyla ilgili de bir burada şerh düşürülmüş. Hakikaten bu da ciddi bir yaklaşım. Okulların sorumluluğunu daha da arttıran bir tabloyu karşımıza getiriyor anladığımız kadarıyla. Şimdi mecliste bu hafta çok hareketli anlar yaşandı. Belki en az 2 yıldır diyebileceğimiz yakınlıkta bir takip ettiğimiz bir mesele terörsüz Türkiye süreci. hukuki bir altyapısını da düzenleyecek bir çerçeve hazırlığı vardı. Adalet Komisyonu toplantısına da yoğun ilgiyi de gördü belki dinleyicilerimiz. Bu çerçeveyle ilgili neler aktarırsınız?
1: Evet, aslında şu saat itibariyle biz yayına girerken de Adalet Komisyonu çalışmasına devam ediyor. Hmm. Çok uzun saatler, dün öğle saatlerinde başladı, saat 15 sıralarında başladı komisyon görüşmeleri ve şu anda 8. maddenin görüşmeleri devam ediyor. 12 maddelik bir paket ve hemen peşinden de biz hafta başında bu paketin genel kurula gelmesini artık bekliyoruz. 360 milletvekili imzasıyla artık çerçeve yasa meclise sunulmuş oldu ve 12 maddeden yine oluşuyor. Kapsam dışında kalan suçlar var. Bunlar açık bir biçimiyle bu kanun teklifinde tarif edildiler. Ceza ertelemesinden kimler yararlanacak, kimler yararlanamayacak, tüm bunlar aslında tam da komisyonda şu an itibariyle de yine görüşülüyor. Yine güvenlik güçlerinin tespiti çok kritik bir şekilde bu dönemde de tartışıldı. Milli Güvenlik Kurulu'nca da hem terör örgütünün her türlü oluşumunun kendini feshettiği, silahları tamamen bıraktığının teyidi, tespiti, işte bu şart çok önemli olmuş olacak bu süreçte. Ve silah bırakma esnasında her türlü malzeme kayıt altına alınacak. Koşulların sağlanması halinde de her türlü soruşturma, kovuşturma, kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri de ertelenmiş olacak. Bu hafta da çok konuştuk bu isimlere siyaset yolu açılacak mı, açılmayacak mı, nasıl olacak diye. Buna dair de aslında hükümler var. Düzenlemede hak yoksunluğu da yine aynı zamanda yer alıyor. Yani bu kişilerin belirtilen süreç içerisinde seçme seçilme hakkı dahil bazı temel hakları olmayacak. Sürenin sonunda hakimlik hak yoksunluğunun ortadan kaldırılmasına karar verirse şayet bu süreç devam edecek ve yine kasten öldürme suçu bu süreçte de kapsam dışında kalacak. Herkesin beklediği, uzun zamandır da konuşulan bir süreç, terör Versus Türkiye süreci artık sona doğru gelinen bir tablo var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde.
0: Yine pazartesi günü bununla ilgili yoğun başlıkları göreceğiz elbette. Kesintisiz çalıştığını komisyonda siz de ifade ettiniz. Tabii tüm bu başlıklar takip edilirken spor camiasında yaşayan

0: Cananlar da gündemin önemli bir köşesinde yer aldı. Zaman zaman siyasi liderlerin de göstermiş oldukları buradaki ilgi de, tabii Türkiye'nin de bir futbol ülkesi de olması, futbol sever bir ülke olması da bunu daha da
1: Kesinlikle.
0: ön safhaya çıkartıyor. Tabii Trabzonspor'un transferinden bahsediyoruz. Dünya gündeminde de baktığımda haberlerde hep Salah transferi var. Siz nasıl takip ediniz?
1: Evet, dünün aslında en önemli gündemlerinden biri oldu. Herkesin ilgisi bir yandan Trabzonspor'daydı. Bekleniyor muydu bu kadar ilgi? Yani bir yandan bekleniyordu. Çünkü biz futbol seven, spor seven bir memleketiz aynı zamanda. Artık Muhammed Salah da Süper Lig devlerinden Trabzonspor'a oldukça flash bir transfer olarak kayıtlara geçmiş oldu. Kadrosuna da Mısırlı bir yıldız eklemiş oldu Trabzonspor ve Süper Lig devlerinden biri Trabzonspor bu haliyle de görkemli bir imza töreni yaptı. Hatta Muhammed Salah'ın da şaşırdığı bir görüntü oldu. Hiç bu kadarını beklemiyordum diyerek konuştu. Burada 25 bin kişi var. Bu inanılmaz bir görüntü. Böyle bir şey hiç görmedim dedi. Her yerde başarılı oldum ama Trabzonspor'da da başarılar yaşamak istiyorum dedi. O kalabalık, o heyecan,
0: Tabii çok iyi bir
1: karşılamada
0: taraftar ruhu olan bir kulübe
1: kesinlikle
0: gitti.
1: öyle.
0: Kısa sürede bir 61 numaralı forma giymiş. O da heyecan uyandırdı galiba ama 10 numara giyecekmiş kendisi de. Bu arada Kahire Trabzon arasında bir

0: Kickstarter seferi gerçekleşmiş. Buradaki salağın transferi sonrasında 120 Mısırlı turist kente gelmiş. Bunun daha da artması planlanıyormuş. Bugün gazetenin başlıkları arasındaydı. Benim de ilgimi çekti doğrusu. Bunu da paylaşmak istedim. Şimdi tabii gündem başlıklarını takip ediyoruz ama az önceki haberimize tekrar dönmek de istiyorum. Okullardaki bu güvenlik önlemlerine biraz belki kısa kalıyor konuşmalarımız. Bugün yer verirsek bu da hakikaten çok daha kıymetli olacaktır. Yeni güvenlik önlemleriyle ilgili tabloyu biraz açabilir miyiz? Neler planlanıyor?
1: Evet, aslında bu güvenlik önlemlerine yeni dönemde çok büyük bir şekilde yer verecek okullar. Biz çocukların, velilerin yakından ilgilendiren bir tabloyu görmüş olacağız. Çünkü geçtiğimiz dönemde evet hızlıca bir karar alındı. Hemen emniyet ekipleri okullara yönlendirildi. Özellikle de bu acı hadiseler sonrasında. Çünkü bir yandan da hiç yaşanmasını istemediğimiz bir görüntüyle maalesef karşı karşıya kaldık. Memleketçe hep beraber üzüldüğümüz bir görüntü oldu. Şimdi biz yeni dönemde aslında çok büyük güvenlik önlemlerinin olduğu bir tabloyu görmüş olacağız. Üç kilit bakanlık aslında bu konuda harekete geçmiş durumda ve yeni sistemde de o ülke çapındaki geniş önlemleri göreceğiz. Okul giriş çıkışlarının neredeyse tamamında kontrol altına alındığı bir tabloyu göreceğiz. Görevlerine başlayacak olan bu yeni ekip çok dikkat çekecek hatta. Çünkü 30 bin güvenlik görevlisi okullarda dedektörlerle bir arama yapacak. Her öğrenci nasıl okula giriyor, nasıl çıkıyor, kamera sistemleri, tüm bunlar aslında detaylı bir şekilde sağlanmış olacak. Biz öyle hemen elimizi kolumuzu sallayarak okula giriyorduk. Hiçbir bazen hani önlemin olmadığı noktalar da olabiliyordu ama artık bundan sonrasında tamamen o güvenlik önleminin alındığı bir görüntü olacak. Zor gireceğiz belki okula. Hemen o aramalar vesilesiyle belki birkaç dakika da sürebilecek ama her şey çocuklarımızın güvenliği için olacak ve bir daha da böylesi bir en azından olayın yaşanmaması için o aramalar arttırılmış olacak, güvenlik sistemleri arttırılmış olacak. Bizim için de en azından çocuklarımızı daha güvenli okula gönderdiğimiz bir görüntü.
0: Öylesine bir güvenlik tablosu inşa edilebilir miydi? Doğrusu bende soru işaretiydi ilk bu tarz bir komisyon kurulup da çalışmaları başlandığında. Bu tarz bir adım atılabilir mi diye, ama demek ki dijital sahanın da getirdiği çocuklarımıza tehlike atan o haberler silsilesi öyle bir seviyeye geldi ki artık bu da kaçınılmaz oldu. Çünkü bugün de sabah okuduğum haberlerin arasında daha küçük bir kızımız, muhtemelen 10-12 yaş aralıklarında, evi terk et gibi bir ifadenin çıkması oyunu sonrasında evi gerçekten de terk ediyor. Bulunmasına rağmen de geri dönmemiş. Yani hakikaten inanmakta güçlük çektiğimiz haberleri duyuyoruz. Dileriz bu hadise de çözülsün.
1: Burada milletvekillerinin de etkisi bir yandan önemli Büşra Hanım. Ona değinelim. Çünkü meclisin çalışması bu konuda özellikle gündeme getirmeleri çok kritik bir adım oldu. Evet, şüphesiz. Bakanlıklar bir yandan hızlıca adım atıyorlar. Mecliste bu konunun ayrıntılı şekilde değinilmesi de aynı zamanda önemli. Hatta İyi Parti'nin Manisa Milletvekili Şenol Sunat bu olayların yaşanmadan önce tespit edilebildiği o erken uyarı sistemlerinin kurulduğu psikososyal destek mekanizmalarının genişletilmesini de aslında önerdi. Belki de yeni dönemde tüm bunlar da eklenmiş olacak. Yani biz sadece güvenlik, sadece dedektörlü arama gibi bir kapsamda değil, onların iç dünyalarına da indiğimiz bir tabloyu görmüş olacağız.
0: Olacak. Diğer tarafta da Gülgündüz, bu ilaçlama konularıyla ilgili ne söylüyorsun? Hakikaten farklı zaman dilimlerinde hep bir kayıpları duymaya başladık. Çok da basit bir mevzu bu kadar trajedik bir vakaya dönüyor. Yine son yaşanan hadiseyle ilgili bilgi verebilir misiniz dinleyenlere?
1: Evet, İstanbul'da yaşamıştık son zamanda bu olayı ve çok da acı bir şekilde bir oteldeki görüntüydü yaşadığımız. Bunun peşinden de yine geçtiğimiz haftada Çanakkale bu sefer gündem oldu. İddiaya göre dairede yapılan ilaçlamadan dolayı zehirlendi bir çocuk. Hatta 9 yaşında bir çocuk. Annesi yoğun bakımda, bir apartmanda meydana gelen bir olay. Aynı zamanda eve geldiğinde hem eşini hem çocuğunu

0: baygın halde buluyor baba. Ve eşi ve oğlunu hemen kendi imkanıyla hızlıca Çanakkale'de hastaneye götürüyor. Anne ve oğula ilk müdahale yapılıyor ama ilk kontrolde de hem annenin hem çocuğun zehirlendiği bir sonuca ulaşıyorlar. Ve hızlıca da hemen İstanbul'da bu konsept için hazırlanmış da Başakşehir Çamsakura Şehir Hastanesi, bu konuda daha büyük bir hastane olduğu için hızlıca hava ambulansıyla oraya sevk ediliyor. Maalesef acı olaylardan biri. Sizinle İstanbul'u konuşurken de hep lütfen, evet, herkes, yetkililer üzerine düşen görevi elbette ki yapmalılar ama önce biz de yapacağız, vatandaş olarak kendi önlemlerimizi alacağız. Eğer ilaçlama yapıyorsak orada en azından komşularımızı uyaracağız diye pek çok
1: bilgilendirme yapmamız lazım.
0: konuşmuştuk. Evet,
1: Evet.
0: ama galiba bazı şeyler
1: Bu
0: yetersiz de
1: haberleri daha
0: kalabiliyor.
1: fazla yapmamız gerekiyor galiba bizlerin de. Tabii farklı haberlerimiz de var. Aslında onları da sormak istiyorum ama mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin, Devlet Bahçeli'nin görüşmesi noktasında, ama tabii zaman da aleyhimize işliyor. Burada da görüşme sonrası açıklama yapılmadığı için en azından onu es geçmek istiyorum müsaadenizle. Hazır böyle bir ilaçlama ile ilgili bir uyarı da yapmışken, bir başka önemli konuda da yine zannediyorum uyarıların olacak. Ben bu arada sen ve siz konusunda hep gidiyorum. Bu samimiyet beni hep sene doğru çekiyor. Müsaadenle sen diye devam edeceğim. Bu
0: Lütfen,
1: sizden
0: lütfen.
1: uzaklaşacağım. Motosikletle ilgili yine bir gencimizi kaybettiğimiz haberi geldi. Nedir bu haberin ayrıntıları?
0: Evet, Tekirdağ Çerkezköy'de bu sefer hatta yeni satın aldığı motosikletle park halindeki otomobile çarpıyor. 22 yaşındaki bir sürücü ve maalesef ki o kaldırıldığı hastanede hayatını kaybediyor. Aslında haberin detaylarına bakınca yine ihmal ve yine kişinin ihmali diye az önceki haberle aslında çok da uzak bir haber değil. Çünkü yeni satın alıyor plakasız bir motosiklet ve seyir halinde giderken yol kenarında park halinde bulunan bir otomobile çarpıyor ve çarpmanın etkisiyle de savruluyor. Maalesef ki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamıyor. Biz hem bir yandan otomobil kullananlar, aynı zamanda motosiklet kullananlar da her iki tarafta dikkatli olmalı elbette trafikte, ama bu konuda galiba daha da önleme, daha da dikkate ihtiyacımız var.
1: Daha
0: Maalesef acı
1: dün ben
0: olaylardan biri.
1: oturduğumuz semtte bir anne oğlu gördüm. Tabii evlerinin hemen çevresinde sürüyorlar motosikleti. Daha scooter tipli küçük boyutlu olan motosikletlerden de, ama şimdi aynı anda biniyorlar. İkisinde de kask yok. Bu beni mesela çok düşündürdü. Çok daha basit bir tablo gibi görünüyor evlerin etrafında olmaları hasebiyle, ama artık büyük şehirde olmamız vesilesiyle de pek trafiği olmayan yerimiz de kalmadı. Bir anda bir çocuk bir yerden çıkabiliyor. Onlar da buna hazırlıksız yakalanabilirler. Bir de o tarz motosikletlerde daha hafif, bisiklete yakın modeller olduğu için sürücülükle ilgili ekstra bir ehliyete de
0: Belgeye de
1: ihtiyacınız
0: ihtiyaç yok.
1: olmuyor. O yüzden çok da fazla uzmanlığınız da olmayabilir. Bir de bir çocuk, yani kasksız bindiğiniz tabloyu da sık görüyor aslında. Bu da bir gelecekle ilgili onun zihnine bir inşa süreci başlatıyor. Bunlara da dikkat etmek lazım diye düşündürdü beni bu paylaşmış olduğun haber. Gülgündüz, çok teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederim.
1: Haftanın öne çıkan haberlerine baktık seninle beraber. Yine önümüzdeki hafta buluşalım farklı haber başlıklarıyla diyelim. Sevgili dinleyicilerimiz, gazeteci Gülgündüz konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunda birlikteliğimize devam ediyoruz. Değerli bir stüdyo konuğumuz var bizlerle beraber. Gazeteci Armağan Canbaz, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Büşra Hanım, bu hafta ben de buradayım.
0: Hoş geldiniz gerçekten. Hep telefonla bir araya gelebiliyorduk. Evet. Stüdyomuzu şenlendirdiniz. Bu yüz yüze muhabbetin getirdiği sıcaklık da bir başka
1: Kesinlikle.
0: Oluyor. Tabii sizin aslında gündemde öne çıkan

0: daha çok konuşulan manşetleri değerlendiriyoruz. Genellikle de biraz nükteden tarafı da oluyor bu haberlerin, ama biraz daha ciddi yanıyla paylaşacağız belki bugünkü haberleri. Çünkü bu konuşulacak, takip edilecek haberler dizisinde bu hafta yaş kararları tabii yine herkesin ilgi duyduğu, paylaştığı, yakından izlediği haberler. Evet. O yüzden dilerseniz onunla başlayalım. Geçtiğimiz sene de çok önemliydi buradaki değişimler. Bu sene de yine farklı kademelerde değişimler oldu. Paylaşalım mı dinleyicilerimize? Muhakkak takip ettiler ama tabii yani hatırlatalım.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta programı çok yoğundu. Yani yaş bir anda MGK, işte MKYK toplantısı dün Suudi Arabistan'daydı. Evet. Yaştan güzel ayrıntılar da var. Onlara da değineceğiz tabii ama Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda bir bayrak değişimi oldu. Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Yerine Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'nun, Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin yine uzatılmasını bekliyorduk ama beklediğimiz gibi de oldu. Bir yıl daha görev süresi uzatıldı. Daha önce de iki kez hem 2024'te hem 2025'te birer yıllığına uzatılmıştı. Bunlar zaman zaman oluyor. Bu sene de uzatıldı. 25 general amiral üst rütbeye yükseldi. 69 albay general amiralliğe terfi etti. Tabii burada şöyle kadınları da ilgilendirecek güzel bir ayrıntı var. Bu noktada albay Özlem Karapınar Tuğ General rütbesine yükseltildi ve Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu. Şimdi ben arkadaşlarımla işte külliyede takip ederken, kadın arkadaşlarımız tabii, ya niye paşa oldu hani, kadın ya kadına paşa paşalık ayrı bir şey. Ve tabii bizim Kara Kuvvetleri'nde, Jandarma Genel Komutanlığı'nda var kadın paşalarımız, ama Hava Kuvvetleri'ndeki ilk Türk kadın paşa ünvanına kavuştu.
0: Geçen bir askeri üniforma giyen bir vatandaş paylaşılmıştı. Yani rütbesini hatırlayamadığım için orayı boşlukta bırakıyorum ama aslanın dişisi de aslandır demişti. Bu da ona benziyor.
1: Bir de şimdi asker, yani ben de işte askere gittiğimde mesela albaylık nedir çok bilmezdim. Benim bir de abim o zaman albaydı. Albay emeklisi kendisi, doktor. Şimdi evimize geliyor, albay, yani abin albay. Ama askere gidince o albayın ne olduğunu öğrenince, şimdi paşa falan deyince yani daha da tedirgin. Yani tedirginlik değil ama onların rütbe konusundaki seviyesini çok daha gururla takip ediyoruz. Diğer taraftan ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı, o da paşalar arasına katıldı. Tuğ General ünvanını aldı. Tüm General Davut Ağlar da 15 Temmuz gazilerinden İstanbul'daki çatışmada 8 tane kurşun vücuduna isabet etmişti. Parmağı kopmuştu, karaciğeri yine dalağından yaralanmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam 20'den fazla ameliyat geçirdi Davut Paşa'mız ve bu konuda görev süresi bir yıl daha uzatıldı ki o günden bu yana aslında görevini bırakmadı.
0: Evet.
1: Büyük bir özveri. Zaten o mermiler çatışma sırasında, yani darbecilerle girdiği çatışmada vücuduna isabet etmişti. Ayağına taş değmesin onun da. Önemli bir tabii görev değişiklikleri oldu belirttiğim gibi. 61 general amiral kadrosuzluk nedeniyle görevden ayrıldı. Bir de 328 olan general sayısı 30 Ağustos itibariyle 334 olacak. Görevlerine komutanlarımız 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı'nda net bir şekilde başlayacaklar tabii.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun bir temposu olduğunu da belirttiniz sizler de. Bugün gazetelerin her birinde de manşet özellikle bu Suudi Arabistan ziyaretiyle alakalıydı. Mekke anlaşması duyuruldu. Dinleyicilerimiz yine onu aktaralım mı? Nedir bu imzalanan ayrıntıları?
1: Yani çok önemli. Bu kapsamda şimdi Türkiye NATO üyesi bir ülke zaten. Ama hani hep diyoruz ya, niye Müslüman ülkeler birleşmiyor? Böyle bir savunma paktları, savunma anlaşmaları neden kurmuyor? Şimdi Pakistan'a bakıyoruz. Nükleer silah olan tek Müslüman ülke dünyadaki. Yani başka bir ülkede yok. Nükleer gücü çok yüksek. 250 milyon nüfusundan olan bir ülkeden bahsediyoruz. Yani zaman zaman böyle takip edince, ya Pakistan işte öyle değil. Ya Pakistan, ya işte Pakistan diyeceğiniz bir yer değil. Suudi Arabistan'a baktığınızda ciddi bir mali gücü olan bir ülke ve bu noktada Amerika'dan çok sayıda mesela hava savunma sistemi aldı. Milyarlarca dolar para harcadılar ama İran saldırılarında hiçbir işe yaramadı o hava savunma sistemleri. İşte Arabistan kendisine haliyle bu savunma anlamında, özellikle savunma sanayinde birilerini arıyor. Pakistan'a baktığınızda tamam nükleer gücü var ama o da savunma gücü arıyor. Burada en yakın ve en belki de samimi güvenebileceğiniz yer neresi? Türkiye. Bizim tabii ki yani savunma sanayinde ciddi manada

0: büyük bir atılım yaptık. Zaten hem Arabistan'a hem Pakistan'a biz ürünler satıyoruz. Yani hava savunma sistemleri olur, silahlar olur. Diğer taraftan işte insansız hava araçları olur. Pakistan'a gemiler satılıyor. Mevcuttaki işte daha önce İngiltere'den yanlış hatırlamıyorsam aldıkları gemilerini modernizasyonunu Türkiye yapıyor. Türk firma STM yapıyor. Bu noktada zaten bir zemin vardı. Şimdi şöyle oldu. Ya bir anda sanki Cumhurbaşkanı dün Arabistan'a gitti. Bunlara hayır. Aylardır bu konu üzerinde bir
1: Tabii.
0: anlaşma
1: Ki
0: yapılmaya
1: ben
0: çalışılıyor.
1: uluslararası ilişkiler alanındaki uzman
0: Evet.
1: konuklarımızla bunu sene başlarında da konuştuğumuz zaman aslında çok ihtimal dahilinde de görmüyorlardı.
0: Evet, çok zor
1: Yani
0: görülüyordu.
1: sürecin zorluğuna işaret
0: Tabii.
1: ediliyordu her seferinde. Çünkü farklı ittifak birlikleri var. Suudi Arabistan'ın başka ülkeler tarafından gözde
0: Bunlardan
1: olduğu
0: biri
1: yerler var.
0: Yunanistan mesela.
1: Yunanistan öyle. Amerika Birleşik Devletleri'yle de
0: Evet.
1: tabii buradaki masaya oturuş pozisyonları farklı. Özellikle İsrail'le normalleştirmeye çabaları ile ilgili tabloda da başka mevzular ortaya çıkıyordu. İşbirliğinin zorluğunu işaret ediyordu hepsi ama bugün
0: Evet.
1: onların her birinin kırıldığını ve son anlaşma metnine de geldiklerini görüyoruz. Bu da hakikaten bizler için de son derece önemli. Bu haftanın önemli başlıklarından bir
0: Bir
1: tanesiydi.
0: de buraya şöyle bir ekleme yapmak isterim
1: Lütfen.
0: Büşra Hanım. Dün ben İsrail medyasına ve Yunan medyasına baktım. İsrail medyası diyor ki direkt yani ülkenin en büyük haber platformlarından biri UNET News. Pakistan'ın nükleer kapasitesiyle Türkiye'nin askeri sanayi gücünün birleşmesi uzun vadede İsrail açısından ölümcül bir ittifaka dönüşebilir diyor. Manşeti direkt böyle. Diğer manşetler de aslında bu tarzda ve İslam NATO'su şeklinde değerlendiriyorlar. Tabii ki NATO bambaşka, burası bambaşka. Yunanistan'da Katemerini aynı kaygıyı taşıyor. Yine diğer medyadaki yani organlar Türkiye gücüne güç katacak diyor. Oralardan bir yansıma varsa bir yerlerde iyi bir şeyler vardır.
1: Doğru adım atılıyordur. Şimdi tabii aslında belki terörsüz Türkiye süreçleriyle ilgili tablo da bu haftanın çok önemli başlıkları arasında. Yine önümüzdeki hafta da çok konuşacağız ama yine de birkaç cümleyle bu haftaya bir vurgu yapmak istediğiniz noktalar olur mu? Nedir Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Devlet Bahçeli'nin görüşmesi
0: Evet.
1: Gürgündüz'de? Belki burayı biraz kısa geçtik açıklama da yapılmadığı için ama sizin yorumunuzu merak ediyorum en
0: Yani
1: azından
0: 45
1: atlamayalım.
0: dakika süren bir görüşmeydi. Zaten mutlaka bağlantılar sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli arasında değil, zaten hani vekiller
1: Evet.
0: arasında diğer noktalarda görüşmeler yapılıyordu. Bir fikir alışverişi yapıldı. Burada bu hafta mesela MKYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Bahçeli'nin de bence en hassas olduğu noktalardan birisi bunun halka en doğru şekilde anlatılma çabası. Yani burada şehitlere, şehit ailelerine, gazilere, onların geride bıraktıklarına zarar vermemek, bunu en doğru şekilde halka anlatmak. Biz de mesela onu sorduk hani Ömer Çelik'e. Çünkü terörsüz Türkiye süreci başladığından beri hem bakanlarla hem vekillerle şehit aileleriyle buluşuluyor, gazilerle buluşuluyor ya da halkla buluşuluyor. Onlara durum anlatılıyor. Oradan yansımalar neler? Olumlu yansımalar olduğunu da görüyoruz. Buradaki aslında o temasta da bunu daha doğru da anlatmamız gerektiği fikir alışverişi de yapıldığını düşünüyorum. Yani umarız ülkemiz için tabii ki en güzel olsun. Bu bağlantı Erdoğan ve Bahçeli arasında daha da güçlü bir şekilde devam edecektir önümüzdeki günlerde. Pazartesi gününde artık gözler. Bugün birkaç maddesi kaldı komisyonda.
1: Evet, Gülgündüz'de
0: Pazartesi günü
1: 8.
0: göreceğiz.
1: maddede olduklarını ifade etmişti. Aralıksız dün öğle saatlerinden itibaren çalışıldığını, daha doğrusu akşama doğru saatlerinden itibaren çalışıldığını söyledi. Pazartesi biraz daha bu konuda
0: Evet,
1: hareketli
0: tabii.
1: saatler bütün medyayı bekliyor Türk basınında ve dışarıda.
0: Kesinlikle.
1: Üçüncü göz olarak da dahil olmak isteyen ülkelerin olduğunu da söylemişti Ömer
0: Ömer
1: Çelik.
0: Çelik.
1: Ama bunun asla kabul
0: Evet,
1: edilemeyeceğini,
0: bizim
1: milli
0: üçüncü
1: göz
0: gözümüz milli, evet.
1: olabilir
0: Evet.
1: demişti. Şimdi tabii tüm bu başlıkları takip ederken yine FETÖ soruşturmaları ile ilgili tabloda yeni haberler geldiğini ve son derece önemli bir haberi de biz
0: Evet.
1: takip ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan terörist şahıs yakalandı.
0: Evet.
1: Onunla da Marmaris'te bir şu anda
0: Arama
1: saklanılan
0: yapılıyor.
1: silahlarla ilgili aramalar
0: Evet.
1: da yapılıyor. Bu haberi nasıl takip ettiniz?
0: Yani geçen hafta bugündü. Son dakika olarak düştü. Çok önemli bir gelişme. 37 kişilik bir suikast timiyle gidiyorlar. Marmaris'e ne olduğunu da anlatmak lazım. Çiğli Anajet üstünden kalkıyorlar. Helikopterler, 3 helikopter. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesiyle kaldığı otele geliyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ya çok kısa bir süre önce oradan ayrılıyor. Yani bu olay yaşanmasa Cumhurbaşkanı Erdoğan o suikast timiyle karşı karşıya kalacak ve bunlar çok net, bunu söylemek lazım, üniformalı teröristler.

0: Tabii.
1: Ama özel tim, yani bordo belirliler. O zaman için baktığımızda kesinlikle tabii ki askerimizde bunu kabul edemeyiz. Yani şu anda onların hepsi
0: zaten
1: terörist olarak
0: nitelendirilir. Emir aldığı sana anı da anlatırken, evet, hizmetten olmayan var, evet, mı aramızda diye geliyor.
1: Tabii.
0: Yani buradaki kendi askerimizden kesinlikle yani ayırdığımız bir tablo var.
1: Tabii ya, TRT'deki işte şu Asırlık Gece dizisindeki aslında çoğu anlatılan şeyi buradaki itiraflarında da görüyoruz. Yani işte Pensilvanya'ya gittiği, orada elebaşıyla görüştüğü, oradan talimatlar aldığı, birbirleriyle aslında kripto şekilde haberleştikleri, belki zaman zaman birbirlerini tanımayanlarla karşılaştıkları o darbe gecesi, aa sen de işte hani onların tabiriyle tırnak içinde bizdenmişsin, hı hı, itiraflarını görüyoruz. Evet. O gece helikopterden ateş açtığını da itiraf ediyor. Direkt otele bu saldırı düzenleniyor.
0: Çünkü kalacakları yeri biliyorlar, oteli, evet, biliyorlar. Sadece otelin neresinde olduğu ile ilgili haber bekledikleri, evet, bir tablodayız. Bu kadar yaklaşılan bir mevzu.
1: Dediğiniz gibi son aşamada işte o itirafçı olduğu için yani o Marmaris çevresinde silahlar var. Onlar bulunacak. Tabii o silahların bulunması da önemli. Üstlerinde parmak izleri büyük ihtimalle illaki kalan izler vardır. O izlerden de yola çıkılarak hala aramada olunan diğer teröristlere dair de bir yol gösterici olacak bu. Bir kişiyi bulup çıkartıyorsunuz ama o devamında birçok kişiyi de aslında bağlıyor. Önemli bir operasyon. 10 yıl sonra bulunması, 37 kişilik timdeki son kişi olması. Kaldığı evi gördünüz büyük ihtimalle. Bir, tabii, izbe bir yer, hiç, evet, kimse yok. Bir çanta var. İşte sürekli hareket halinde belli ki. Kendisini kağıt toplayıcı olarak gösteriyor.
0: Tabii altın, kimlik kullanıyor. TL bulunuyor. Evet. Aynı zamanda da.
1: Bayağı bizi işte dolar, avro paraları da var kenarda sakladığı. Ama yakalandı.
0: Tabii bu göreve gelmeden önceki dönemde de sınavdan geçti aşamalarda daha önceden çözmüş, evet, oldukları soruların sınavda çıktığını da, tabii, kendisi de ifade etmiş oldu. Yine bu da çok önemli bir haberdi doğrusu. Şimdi diğer tarafta tabii gündemin bu haberleri arasında sizin yakaladığınız başka detaylı haberler de var. Özellikle de bir anneyi yakından ilgilendiren habere geçmenizi, hı-hı, rica edeceğim. Bir boş gebelik vakası, evet, ortaya çıktı. Evet. Bizleri de sarsan bir haber oldu doğrusu. Bununla ilgili tabloda hangi ayrıntılar var?
1: Yani çok inanılmaz bir olay. Yani bir annenin sağlığını, daha dünyaya gözlerini açmamış bir bebeğin hayatını etkileyecek bir olay. Evet. Bir annemiz üçüncü çocuğuna hamile kalıyor. Bir özel hastaneye gidiyor. Özel hastanede diyorlar ki bebeğin kalp atışı durmuş. İşte rahme yapışmış. Bunun kürtajla, bir de bu yasak olmasına rağmen, alınması gerekiyor diyor. İşte o hanımefendi de güvenmiyor. Yani başka bir doktora gidiyor. Devlet hastanesine. Orada da bakıyorlar hani ya belki gelişiminde ufak tefek sorunlar olabilir şu anda görünende ama çok ciddi bir sorun yok. Kalp atışı da gayet normal diyorlar. Tabii ya peşinde bırakmak istemiyor anlaşılan ki başına yıkılıyor dünyası. Tekrar o hastaneye gidiyor. İlk gittiği hastaneye. O hastanedeki ilk doktorla bir daha tedavi olmak istemiyor. Hayır diyorlar, siz ona gittiniz yine ona gideceksiniz. Haliyle tepki veriyor. Sonra başka bir doktor bakıyor. Bu sefer de o diyor ki hayır, yani kalp atışı normal, bir şey yok. Yani inanabiliyor musunuz? Hani dese ki tamam, gidecek o bebek. O dünyadan kopartılacak.
0: Ne yazık ki.
1: Ya, neyse hakikaten ki hani böyle bir olay olmamış. Savcılığa suç duyurusunda bulunuyor hanımefendi. 6 haftalık bir bebeği var ve sağlık durumu da iyi. Ama böyle bir olayla karşı karşıya var. Boş
0: çok
1: gebelik
0: önemli
1: olarak
0: bir haber
1: teşhis
0: gerçekten
1: koyulmuş.
0: Tabii, evet, ki bizim sağlık sistemimizin geldiği seviye hakikaten çok daha farklı. Hatta kadın doğum uzmanlığı ile ilgili tabloda da Türkiye'nin önce olduğu noktalar var ama burada bir başka hastaneden teyit etme ihtiyacı, tabii, duyması ile ilgili konuda herhalde durulması gereken bir mevzu. Özellikle de böyle bir daha yüksek riskli olan operasyonlar yaparken muhakkak başka doktorların da görüşleri alınır. Sadece ama hastanın sorumluluğunda da belki olmamalı bu durum.
1: Tabii.
0: Yani aynı hastanede ısrarla aynı doktora vermekle ilgili konuda o yönetimin de, hastane yönetiminin de bence üzerinde düşünmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: 30 bin lira da para istemişler iddiasına göre yine. 40 bin lira demişler. Siz eski müşterimizsiniz. İndirim yapalım 30 bin liraya. Yani o kürtaj için.
0: Hakikaten düşündürücü bir haber, ne yazık ki.
1: Olayla sonuçlanmamış.
0: Şimdi Bursa'ya gidelim mi? Bir de Bursa'da ilginç bir haber var. Bir restoranda garson çalışıyor ve aslında o restoranın da bir aile üyesi gibi olmuş. Yani 10 yıldır çalışıyor. Sinirine hakim olamamış zannediyorum, evet, kendisi. Ve işten çıkarılmış. Nasıl gerçekleşiyor buradaki?
1: Çay bardağını masaya sert vurmuş.

0: Neye sinirlendiyse artık. Garsonluk yani kıymetli bir meslek ama çok zor bir meslek bence. Saatlerce ayakta duruyorlar. Artık herhalde yeter deyip ne yaşandığını bilmiyoruz tabii. Çay bardağını masaya sert vuruyor ve işverenle tartışıyor. Daha doğrusu sert koyduğu iddiasıyla belki de böyle bir tepki veriliyor. İşverenle tartışıyor devamında. Sonra da işten çıkartılıyor, yani kovuluyor. İş mahkemesine gidiyor olay. Dava reddediliyor. Garson kararı istinafa taşıyor. Ya ben bunlara da şaşırıyorum mesela.
1: Yani, peşini bırakmamalarına mı?
0: Yani, evet. Ya zaman zaman olur yani, bizim insanımızda vardır. Ya tamam artık, yapacak bir şey yok deyip. Ya sonuçta demek ki bir iddiası var. Hayır, ben o bardağı masaya vurmadım. İstinafa taşıyor. Bölge Adliye Mahkemesi de işçiyle işveren arasında her sözlü tartışmanın fesih nedeni sayılamayacağını hükmediyor. 10 yıllık çalışma süresinde yalnızca 2 şikayet kaydı bulunmuş kendisinin. Bunlardan birinin süre aşımı nedeniyle feshe gerekçe olmayacağı belirtilmiş. Çay bardağını sert koyma olayında hakaret veya fiziki müdahaleye dair herhangi bir bulgu olmadığı da ortaya çıkmış ve işçinin tekrar işe dönmesine karar verilmiş.
1: Sessiz eylem deriz aslında. Vallahi sözü evet. Olmadın ama oradan çıkan evet. Ses yine de mahkemede
0: çay
1: yankılanmış.
0: Çay bardağının sesi yankılanmış.
1: Şimdi tabii az önce boş gebelikle konuşunca yine aslında bu sahadan da güzel haberleriniz var ama Sağlık Bakanlığı'nın en son devreye sokacağı sistemle ilgili de dinleyicilerimize bilgi vermek isterim doğrusu. Hastaneye gitmeye gerek kalmadan nasıl bir tedavi altına alınacak son haber olarak olsa?
0: Uzaktan hasta değerlendirme sistemi, psikolojik destek almak isterse vatandaşlar ya da bir bağımlılığı, yani tütün bağımlılığı varsa sigara bırakma polikliniklerine gitmek isteyebilecek. Sosyal destek hizmeti almak isteyenler yine MHRS'den randevularını alabilecekler. Birçok noktada 351 sağlıklı hayat merkezinde 17 farklı birimde hizmet sunuluyor. Ücretsiz bir sistem bu. Nasıl oluyor? Görüntülü bilgisayarınızdan, telefonunuzdan o kişiler önce randevu alıyorsunuz. Randevu saati oluşturuluyor ve görüntülü bir şekilde size destek oluyorlar. İlaç da yazma yetkileri var diye biliyorum. Reçeteler de yazılabilecek. Yani hastaneye gitmeden birçok konuda böyle bir adım
1: önceden
0: atıldı.
1: Önceden aslında bu sistemi görüyorduk ama aktif değildi.
0: Değildi.
1: Ben hatta artık acaba doktorlara mı özgü, kimisi aktif ediyor kimisi etmiyor diye düşünüyordum ama bilginde yoktu. Şimdi bununla ilgili detayları da öğrenmiş olduk. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Armağan Bey, önümüzdeki hafta yine yeni haberlerle bir araya geleceğiz. Gazeteci Armağan Canbaz bu hafta konuşulan haber başlıklarını aktardı.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonundayız. TRT Ankara Radyosu'nda TRT Radyo 1'den sizlere sesleniyoruz. Gündem konularıyla başladık. Şimdi her hafta olduğu üzere de biraz ara vereceğiz 3. konuğumuzla beraber ve her bir şehrimiz çok kıymetli. O kıymetli şehirlerimizin bir tanesi bugün Edirne olacak. Merkeze oturttuğumuz ve kendisini tanıyacağız. İsminin hikayesini, nerelere gittiğine bakacağız. Araştırmacı yazar Nezih Kuley'in stüdyomuzda bizlerle. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Büşan. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Çok sevdiğim illerden bir tanesi, evet. Doğrusu. Daha çocukken gezip de ailemi burada yaşayamaz mıyız diye ikna etmeye çalıştım. Ve neredeyse başardığım bir ilde, evet. Edirne. Evet. Benim için o yüzden ayrıca bir yeri var. Gezerken hayran kalmıştım.
1: Bizim sizin için de ayrıca bir yeri var, biliyorsunuz. Osmanlı İmparatorluğu'nun bir dönem başkenti. Kurtuluş Savaşı'nda ulaştığımız batıdaki en önemli sınırlardan bir tanesi. Orayı, Edirne'yi kurtarmak bizim açımızdan çok önemli bir şey olmuş. Tarihte de çok önemli bir kent. Çok enteresan hikayesi var. Aslında çok genel olarak kabul edilen bir şey var. İşte Roma İmparatoru milattan sonra 2. yüzyılda yaşayan bir imparator var. Hadrianus. Onun burayı alıp kendi adını vermesinden dolayı buranın adının Hadrianus olduğu ve sonradan Edirne'ye dönüştüğü gibi bir anlatım söz konusu. Fakat ondan önce daha ilginç bir hikayesi var. Önceki adı, ilk adı, buraya Traklar yerleşmişler. Odris falan ilk adı. Fakat bir de uzun bir dönem Orteas olarak, pardon, Ores

0: Estas olarak tanınıyor. Şimdi Orestas çok önemli birisi. Şöyle, Truva Savaşı'ndaki Agamemnon'un oğlu. Bu çok da enteresan bir hikaye. Agamemnon bir gün ağlanırken bir geyik öldürüyor ve bu geyiği de kutsal bir geyikmiş. Bu tanrılar buna çok kızıyorlar. Bu kızgınlıklarından dolayı da Truva'ya Aka orduları hareket edecekken bir türlü Agamemnon'un gemisinin yelkenine rüzgar gelmiyor. Bunu tut ya, bu çok işte, bu sefer diyorlar ki sen günah işledin, ben geyiği bilmeden öldürdüm falan neyse derken sonunda şöyle bir kızını kurban ediyor tanrılara. Benim gemime doldursunlar diye.
1: Rüzgar
0: doldursunlar. Eşi de buna çok sinirleniyor. Bu Truva Savaşı 30 yıl sürdükten sonra tekrar geldiğinde kardeşiyle birlikte öldürüyor Agamemnon'u. Buna da oğlu Orestas annesine çok kızıyor, o da annesini öldürüyor. Tanrılar bu sefer Orestas'ı lanetliyorlar. Bu da çok yalvarıyor. Yalvarınca diyorlar ki eğer 3 tane nehirin birleştiği bir yerden su içersen o zaman senin günahını bağışlayacağız diyorlar. O da geliyor, Edirne'ye geliyor biliyorsunuz.
1: Meriç.
0: Evet, Arda, Meriç ve Tunca nehirlerinin kesiştiği yerde bir şehir kuruyor. Ve bu şehrin sonunda uzun yıllar adı böyle oluyor. Sonra Adrian.

0: aslında.
1: İlginç, evet. Tarihte çok önemli bir yeri var.
0: Edirne'nin.
1: Edirne'nin ilçelerinin de çok enteresan hikayeleri var. Önemli olanlarını anlatarak, yani sırayla başlayalım. Çünkü bazen zamanımız yetmiyor.
0: Evet, hep ikinci haftaya kalıyor. Taşıyor.
1: Onun için kalmadan şey yapalım. Şimdi biliyorsunuz Meriç Nehri Edirne'de çok önemli bir şey. nehir. Bu nehirin de bir enteresan hikayesi var mitolojide. Orpheus ve Eurydike diye iki tane önemli kahraman bunlar. Eurydike Orpheus'un karısı. Orpheus da çok güzel lir çalıyor falan. Neyse ölüyor. Ölünce de bunu ölüler diyarından alır getirmeye karar veriyor Orpheus. Gidiyor işte o zaman mitolojik olarak tanrılara yalvarıyor. Fakat tanrılar diyorlar ki bu karanlıklar diyarından yeryüzüne ışığa çıkana kadar geriye bakmayacaksın. Çünkü geriye bakarsan bu iş olmaz. O da merak, işte insan merakı, geriye bakıyor ve karısını sonsuza kadar kaybediyor. Ve ondan sonra liriyle durmadan ağıtlar çalan şey yapıyor. Fakat bu o kadar çok insanlar tarafından şey oluyor ki, bunun hüznü bilmem nesi, diğer kadınlar niye bize bakmıyorlar diyor. Sonunda da Orpheus'u öldürüyorlar. Fakat öldürünce bütün herkes de büyük bir gözyaşı, bütün periler ağlamaya başlıyor ve Meriç Nehri'nin bu şeyden dolayı

0: Ve kadınların bağladığı peştemaları yani şeye de keşan denir. Yani bir kumaş türü keşan. Bunun nedeninin de ben aynı şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada da lifler üzerine işlenmiş bir kumaş bu. Dolayısıyla o taşıyıcı liflerden dolayı.
1: Bu savaşta top keşanlar
0: Evet, top
1: böyle mi?
0: keşanlar diye de bir Türkmen boyu var. Bunlar
1: Ondan farklı
0: o
1: bu.
0: hayır o da
1: Aynı
0: değil.
1: mı?
0: Onlar da evet. Onlar da zannediyorum bu işle uğraşıyorlar biraz. Yani orada top keşan denmesinin nedeni dericilikle de çünkü
1: Uğraşanlar.
0: at çünkü şeylerin yörüklerin en önemli şeylerinden bir tanesi
1: Tabii.
0: de evet bunlara bu ad
1: O
0: verilmesini
1: sirkülasyon savaş
0: evet
1: sırasında
0: sağ ol.
1: belki onlar
0: Onlara da
1: söyledi.
0: ondan denmiş olabilir ve bu şey keşan adı tarihi böyle bir şeyle
1: İsim
0: günümüze
1: var.
0: kadar geliyor. Süloğlu'nu anlatmak istiyorum. Süloğlu böyle çok enteresan bir ilçe adı. Niye Süloğlu denir? Aslında eski adı Süleoğlu'ymuş bunun. Türkçe'de sü savaşçı demek aslında. Biz çok kullanıyoruz bunu. Mesela subay diyoruz. Subay, savaşçı şey. Genelkurmay Başkanı'na Osmanlı'da subaşı deniyor. Subaşı. Sü savaşmaktan geliyor. Çok eski bir Türkçe kelim bu. Süle diye de bir kelim var, kelime var. Süle, gaza yapan, savaşan demek. Yani aslında Türkçe'de şimdi mesela günümüzde bir adamı Süle adı koymuyoruz ama savaş adı koyuyoruz ya da Gazi adı koyuyoruz. Onun tam karşılığı Süleymanoğlu Süle Bey.
1: Aslında Edirne'de yaşatılıyormuş bu isim.
0: Evet, yaşayan bir isim ve. Onun adına konulan kasabanın adı da Süloğlu. Yani Süloğlu kasabasının adı sonradan
1: Çok daha
0: Süloğlu
1: farklı.
0: olmuş. Evet, böyle bir şey hale gelmiş. Enteresan ilçeleri. Hep böyle bir tarihli. Dikkat ederseniz yani
1: Evet.
0: Edirne böyle buram buram tarih kokuyor. Tabii ki aslında hiç ona giremedik zamanımız olmadığı için Selimiye Camii'nin
1: Tabii.
0: olduğu bir yer
1: Eski
0: Edirne.
1: cami
0: Evet
1: Selimiye
0: yani
1: Camii.
0: tarihi ve o ayrı bir şey program
1: Tabii.
0: konusu
1: Üç
0: olabilir.
1: minareli
0: Evet evet
1: camisi. Evet,
0: evet
1: Havza'da çok
0: evet.
1: kıymetli.
0: Bir şey belirterek geçelim. Bu Selimiye Camii genel olarak işte Yavuz Sultan Selim'e bağlanır. Yanlış bir bilgi olarak. O ikinci Selim adına Mimar Sinan tarafından yapılmış bir camidir ve de çok da enteresan. Minarelerde 12 tane şerefe vardır. Onun da 2. Selim'in 12. padişah olduğunu belirtmek için
1: Ustalık
0: yapılmıştır.
1: eserim dediği
0: Evet,
1: Mimar
0: böyle
1: Sinan'ın.
0: bir şey de vardır.
1: Hikayesi.
0: Evet, gene devam edelim. Lala Paşa diye bir ilçesi var şeyin. Lala Şahin Paşa Murat Hüdavendigâr'ın önemli şeylerinden, vezirlerinden bir tanesi. Ona verilen biliyorsunuz tımar, zavame, tas gibi şeyler var. Oraya verilen önemden dolayı, onun adına verilen yerlerden dolayı o ilçenin adı Lala Paşa olmuş. Uzun Köprü var. Önemli bir ilçesi şeyin Edirne'nin. İkinci Murat zamanında baş mimar Müslihittin ne yaptırılmış bu şey. Hala dünyanın en uzun taş köprüsü. Şimdi bu taş köprünün bulunduğu yer anlamında biz ilçeye Uzun Köprü adını veriyoruz.
1: Evet. Yani dünya genelinde uzunluğuyla dikkat
0: Çünkü en
1: çeken
0: uzun
1: yer.
0: şu anda
1: En
0: hala o
1: uzun.
0: en uzun evet şu anda dünyada hani taşlardan taş olarak yapılmış antik mimarisiyle yapılmış en uzun köprü. Yani şey bu çok önemli bir şeylerden bir tanesi. Zaten ondan dolayı da Ergene Köprüsü'ymüş eski
1: Evet.
0: adı. Bir dönemde işte Osmanlıca'da Ergene Köprüsü denmiş. Şimdi Uzun Köprü deniyor.
1: Değerli hocam çok teşekkür
0: Rica
1: ederiz.
0: ederim.
1: Gerçekten Edirne'de güzelliğiyle ve hikayeleriyle hissettiren
0: Evet.
1: bir yer. Aslında daha Osmanlı'daki önemine işaret ettiniz
0: Evet.
1: belki bir cümleyle ama ondan öncesinde de
0: Tabii.
1: Yunan mitolojisinde belki sadece Yunan diye de burada
0: Roma'nın da en önemli
1: Bizans'ı
0: Bizans'ın
1: dönemi.
0: Roma'nın da en önemli kentlerinden bir tanesi. Zaten Doğu Roma İmparatorluğu yıkılınca iki tane önemli şehir var.
1: Evet.
0: Roma İmparatorluğu'nun yaşamasına neden olan bir tanesi Edirne, bir tanesi İstanbul. Hadrian Edirne'ye doğru taşınarak merkezi bir yapı kuruyor. Hı hı.

0: doğuda, Konstantin de İstanbul'u şey yaparak, dolayısıyla Roma yıkılıyor ama Doğu Roma ve Bizans olarak devam ediyor böylece.
1: Çok kıymetli bir yer gerçekten, evet. De farklı tabii şifahanelerin olması sebebiyle,
0: evet,
1: de
0: evet.
1: Ben biraz daha yaşım küçüktü ama ailemi ısrarla, evet, onları şehirden gönderip şehirde Edirne'de birkaç gün kendim kalmıştım. O zaman ya. Ben de o yüzden farklı hikayeleri
0: çok
1: var ama
0: çok güzel bir yer tabii.
1: Dönmem az bir zaman kala o şifahanesini keşfetmiştim ve nasıl, evet, gezebilirim demiştim son, evet, olarak da onu söyleyeyim Sayın Hocam. Ve 5 kilometrelik mesafe baktığınız aslında, evet, çok yakın ama kime sorsam çok uzak, çok uzak, zor gidersin, evet, çok uzak, çok uzak demişti Edirne'dekiler ve kapanmadan yetişmiştim ama çok güldürmüştü o zaman beni. Bakıyorum 5 kilometrelik mesafe ama çok uzak diyordu Edirneliler. Yani tabii şehirde her yer birbirine çok yakın o zaman diliminde ve bu benim biraz daha küçük yaş dönemlerimde olduğu için onu da düşünerek de dinleyicilerimiz bunları dinlesin. Ben de hakikaten ayrı bir yeri vardır bu ilin ve sizler vesilesiyle de daha da keşfettik güzelliklerini. Daha Osmanlı sonrasına girsek çıkamayacağımız, evet, bir içerik de, evet, çıkar. Sevgili dinleyicilerimiz, araştırmacı yazar Nezih Kuley'in bizlerle beraber olduğu birlikte elimize devam edeceğiz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunda birlikteliğimize devam ediyoruz. Hakikaten Edirne'nin konuşulacak çok noktaları var. Biz tabii isim hikayelerine baktığımız için biraz daha o çerçevede tuttuk. Ve farklı dönemlerde de hatırlarda isimleri de değişmiş aslında. Yanına eklenmiş diyelim belki de. Dehr-i Saadet diyerek, belki Şenlikler Şehri diyerek, Mutluluk Kapısı diyerek böyle bir ilimizden bahsediyoruz. Şenlikler Şehri'ne yakışır da büyük bir organizasyonu da sahiplik yapıyor Edirne. Kırkpınar güreşlerinin yüzyıllardır yapıldığı bir yer. Cumhuriyet döneminde de belki ilk organize sporla ilgili de en önemli organizasyon olabilir ama tarihi çok daha eskilere dayanıyor. Bu sanatla ilgili, bu spor dalıyla ilgili konuşacağız. Geleneksel Sanatlar Derneği Genel Sekreteri Sona Tomaç telefon attığımızda. Sona Hanım, hoş geldiniz, günaydın.
1: Merhabalar, günaydın, hoş bulduk. Şu anım bugün sizlerle orada olmayı çok isterdim. Herkes orada ama üzülerek telefondan bağlanıyorum size.
0: Sizleri de en kısa zamanda bekliyoruz Sona Hanım. Hakikaten bugün bir sesimizi stüdyodan duyurabilme fırsatı olmak da bizler için de güzel bir mutluluk oldu. Ama sizin sesiniz de en az hakikaten burada gibi güzel bir tonda geliyor. O da ayrıca bizi sevindiriyor doğrusu. Her hafta bir başka kültürel mirasımızla ilgili bizlere bilgiler veriyor. Bu hafta da yine aslında kendi kültürümüzde de çok önemli olan, nesilden nesile aktarılan, büyük bir kültürü temsil eden, belki güreşi de görünür kılan Kırkpınar Yağlı Güreşlerini konuşacağız. Yani sadece bir yarış değil, bir pehlivan yetiştiriyor, önemli bir organizasyon ama neden bu kadar özel bir organizasyon, açar mısınız bizlere?
1: Tabii aslında Kırkpınar'ı anlatmaya başlamadan önce onun bir hikayesine de girmek gerekiyor. Çünkü Edirne'de her yıl düzenlenen bir güreş bu. Ama baktığınız zaman tarihine o tam 14. yüzyıla kadar, yani Orta Çağ kadar götürebiliyoruz tarihi kaynaklara göre. Kırkpınar'ın da başlangıcı ile ilgili halk arasında çok güzel bir anlatı var. Onu da anlatmak istiyorum. Rumeli'nin fethinde sırasında 40 tane yiğit akıncının güreştiği söyleniyor. Ve içlerinden ikisinin birbirine bir türlü üstünlük sağlayamadığı söyleniyor aynı zamanda. Tabii bunlar birbirlerine üstünlük sağlamak için defalarca yeniden güreşiyorlar ve maalesef hayatlarını bir noktada da kaybediyorlar. Arkadaşları da bu iki güreşçiyi bir yere defnediyor, bir ağacın altına. Ve yıllar sonra geldiklerinde de burada pınarların aktığını görüyorlar ve buraya Kırkpınar adını veriyorlar. Bu anlatı tabii Kırkpınar'ın halk hafızasını oluşturuyor. Burada hani önemli olan şu, bu tür anlatılar tarihi belge gibi değil de bu geleneğin kendi hafızasını taşıdığı kuruluş anlatı olarak değerlendirmek gerekiyor.
0: Evet.
1: Tabii Rumeli'de başlamış dedik, nasıl Edirne'ye geliyor? Kırkpınar'ın bugünkü kimliğine aslında Edirne çok önemli bir rol oynuyor. Çünkü aslında Osmanlı'nın başkenti. Edirne'nin siyasi, ekonomik, kültürel açısından çok önemli bir merkez. Kırkpınar'da bu şehirle bütünleşmiş, zaman içerisinde de güreşlerin düzenlendiği alanlar değişse de hep Edirne'nin etrafında kalmış. Özellikle Balkan Savaşları ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir kırılma görüyoruz biz ama bu kırılmaların ardından yine Kırkpınar Edirne'de devam ediyor ve en nihayetinde de bugünkü saray içi Er Meydanı'nda yapılmaya başlanıyor. Ve Kırkpınar'da arasında da güreş burada yapılıyor diye açıklamalar hiç eksik olmamış Kırkpınar'da Edirne arasındaki ilişkide. Bir de hani hafızasını da taşıyor aslında Edirne buranın. Yani Kırkpınar'ın sadece güreş olarak yapıldığı yer değil aslında. Çünkü pehlivanlar da Edirne'de yaşıyorlar. Davulcunun ekipleri de burada yetişiyor. Cazgırlar burada yetişiyor. Yine Kırkpınar ağası burada karşılanıyor. Törenler şehir merkezinde başlıyor. Saray içindeki Er Meydanı'na kadar şehir merkezine uzanıyor. Ve festival diye artık adlandırıyoruz biz bunu. Çünkü burada artık sadece bir güreş değil. Törenleriyle, ekibiyle, davulu yazılarıyla bir festival haline dönüşüyor.
0: Geçtiğimiz aylarda zaten bu güreşin organizasyonu vardı. Haziran sonu, Temmuz başı gibi. O dönemde de haberlere denk gelmiştim. Oteller doldu taştı diye Edirne'de. Ciddi bir ilgi de gören bir güreş organizasyonu bu aynı zamanda. UNESCO tarafından da kültürel miras olarak kabul ediliyor değil mi? Somut olmayan dalda.
1: Evet, somut olmayan kültürel miras olarak 2010 yılında temsili listeye dahil ediliyor. Onun da sebebi şu aslında, hani biz Kırkpınar'a baktığımız zaman dışarıdan bir iki tane yağlanmış pehlivanın güreştiğini görüyoruz ama biraz daha yakından baktığımızda tabii o güreşe başlamadan önce ve bittikten sonra devam eden kocaman bir kültür dünyası var. Örneğin Peşrevi denen bir uygulama var. Pehlivan çeyre çıkıyor. Önce bedenini hazırlıyor. Sonrasında fiziksel olarak hazırlanıyor. Rakibine, seyirciye ve meydana saygısını gösteriyor. Bazı geleneksel hareketler yapıyor. Yere, dize ve dudağa, alnına dokunuyor. Ve sembolik hareketler yapıyor. Daha sonrasında yağlanma süreci var. Bu da bir ritüel. Elbette hani bunun pratik bir sebebi var. Aslında vücudun tutulmasını önlemek amacıyla, bu kavramasını öğrenmek amacıyla yapılıyor bu yağlanma, ama zaman içerisinde yağlanmadı Kırkpınar'ın kendine özgü ritüellerinden biri haline gelmiş. Sonra cazgırlar var. Bugünkü sunuculara benzetilebilir belki ama tabii çok daha fazlası. Pehlivanların isimlerini biliyor, çağırıyor, maniler söylüyor, dualarla seyirciyi taşıyor. Davul zurna ekibi var. Kırkpınar'ın kendine özgü ezgileri de vardır. Festival boyunca bu müzikler çalınıyor. Kırkpınar ağlığı zaten en önemlisi bence hala dediğim, bugün ağ dediğimiz zaman. Sadece organizasyonu maddi destek veren kişiden bahsetmiyoruz aslında. Tarihsel olarak ağının rolü çok büyük. Konukları ağırlamak, organizasyona destek vermek, pehlivanlara ve geleneksel yapıya sahip çıkmak da ağının rolü. Ve bir tane daha güzel bir örnek var. Kırmızı dipli mum. Eskiden tabii iletişim araçları bugünkü kadar gelişmiş olmadığı için Kırkpınar'a davetler kırmızı dipli bir mumla yapılırmış. Mum kasabalara, köylere, pehlivanlara ve tanınmış kişilere ulaştırılmış ve Kırkpınar'a davetlisiniz mesajı vermek için. Bugün de bunun sembolik biçimi hala yaşatılıyor. Hatta halk arasında kırmızı dipli mumla çağırmak gibi bir deyimle hala yaşatılıyor. Bir diğer de tabii ki de kispet ve zembil. Çok önemli zanaatlerimizden. Evet, kispet hepimizin bildiği gibi aslında geleneksel bir giysi, pehlivan giysisi, deriden yapılan. Zembil de bir sepet bu kispetin taşındı. Bunların hepsi aslında sözlü kültür var, müzik var, ritüel var. Bütün bunların merkezinde pehlivanlık kültürü UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine dahil olmasına sebep olmuş.
0: Hakikaten çok kıymetli. Tabii ne kadar dar olursa rakibinizi de o kadar rahat bir şekilde siz en azından yenebiliyorsunuz. Size karşı hamle yapması o kadar zor oluyor. Farklı güreş çeşitlerimiz de var ama Kırkpınar herkes tarafından da bilinen bir güreşti. Sizlerle beraber de onu tanıma fırsatı edindik. Burada Sona Hanım, çok teşekkür ederiz aktardıklarınız için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim.
0: Geleneksel Sanatlar Derneği Genel Sekreteri Sona Tamaç, Kırkpınar Güreş'ini aktardı. Böylelikle veda ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Melek Baysal, Feyyaz İşleyen, Büşra Tayırdam. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hafta sonu.

Günaydın değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza attı. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yapılan saldırı hepsine yönelik sayılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamasında kolektif caydırıcılık vurgusu yaptı. Anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacak dedi. Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'nın hiçbir ülkeyi hedef almadığını belirtti. Anlaşma tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır ifadelerini kullandı. İletişim Başkanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, Türkiye'nin bölgesel ortaklıklar geliştirmesi NATO üyeliğinin bir alternatifi değildir denildi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la anlaşma imzalamaktan onur duyduğunu ifade etti. Suudi Arabistan, Mekke Anlaşması'na ilişkin kardeşliğimizi gösteriyor açıklaması yaptı. Anlaşmanın bölgenin tamamı üzerinde olumlu bir etki göstereceğine dikkat çekti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Uluslararası basın bu tarihi gelişmeyi son dakika olarak duyurdu. Anlaşmanın son yılların en önemli güvenlik adımlarından biri olduğuna dikkat çekildi. Bölgesel caydırıcılığı artırma yönünde atılmış stratejik bir gelişme olduğuna vurgu yapıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülüyor. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, tarihi bir sorumluluğu yerine getiriyoruz açıklamasında bulundu. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, teklife 367 milletvekilinin imza attığını hatırlattı. Türk parlamento tarihinde görülmemiş bir siyasi mutabakattır dedi. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği turizm özel mekansal çerçevesine tepki gösterdi. Bakanlık sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu düzenlemenin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını vurguladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da düzenlenen tercih destek programında üniversite adayı gençlerle buluştu. Bakan Tekin, gençlerin bu ülke için bir fayda üretip üretmeyeceği konusunda tek belirleyicinin YKS olmadığını vurguladı. Milli Eğitim Bakanı şu anda Türkiye'deki her öğrencinin yüksek öğretim alabilmesi için imkan bulunduğunu söyledi. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve iki yardımcısının da aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklandı. Cumhuriyet Halk Partisi de Belediye Başkanı Çiçek'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla açılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 12'si mahkemeye sevk edildi. 12 zanlı hakkında tutuklama kararı verildi. Haksız yollarla Türk vatandaşlığı kazandıran kişilere yönelik İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. Operasyonda 80 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 32'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşma yapmak istediğini savundu, onları vurmamızı istemiyorlar dedi. Washington'dan Tahran'a yönelik yeni bir yaptırım hamlesi geldi. İran'dansa diplomatik süreç kadar savaşa da hazırız mesajı verildi. Tayland'da bir okulda silahlı saldırı yaşandı. Aralarında öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Saldırganın öğrenci olduğu, olayın ardından intihar ettiği bildirildi.

0: Savaş Mektupları.
1: Merhaba kıymetli dinleyenler. Savaş Mektupları'nın bu bölümünde sizleri Akdeniz'in tuzlu rüzgarlarının bile hüznü dağıtamadığı, Kıbrıs'taki esir kamplarının ağır, karanlık ve unutulmayan hatıralarına götürüyoruz.
2: Bir mermi kadar hızlı, bir umut kadar yavaş yol alan satırlar. Ateşin, barutun, hasretin ve duanın içinden süzülen kelimeler şimdi bu frekansta buluşuyor. Bir savaşın ortasında yazılmış "Anneciğim", bir esir kampının soğuk duvarları arasında yükselen "İyiyim, merak etmeyin", bir cepheden gönderilen üstü kanla, çamurla, gözyaşıyla yoğrulmuş satırlar. Bu programda sadece mektuplar okunmayacak. Bu programda zaman duracak, bir asker annesinin kalbindeki yangın, bir babanın evladına yazamadığı kelimeler, bir nişanlının kavuşamadan sakladığı umutlar ses olacak. Savaş meydanlarından, esir kamplarından, işgal altındaki şehirlerden ve geride kalan evlerden, ocak başından, kapı eşiğinden, yastık altından çıkan mektuplar bunlar. Bazısı hiç ulaşmadı, bazısı yıllar sonra bir sandıkta bulundu. Bazısı sahibine kavuştu ama o artık hayatta değildi. Şimdi o satırlar yeniden nefes alıyor. Şimdi kelimeler yeniden asker oluyor, anne oluyor, evlat oluyor. Bu bir tarih programı değil sadece. Bu bir insanlık hafızasıdır. Savaş Mektupları başlıyor.
1: Bugün dinleyeceğimiz mektuplar sadece kağıda dökülmüş satırlar değil. Bir babanın titreyen elleriyle yazdığı hasret, bir evladın yıkılan dünyası, bir insanın esaret altında aldığı en ağır haberler. 63. ve 64. mektuplarımız, iki farklı acının, iki ayrı kaderin ama aynı tel örgülerin ardında yaşanan ortak bir yıkımın hikayesini taşıyor. İlk mektubumuzda eşinden, çocuklarından, evlatlarının sesinden aylarca mahrum kalmış bir babanın sessizliğe sığmayan isyanını dinleyeceğiz. Günlerdir, haftalardır, belki de aylardır yolunu gözlediği bir mektubun gelmeyişini, her sayımda, her dağıtımda adının okunmamasının yüreğinde açtığı o derin yarayı ve bir babanın evlatlarından haber alamamanın verdiği o tarifsiz acıyı satır satır hissedeceğiz. İkinci mektubumuzda ise hasretin yerini bu kez yıkıcı bir gerçekle alan acı var. Bir asker, esaret altında, vatanından, ailesinden, toprağından koparılmışken, hayatının en ağır haberini, annesinin ve babasının vefatını tel örgülerin ardında öğreniyor. Bir evladın yasını tutacak toprağı bile yokken, içine gömmek zorunda kaldığı tarifsiz acı. Her ikisi de farklı kederlerle kavrulsa da aynı gökyüzüne bakıyorlar. Aynı tel örgülere dokunuyorlar. Aynı vatan hasretiyle nefes alıyor, aynı umut kırıntısıyla hayata tutunuyorlar. Önce evlatlarından haber alamamanın verdiği çaresizlikte satırlarına sitemi, duayı ve umudu birlikte sığdıran bir babanın içli feryadına kulak vereceğiz. Murad'ın hasreti ve sitemi. Kıbrıs'ın sıcak güneşi altında, esir kampının tel örgüleri ardında bir baba oğluna yazıyordu. Murad için esaretin fiziksel zorlukları, ailesinden gelen bir haberin yokluğundan daha ağır bir yüktü. Bir yıldır sadece bir mektup almıştı. Bu sessizlik onun kalbinde derin bir yara açmıştı. Kalemini eline aldığında mektup sadece bir haberleşme aracı değil, aynı zamanda kalbinin derinliklerinden kopan bir hasret feryadıydı. Huzura ve Salih

Efendiye dahi ayrıca mahsus selam ederim diye başladı mektubuna. Her ne kadar sıhhatinin iyi olduğunu yazsa da içinde derin bir hüzün vardı. Bir senedir ancak bir mektubunuzu aldım. Onun için sizden rica ederim, mektubunuzu kesmeyiniz. Bu sadece bir rica değil, aynı zamanda ailesinin onu unuttuğu düşüncesine kapılmaktan duyduğu korkunun da bir yansımasıydı. Mektubun en can alıcı kısımlarından birisi de onun bu duruma karşı duyduğu sitemi ve inancını gösteriyordu. Harçlığım yoktur, malum esirlik. Fakat hamdolsun sıhhatimiz iyidir. Hiçbir sıkıntı yoktur. Fevkaladeyiz. Bu sözler onun için sadece bir teselli değil, aynı zamanda ailesini endişelendirmemek için söylediği bir yalandı. Bu yalanın ardındansa kalbinden kopan bir çığlık geliyordu. Ya Rabbi! Bu onun tüm acısını, tüm çaresizliğini tek bir kelimeyle özetliyordu. Bu çaresizlikten sonra tüm gücüyle yalvarıyordu. Fakat yine tekrar ediyorum, mektubunuzu eksik etmeyiniz. Murat, mektubunu tüm bu duygularla bitirmişti. O, bir gün ailesine kavuşacağı umuduyla yaşıyor, ailesinin dualarıyla hayata tutunuyordu. Şimdi ilgili mektup ve kaynak notunu sizlerle paylaşıyorum. Hu huzura ve Salih Efendi'ye dahi ayrıca mahsus selam ederim. Mahdumum Abidin, Fi 11 Haziran sene 335 tarihli göndermiş olduğunuz mektubunuzu aldım. Çok memnun oldum. Allah sizleri dahi iki cihanda memnun ve mesrur eylesin. Amin. Bilhassa selam ederek iki gözlerinden buğz ederim. Gece ve gündüz hayır dua etmekteyim. Tarafımdan sual ederseniz, hamdolsun tarihi mektuba değin, hasretliğinizden başka bir kederim yoktur. Sıhhat ve afiyet üzereyim. Hem an sizlerin dahi sıhhat ve afiyet üzere olmanızı Cenab-ı Hak'tan dua etmekteyim. Ve validen kadının dahi ayrıca hatırını sual ederim. Ve Hüsniye'nin dahi gözlerinden buğz ederim ve hemşirelerime ve mahdumlarına dahi mahsus selam ederim. Ve konu komşulara ve bizi bilip sual edenlere, okuyan ve dinleyene, cümlesine ayrıca mahsus selam ederim. Ve Bakkal Ahmet Ağa'ya dahi ayrıca mahsus selam ederim. Ve Ahmet için merak ediyorum. Herhalde malumat aldığınızda bana bildirmelisiniz. Ne taraftadır ve sizin ahvalinizden çok memnun oldum. Allah sıhhatler versin. Benim için merak etmeyiniz. Ve hem de diyesiniz ki, niçin mektup göndermiyorsun? Benim mektup göndermediğime bakmayın. Herhalde siz eksik etmeyin. Her hafta mektubunuzu beklemekteyim. Bir senedir ancak bir mektubunuzu aldım. Onun için sizden rica ederim. Mektubunuzu kesmeyiniz. Ve hem de harçlık için var ise birkaç kuruş gönderiniz. Harçlığım yoktur. Malum esirlik. Fakat hamdolsun sıhhatimiz iyidir. Hiçbir sıkıntı yoktur. Fevkaladeyiz. İnşallah yakın zamanda biz de halas olup bir dahi dünya gözüyle görüşürüz. Ya Rab! Fakat yine tekrar ediyorum. Mektubunuzu eksik etmeyiniz. Bu kadar ile kifayet ederim. El-Baki Dua. Fi Ağustos sene 335. El-Malum Pederiniz Murat tarafından. Adres, İngiltere'nin Kıbrıs adasında, Osmanlı Usera karargahında, 2. bölükte, 17 koğuşta, 6597 numaralı mukayyet Abidinoğlu Murat tarafından. Kaynak Çanakkale Mektupları, Süeda Basım, Isparta 2015. Sayın dinleyicilerimiz, 63. mektubumuzda Murad'ın oğluna yazdığı o içli yakarışı dinledik. Bir babanın bir yıl boyunca sadece tek bir mektupla hayata tutunma çabasına tanıklık ettik. Her gün tel örgülere doğru aynı umutla bakıp, her dağıtımda isminin okunmasını bekleyip, sonra yine boynu bükük yerine dönen bir yüreğin sitemini hissettik. Bir yılda yalnızca bir tek mektup ve o tek mektubun avuçlarında bıraktığı tarifsiz sevinçle birlikte yeniden uzayan

bekleyişin, yeniden çoğalan özlemin, yeniden büyüyen kederin sessiz ağırlığını. Bir babanın evladına duyduğu hasreti, satır aralarına sakladığı duasını, sitemle karışık sabrını dinledik. Ama esaret kampında sevinç de, acı da uzun sürmüyordu. Aynı tel örgülerin ardında, aynı çamur yolların üzerinde, aynı karavanaların buğusunda başka kaderler, başka yıkımlar da yaşanıyordu. Peki ya aynı kampın belki de bir başka köşesinde, ailesinden nihayet bir haber almanın sevincini yaşayan, zarfı titreyen ellerle açan, kalbi hızla çarpan bir başka asker? Başta seviniyor insan. Bir isim görmek, bir satır okumak, bir iz bulmak yetiyor bazen. Ama ya o zarfın içinden çıkan haber? Bir ömür boyu taşınacak bir acıyı fısıldıyorsa? İşte şimdi, sevincin bir anda yerini tarifsiz bir yıkıma bıraktığı o mektubun hikayesine geçiyoruz. 64. mektubumuz Söğütlü Mustafa'nın hikayesi. Bir babanın hasret feryadının ardından şimdi de bir evladın annesini ve babasını kaybettiği haberle esaret altında nasıl baş başa kaldığına, yasını hangi satırlara sığdırmaya çalıştığına, hangi kelimelerle hayatta kalmaya tutunduğuna kulak vereceğiz. Söğütlü Mustafa'nın acı tesellisi. Kıbrıs'ın esir kampında 10. bölük emini Mustafa için günler ailesinden gelecek haberin umuduyla geçiyordu. Aylar süren sessizliğin ardından kardeşi Rıza Efendi'den gelen mektup onun için bir bayram sevinci gibiydi. Ancak mektup sadece bir haber değil, aynı zamanda acı bir gerçeği de taşıyordu. Mektubunda kardeşinden gelen haberle ne kadar sevindiğini yazdı. Ancak mektubun içindeki bir cümle onun tüm sevincini bir anda söndürmüştü. Pederinizin, validenizin vefat ettiğini görünce doğrusu son derece müteessir oldum. Mustafa çok sevdiği, değer verdiği o büyüğünün vefat ettiğini öğrenince esaretin getirdiği tüm acılardan daha büyük bir acı hissetti. Bu sadece kendi acısı değil, aynı zamanda kardeşiyle paylaştığı ortak bir kederdi. Bu acının içinde bir teselli buluyordu. Ne yapalım, bizim kaderimiz böyleymiş. İnşallah yakın zamanda görüşürüz. Bu sözler onun için sadece bir teselli değil, aynı zamanda hayata tutunmasını sağlayan en büyük umutlardan biriydi. O, bir gün ailesine kavuşacağı umuduyla yaşıyordu. Mektubunun sonunda kardeşlerine, arkadaşlarına ve sevdiklerine selam gönderiyordu. Onun için bu mektup sadece bir haberleşme aracı değil, aynı zamanda vatan sevgisiyle dolu kalbinin, biricik ailesine olan aşkının ve inancının bir simgesiydi. İlgili mektup ve kaynak notunu sizlerle paylaşıyorum. Sevgili ağabeyciğim Rıza Efendi, bilhassa arz-ı ihtiram ile iki ellerini buğz ederim. Elhamdülillah afiyetteyim. Siz kardeşimin de afiyette olmanızı Cenab-ı Hak'tan temenni ederim. Sevgili kardeşim pederim ile muhavere ettiğimizden çok memnun oldum. Fi 25 Mart sene 335 tarihli bir kıta sevimli mektubunuzu aldım. Derecesiz memnun kaldım. Fakat mektubu mütalaa ettikte pederinizin, validenizin vefat ettiğini görünce doğrusu son derece müteessir oldum. Kardeşim başınız sağ olsun. İnşallah terhis edildiğimiz zaman İzmir'den geçecek olursak tabii sizi birkaç gün taciz edeceğim. Yüzbaşı Efendi Mısır'dadır. Zannedersem Vefik Efendi de Mısır'dadır. Bizim bulunduğumuz yerde yoktur. Diğer gaibane küçük biraderim Ali Efendi'ye mahsus selam ile ellerinden sıkarım. Diğer biraderim Şevket Efendi'ye dahi çok çok selamlar ile ellerinden sıkarım. Bölük emini Yusuf Efendi'ye dahi selam ederim. Ne yapalım, bizim kaderimiz böyleymiş. İnşallah yakın zamanda görüşürüz. Mektubumun cevabını bekler, Hüda'ya emanet ederim. Sevgili kardeşim.
Fi 4 Eylül.

0: Eylül, sene 335. Biraderiniz, 10. Bölük Emini Mustafa. Adres şudur. Kıbrıs adasında Usera karargahında, 3. bölükte 8. koğuşta, 90.089 numaralı Söğütlü Mustafa diye yazınız. Kaynak Çanakkale Mektupları Süeyda Basım, Isparta 2015. Belki de onlar o mektupların kimi zaman savaşın acımasız çarkları arasında kaybolup gidebileceğini, kimi zaman da bir mektup taşıyıcısının sırt çantasında unutabileceğini bilemezlerdi. Ama bildikleri bir şey vardı. Sabır bir anahtardı ve her kapıyı sonunda o açardı. Biz Allah'a aitiz ve sonunda ona döneceğiz şuuruyla her bir satırlarına sinmiş olan o derin tevekkül, onları ayakta tutan temel direk oldu. Söylenenler sadece geçmişin sessiz tanıkları değil, inanmış bir yüreğin, en zifiri karanlıkta bile sönmeyen bir meşale gibi parlayan umudunun, özleminin ve Rabbine olan sarsılmaz güvenin ta kendisidir. Onların bu feryadı sadece bir tarihi hatıra değil, her dinleyişimizde ruhumuzu yeniden terbiye edecek bir mirastır. Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında. Bazısı son nefesti, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısı ise hiç bitmeyen bir hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar, bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi. Savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir, mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Bu mektuplar bize şunu hatırlatıyor. Silahlar sustuğunda bile kelime konuşmaya devam eder. Ve bazen bir mektup bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde. Bu satırların kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı. Kimisi ömür boyunca bir sandıkta saklandı. Ama hepsi şunu fısıldıyor bize. Savaşın kazananı yoktur ama hatırlayanı vardır. Bir sonraki programda başka bir mektubun, başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarından adı geçen geçmeyen tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle.
1: Gelecek hafta savaş mektuplarının 65 ve 66. mektuplarında bu kadim yolculuğumuza kaldığımız yerden devam etmek üzere. Esen kalın efendim.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her Perşembe Türkiye saatiyle 9:25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dünyada herkese eşit olarak dağıtılan ve en çok bulunan şey havadır. Havada bulunan oksijen, insanların yaşamsal ihtiyacı olan bir gazdır. Bitkiler oksijen tüketimi yapmasaydı, oksijen bolluğu dünyada dev yangınlara yol açabilirdi. Demek ki bol olan her şey fayda değildir ve o bolluğu biraz azaltmak gerekir. Evlerdeki perdelere bile kumaş biraz bol alınır ama bolluğu azaltmak için kıvrım yapılır. Buna da büzgü denir. Perdeler büzgü yapılarak yani büzüştürülerek kıvrım kıvrım olur. İki parça kumaş büzüşün

0: önce tek parça gibi durur. Bir eve fazladan iki sandalye alırsanız koyacak yer bulamazsınız. Pazara gittiğinizde 3-4 kilo meyve yerine 15 kilo alırsanız o meyveler bozulur ve atılır. Günde 2 ekmek yeterken 5 ekmek aldığınızda bayatlayacak ve yenmeyecektir. Zenginler vardır çevremizde, bolluk içinde yaşarlar. Bazıları parayı koyacak yer bulamadıklarından büyük ve lüks arabalar alırlar. Gerçekte bütün binek arabalarda en çok 4 kişi gider. Şehir içinde en lüks arabayla diğerler arasındaki ulaşım farkı 5 dakikayı geçmez. Bir şehirden diğerine ne kadar hızlı giderse gitsin, sizden en fazla yarım saat önce varır. Ama ithal lüks araçların yaktığı fazladan yakıt ülke ekonomisine zarardır. Bütün bunlar ne içindir? Yalnızca gösteriş için. Oysa Allah Kur'an-ı Kerim'de açıkça yiyin, için, israf etmeyin buyuruyor. Yine Nahl suresinin 71. ayetinde Allah bazınızı bazılarınız üzerine rızık hususunda üstün kılmıştır. Artık üstün kılınanlar rızıklarını onda eşit olmak için ellerinin altındakilere verici değillerdir. Allah'ın nimetlerini inkar mı ediyorlar denilmektedir. Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, zenginlerin malında mirasçılarının, evlatlarının hakkı nasıl varsa ve o hakkı gasp etmek ne kadar kötü ve yanlış bir davranışsa, zenginin malında da fakirin öylece hakkı vardır. Allah bunu açıkça belirtmiştir demiş ve bu haber Anadolu Ajansı'nda yayımlanmıştı. Tabii ki ülkelerin bolluk içinde yaşaması için devletlerin de yaptığı projeler ve aldığı önlemler var. Bunlardan biri sürdürülebilir kalkınma. Sürdürülebilir demek başlamış bir iş veya durumun devam etmesi anlamına gelir. Kalkınma ise durumunu düzeltmek, gelişmek, ilerlemek, zenginleşmek demektir. Kalkınma, ekonomik büyümeye ek olarak toplumsal, kültürel ve sosyal yönden gelişmeyi içerir. Anlaşılacağı üzere sürdürülebilir kalkınma, devam edebilen, sağlıklı ve zenginleşen ekonomi anlamına gelmektedir. Bu durumda halkın refah içinde yani bolluk, rahatlık ve varlık içinde iyi yaşaması anlamına gelir. Sürdürülebilir kalkınma, lüks ve israfın önlendiği, tarım, hayvancılık ve sanayinin geliştiği, bolluk ve bereketin önünün açıldığı bir kavramı ifade eder. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
2: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza attı. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yapılan saldırı hepsine yönelik sayılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamasında kolektif caydırıcılık vurgusu yaptı. Anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacak dedi. Erdoğan, Mekke

İletişim Başkanlığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada Türkiye'nin bölgesel ortaklıklar geliştirmesi NATO üyeliğinin bir alternatifi değildir denildi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la anlaşma imzalamaktan onur duyduğunu ifade etti. Suudi Arabistan, Mekke anlaşmasına ilişkin kardeşliğimizi gösteriyor açıklaması yaptı. Anlaşmanın bölgenin tamamı üzerinde olumlu bir etki göstereceğine dikkati çekti. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülüyor. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, tarihi bir sorumluluğu yerine getiriyoruz açıklamasında bulundu. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, teklife 367 milletvekilinin imza attığını hatırlattı. Türk parlamento tarihinde görülmemiş bir siyasi mutabakattır, dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da düzenlenen tercih destek programında üniversite adayı gençlerle buluştu. Bakan Tekin, gençlerin bu ülke için bir fayda üretip üretmeyeceği konusunda tek belirleyicinin YKS olmadığını vurguladı. Milli Eğitim Bakanı şu anda Türkiye'deki her öğrencinin yüksek öğretim alabilmesi için imkan bulduğunu söyledi. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve iki yardımcısının da aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklandı. Cumhuriyet Halk Partisi de Belediye Başkanı Çiçek'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla açılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 12'si mahkemeye sevk edildi. 12 zanlı hakkında tutuklama kararı verildi. Haksız yollarla Türk vatandaşlığı kazandıran kişilere yönelik İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. Operasyonda 80 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 32'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diyarbakır merkezli 8 ilde cinayete kurban giden Rojin Kabaiş, Hira Nur Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerine siber zorbalık ve şantaj yapan çeteye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşma yapmak istediğini savundu, onları vurmamızı istemiyorlar dedi. Washington'dan Tahran'a yönelik yeni bir yaptırım hamlesi geldi. İran'dansa diplomatik süreç kadar savaşa da hazırız mesajı verildi. Tayland'da bir okulda silahlı saldırı yaşandı. Aralarında öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Saldırganın öğrenci olduğu, olayın ardından intihar ettiği bildirildi. Haberleri dinlediniz.

0: Irak'tan yakın Türkmen eli.
1: Başkentimiz Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından tüm dinleyenlerimizi yürekten selamlıyoruz. Irak'tan Yakın Türkmeneli programıyla yeniden sizlerleyiz. Programı sizler için Zeynep Yıldırım hazırladı, teknik masada Merih Demirezer'le çalışıyoruz ve mikrofon başında spikeriniz ben Orhan Yaşar yaklaşık 50 dakikalık süre boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan kodu ile 463 34 19 ve 463 34 21. Toprağın altı tarih, üstü hüzün ama hep direnç. Mezopotamya'nın sert rüzgarları arasında adını adeta bir türkü gibi yakan kadim bir Türkmen diyarı Tel Afer. Kimi zaman acının, kimi zaman gözyaşının ama en çok da koparılamayan bir kökün, silinemeyen bir kimliğin adıdır orası. Irak'ın kuzeybatısında, Musul'un gölgesinde, Türkmen kardeşlerimizin yüreğinin tam ortasında duran bir Türkmen.

Fren Kalesi. Sokaklarında Türkçe fısıldayan kireç duvarlı evlere, dillere destan mertliği. Acılarını elleriyle sıvazlayıp yine de türkü söylemekten vazgeçmeyen Telafer'in ruhuna misafir oluyoruz. Efendim, Irak'tan Yakın Türkmenleri programındasınız. Telafer'e hasret başlıyor.

0: Kerkük Vakfı sözcüsü, araştırmacı yazar Profesör Doktor Mahir Nakip bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bugün bir de konuğumuz var sevgili dinleyenlerimiz. Irak Türkleri Öğrenci ve Gençler Birliği Genel Başkanı Sayın Hüseyin Himmetli de stüdyomuzda. Sayın Himmetli, siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Hocam, Irak'ın kuzeybatısında yer alan Tel Afer'in Türk tarihindeki yeriyle başlayalım dilerseniz. Neler söylersiniz bu kadim Türk yurdu hakkında?
1: Öncelikle Tel Afer'in coğrafi olarak çok önemli bir yerde olduğunu vurgulayarak söze başlamak isterim. Musul'a 70 kilometre, Türkiye sınırına aşağı yukarı yine 60-70 kilometre, Suriye sınırına da bir o kadar mesafede çok önemli bir stratejik mevkide olan bir Tel Afer şehri. Türkmenlerin Anadolu'ya en yakın olduğu şehirdir diyebiliriz. Köklü bir tarihi var. İslam'dan öncesine kadar dayanır. İslam döneminde de Müslümanlar tarafından fethedilmiş. Hamdani boyu, Emevilerin bir boyu orada hüküm sürmüş. Ancak Türk tarihi içerisinde baktığımız zaman 13. 14. yüzyılda Türklerin orada varlığı hissediliyor. Yani Osmanlı'dan daha önce. İlhanlılar orada varlık göstermiş ki Türkleşmiş Oğuz boylarıdır. Celayirleri orada görebiliyoruz. Ondan sonra Karakoyunlar, Akkoyunlar, nitekim yerleşim bölgeleri de şu anda bu atla kaim. Yani Musul'la ve Tel Afer arasında Karakoyun diye bir şeyimiz de var, yerleşim bölgemiz de var. Dolayısıyla burası Safavilere kadar hep böyle Türkmen boylarıyla varlığını hissettirmiş. Ve çok da enteresandır, Osmanlı dönemine gelene kadar burası sürekli bir göç noktası olarak görülmüş. Onun için yer yer Kıpçak Türkçesine rastlıyorsunuz. Yer yer Çağatay Türkçesine rastlıyorsunuz. Ve halbuki bunlar Oğuz Türkleridir diyebiliyoruz bugün. Çünkü Osmanlılar zamanında da hem Anadolu'dan hem de başka yerlerden bayatların mesela gelip buraya yerleştiklerini biliyoruz. Osmanlı kayıtlarına baktığımız zaman Osmanlı kayıtları sırasında önce Sincar'a bağlanıyor. Fakat sonra müstakil bir yerleşim bölgesi olarak kabul ediliyor. Osmanlı kayıtlarında Tel Afer şehri görünüyor. Hakkında da bilgiler toplanmış. Özellikle 1907 sayınamesinde Tel Afer'den uzun uzun bahsedilir. Türkmen kimliğini ta baştan muhafaza etmiş bir şehirdir. Başka bir Arap yerleşmeleri ancak civar köylerdeki olan Bedevi Araplar dediğimiz, yani göçebe Araplarla meskun.
0: Çok heterojen bir yapı yok hocam o zaman burada.
1: Şehrin içinde yok. Evet. Ama şehrin dışında var, yer yer var. Ama Kürt nüfusun daha ziyade daha şeyde doğuda yer aldıklarını görüyoruz. Orada Kürt nüfusu yok. Sünni Arapla Türkmenler var.
0: Evet.
1: Bunların altını çizmemiz lazım. Osmanlı döneminin sonuna kadar huzur içerisinde, sükunet içerisinde yaşamış bir şehirdir. Kültürüyle yoğrulmuş, edebiyatıyla yoğrulmuş, işte ne bileyim şiirliğiyle yoğrulmuş. Gelene görenekler çok kendini hissettiren bir şey. Fakat şeye geldiğimiz zaman, Osmanlı'nın çekilip İngilizlerin girmesi noktasına geldiğimiz zaman ki bu 1918'dir. Irak'ın en büyük direnişini, ilk direnişini Tel Afer'de görüyoruz İngilizlere karşı. Evet, Kerkük'te plebisit yapıldığı zaman İngilizlere Türkmenler Kerkük'te oy vermemişler. Ama Tel Afer'de bunu da ötesine geçerek silaha sarılmışlar. Ve aşağı yukarı 2 yıldan da fazla silahlı direnişte bulunmuşlar. İngiliz tarafından ölenler olmuş, ondan sonra hapsedilenler olmuş, yakalananlar olmuş ve çok şehit vermişler. Bunun acısını Tel Afer, bunun adını da bir destanlaştırmışlar. Kaça kaç destanıyla adı geçilir. Geçer tarih kitaplarında, evet, mevcuttur bu. Adeta bir tarihe not düşmüşler. Ama gelin görün ki bunlar ancak Türk tarihi içerisinde yer alabiliyor. Irak tarihinde İngilizler mümkün mertebe bunu dışlamışlar.

0: göstermemeye çalışmışlar. Halbuki şerefli bir direniştir. Yani emperyalizme karşı bir baş kaldırıştır, bir isyandır. O bakımdan bunu burada da kaydederek geçmek istiyorum. Demek ki telafer tarih yönünden dediğimiz zaman şanlı bir tarihi vardır. Ondan sonra Türk tarihinin bir parçasıdır. Farklı farklı boyların gelip burada yerleştiğini biliyoruz. Bunlara da temas edeceğiz. O yönüyle bu Türkmen tarihinin Irak'taki olan bir damgasıdır diyebiliriz.
1: Evet. Hüseyin Bey, sizinle devam etmek istiyorum. Irak'ta monarşinin son bulduğu ve cumhuriyetin kurulduğu 1958 yılı ve yine Irak'ta kalıcı Baas rejiminin 1968-2003 yılları arasında telaferin etnik ve sosyokültürel yapısının yanında genel durumuyla ilgili de neler söylersiniz?
2: Şimdi hocamın bıraktığı yerden başlamak istiyorum. Telaferler 1920 yılında İngilizlere karşı en büyük direnişi başlatmıştır. Irak'ın geneline de yayınlanarak bu direnişte başka milletlere mensup edilse de ama ayaklanması telaferden, kıvılcımı telaferden yakılmıştır. Şimdi 1920 yılında Osmanlı'dan koparıldıktan sonra telafer İngilizlere karşı hocamın dediği gibi en büyük direnişi başlattılar. Bundan dolayı da telaferde isyan başlamış. Telafer merkezinde 4 tane Orta Doğu'dan sorumlu büyük komutanı etkisiz hale getirmişler. Onun ardından da kaçarak etrafa.
1: Orta Doğu'dan sorumlu o 4 komutan İngilizler.
2: İngiliz komutanlarından, evet, bahsediyorum. Onları etkisiz hale getirdikten sonra telafer burada uçaklarla saldırarak ve bertaraf etmişlerdir, evet, isyanı. Ama bundan ziyade diğer milletlere, Arap milletlere de şey yaptılar, bu ayaklanmaya karşı iştirak ettiler ve telafere'le birlikte hareket ettiler. Ve Irak'ta 1920 isyanı başlamıştır. Bundan ötürü şimdi telaferde Osmanlı'nın bir uzantısı olarak görüyorlardı. İngiliz mandasının altına geçtikten sonra ve telaferleri orada bastırmaya çalışıyorlardı. Dilini, kültürünü, edebiyatını, işte geleneksel Türk adetlerini yok etmek için bir adeta asimilasyon, Araplaştırma politikası başladı orada. Dolayısıyla da burada telaferin 1958 yılında krallığın yıkıldıktan sonra Baas rejimi dönemine geçti ve bu dönemde de daha da belirgin bir hale geldi. Türkmenlere Araplaştırma politikası uygulamaya başladı ve Arap milliyetçiliği ortaya çıktı ve bu Arap milliyetçiliği de ortaya çıkınca da Türkmenlerin hem dilini hem kültürünü siyasi olarak baskılamaya başladılar. Dolayısıyla da telafer içine kapalı bir yapı haline geldi ve Türkmen kimliğini orada muhafaza etmeye çalıştı. 1980'li yıllarında telaferin il statüsüne talebinde bulunduğunda Saddam rejimi telaferin talebini reddediyor ve orada üstüne şöyle bir ibaret yazıyor. İkinci bir Kerkük'e ihtiyacımız yoktur.
0: Evet. Yani bir bela istemiyoruz.
2: Aynen. Evet. İkinci bir Kerkük'e ihtiyacımız yoktur. Dolayısıyla yani burada hem telaferin Türkmen şehri olduğunu hem de aynı zamanda da Kerkük'ün bir Türkmen şehri olduğunu kayıtlara geçiyor böylece. Dolayısıyla da Araplaştırma politikası, işte Türkmenlerin yaşadığı bölgelere Arap aşiretleri getiriyor. Şimdi telaferin etrafında, evet, köyler var. Az önce, evet, de hocamla da bahsediyorduk. Arap, evet, kabilelerini getiriyorlardı ve telaferin demografi yapısını değiştirmeye çalışıyorlardı ve başaramadılar. Telafer içine kapandı. Evet, kamu kurumlarında müracaat etmeleri, Arap ismini kullanmazsan orada şey yapamazdın, geçip bir işlem yapamazdın. Dolayısıyla da telafer bu şekilde kimliğini muhafaza edebilmiş durumda.
1: Hocam, güzel bir telafer türküsü dinleyelim mi? Ne dersiniz?
0: Evet, evet.
1: Efendim, sırada Fazıl Kenne'den alınan bir telafer türküsü var. Bir yanı bahçe, bir yanı bağlar. Bir yanı kale, bir yanı dağlar. Dört köşesinde yanar çıralar. Mehtap

0: Hocam, telafer kültürel özellikleri, dışarıdan neredeyse hiç göç almaması ve coğrafi yapısı nedeniyle geleneksel Türkmen kimliğini en saf haliyle korumayı başarmış bir Türkmen yurdu. Bu pencereden baktığımızda oymakların ve aşiretlerin yapısı, kültürel ve dil özellikleri bölgedeki diğer Türkmenlerden ne ölçüde ayrılıyor? Bununla ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz?
1: Profesör Doktor Süphi Saatçi'nin Türkmen Oymakları isimli kitabında ki Arapça ve Türkçe yayınlandı, harikulade bir tespiti var. Sizin de buyurduğunuz gibi telaferin bütün boyları, oymakları Türkmenlerden oluşuyor. Oğuz boyu olmalarına Oğuz boyudur ama Oğuz boyuna mensup olmayan boylar da var.
0: Evet.
1: Dolayısıyla muhtemelen az önce de söylediğim gibi içlerinde Kıpçak ve şeyde Çağatay Türkleri yani Karluk Türklerinden de olma ihtimali var. Tarihçi olmadığım için kesin bir şey söylemiyorum. 41 aşiret ve oymak bulunmaktadır. 41 aşiret ve oymak bulunmaktadır. Bunların hepsi bugün yaşıyor mu? O ayrı bir şey. Ama bunların başında mesela bakın isimlere bakın. Bayat, Döger. Döverler Türkiye'de de meşhurdur.
0: Evet.
1: Evet. Avşar. Türkiye'de
0: Türkiye'de de
1: zaten
0: meşhur,
1: de
0: evet.
1: meşhurdur. Evet. Halaybek.

0: koyunlar işte malum kara koyunlu varsa ak koyunlu da arkasında vardır. Mavullular, Muratlılar. Muratlılar Bektaşi'dir. Çok enteresan. İlhanlılar mesela büyük bir ihtimalle Moğol'dur. Moğol boyudur. Kasaplılar var, deveciler var. Bunlar tamam mesleki olabilirler. Ben işte 10 tanesini saydım burada. Yani demek istiyorum ki bu soy bilimi olarak baktığınız zaman burada yerleşmelerin net bir şekilde Türk boyları tarafından yerleştirildiğini göstermektedir. Diğer Türkmen şehirlerinde bu netlik yoktur. Mesela Kerkük'te oymak yoktur. Kerkük'te şey vardır, aşiret vardır. Pardon, aile vardır. Mesela işte ne bileyim Alçılar ailesi vardır. İşte Kırdarlar ailesi vardır. Aile var. Erbil'de de aynıdır. Yani aileler, Doğramacı ailesi vardır. Fakat kabile, aşiret, boy, oymak filan bu tabirler sadece ve sadece Telafer'de yaşıyor.
1: Evet.
0: O yönüyle Telafer çok otantik bir şeydir yani yerleşim bölgesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
1: Evet, bu kadar. Hüseyin Hümmet'le sizinle devam edelim. Telafer 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgaliyle başlayan süreçte en büyük bedeli ödeyen Türkmen coğrafyası. İlk yıllarda Amerikan ordusunun ağır operasyonlarına maruz kalan kent, ardından El-Kaide terörü ve yapay olarak körüklenen mezhep çatışmalarıyla da sarsıldı. 2014 yılında ise DH işgaliyle birlikte katliamlar, kayıplar ve kitlesel göçlerle adeta demografik bir yıkım yaşandı. 2003'ten bu yana Telafer'in atlattığı badireleri nasıl değerlendirirsiniz?
2: 2003 yılında Saddam Hüseyin'in rejiminin devrilmesiyle birlikte Telafer uzun yıllar süre Baas yönetiminin ardından yeni bir siyasi ve toplumsal döneme girmiş. Rejiminin sona ermesiyle Türkmen kimliği üzerinde devlet baskısının azalması ve etnik kimliklerin daha gönül hale gelmesi beklenirken ancak 2003 sonrası ABD'nin işgaliyle beraber Irak'a ve güvenlik ortamının istikrarsızlığıyla da birlikte maalesef bu mümkün olmamıştır. 2003 sonrası da Telafer 2004, 2005, 2006, 2007 yıllar arasında maalesef bir mezhepsel çatışmaya maruz kalmış. Ve bu mezhepsel çatışmanın nedeniyle de Telafer'in gelişimiyle işte siyasi yani de kentini temsil etme hakkını elde etmeye çalışırken maalesef bu savaştan dolayı, mezhepsel çatışmadan dolayı daha doğrusu maalesef gerçekleştirilememiştir. Dolayısıyla da Telafer bu konuda ağır darbe almış. Ağır darbe almış. 2008-2014 yılları arasında da sürekli Telafer üzerinde bir mezhepsel üzerinden komploler kuruluyordu ve Telafer'i üzerinde ağır oyunlar üzerinde maruz kalmışlardı ve bununla birlikte de Telafer'in iç yapısını bu sefer işte maalesef ki ikiye bölünme durumunda kalmıştı ve mezhepsel kimlik üzerinde sürekli pazarlıklar yapılıyordu. Telafer'in bu durum Telafer'i daha da geriye çekmiştir. Maalesef 2014 yılında DAEŞ balasıyla birlikte Telafer içinde Türkmenlere yönelik işte devletin bürokrasisinde yer alan kişileri katlettiler. Çok sayıda kişi şehri terk etmek zorunda kaldı. İran farklı illerine Erbil, Kerkük ve Necef, Kerbala bölgelerine göç etmek zorunda kaldılar. Bunun yanı sıra başta olmak üzere de çok sayıda Türkiye'ye de göç etmek durumunda kaldılar. Türkiye'deki telaferlerin sayısı o dönemde 120 bin kişinin üzerinde olduğu tahmin ediliyordu ve söyleniyordu. Şimdi 2018'den sonra telafer azat edildikten sonra da DAEŞ belasından bir kısmı telafere döndü. Ve bunların telafere merkezine birçoğu dönmedi. Çünkü Telafer ağır bir yıkıma uğradı. Evet. Ve bu ağır yıkım nedeniyle de Telafer merkezinde şu anda ne ticaret yapılıyor doğru düzgün ne de altyapı hizmetleri var. Dolayısıyla da bunlar Musul'a yerleşmek zorunda kalıyorlar. Ve bu da Telafer'in merkezinde şimdi başka milletler üzerinden işte Telafer'in yeniden bir demokrasi

0: topografi değişikliğine gitmeye çalışır ama onlar kanıtlar ki bakter telafer üzerinde bunu yapmak artık mümkün değil. Dolayısıyla da bu sefer şimdi bütçe telaferin bütçesini doğru düzgün gitmiyor. Bu bütçe gittiği zaman da altyapılar nerede, neden yapılmıyor? DAEŞ belasının ağır tahribatından biri olarak da şehrin altyapısını yıkması. Mesela Telafer Kalesi'nin patlatıldığı gün. O günü hatırlıyorum. İşte biz de o dönemde Telafer'in o videosunu paylaştılar. Şehir kalesinin patladığında da yıktılar kalamızı,
1: Evet.
0: sürdüler
1: Sürdüler
0: belamızı.
1: belamızı. Evet.
2: Meşhur türkü değil mi
0: Meşhur
2: hocam?
0: türkü.
1: Evet.
0: Dolayısıyla da telafer ondan sonra şimdi yeniden küllerinden toplanıyor ve ayağa kalkmaya çalışıyor.
2: Kalkınma yolu projesi de inşallah buna güzel bir destek olur. Zaten ilerleyen dakikalarda da konuşacağız onu.
0: Tabii ki de hocam.
2: Evet sevgili dinleyiciler, Yasin Yahyaoğlu'ndan alınan güzel bir Musul türküsü var sırada. Aşk elinden yandı canım. Hep birlikte dinliyoruz efendim.

0: acayip bir haldeyim. Başıma alasım var. Her nerede değilsem, orada olasım var. Başım göklerden uzak, ayağım yerden bırak. İçim dışım muallak, bir kalıp bulasım var. Aşkın tatlı günahım, öptüm kanlı silahım. Kalbim yiyen timsahın, gözyaşın silesim var. Tuhaf bir işe daldım, göl diye taşa daldım. Tatlı bir düşe daldım, uyurken ölesim var. Hafta oldu, ay oldu. Ömür gitti, zay oldu. Kimler, kimler bay oldu, saçımı yolasım var. Genç bir telaferli şair Ali Çolakoğlu'nun duygu dolu dizeleriyle seslendik sizlere sevgili dinleyicilerimiz. Hocam, son yıllarda yapılan derlemeler ve dijital yayınlar sayesinde telafer türkülerini ve şiirlerini, hoyratlarını dinleme fırsatı buluyoruz. Telafer müzik kültürünün ve halk türkülerinin melodik ve makamsal yapısı ve icra tarzı itibariyle bölgedeki diğer Türkmen edebi müzikal mirasından ne ölçüde ayrışıyor, ne gibi farklı özellikleri var?
1: Öncelikle itiraf etmemiz lazım. Biz Irak Türkleri olarak telaferi çok sonraları keşfettik Orhan Bey.
0: Evet.
1: Yani şiir edebiyat denilince aklımıza hep Kerkük şairleri gelirdi, Erbil şairleri gelirdi, hoyratlar gelirdi, Kerkük türküleri gelirdi. Oranın sanatçıları gelirdi. Yani biz Irak'ta da işte yılda bir defa Bağdat'ta bir Türkmen gecesi yapılırdı, Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda. Her ne hikmetse telaferden ses sanatçıları katılmaz, sadece şairler katılırdı ve gelip orada şiir okurlardı. Bunların başında da Felekoğlu gelirdi. Çok ünlü bir şair, Bektaşi bir şairdi. Zaten tırnak içerisinde söyleyeyim, şairlerin en başarılısı telaferler içerisinde Bektaşilerdir.
0: Evet.
1: Bunu kabul etmek lazım. Yani aruzla şiir yazmışlar, heceyle şiir yazmışlar. Yani yazmışlar da yazmışlar. İşte bu çocuğumuz, yazan bu çocuğumuz bir Bektaşi torunudur. Ve hiç tahsil görmemiştir Ali. Babasının siyasi sebebinden dolayı hiç okula gitmemiş. Arapçayı ve Türkçeyi el yordamıyla öğrenmiş. Dolayısıyla adeta şiir söylemek telaferli insanın damarında var. O yönüyle farklı bir kültür desem yanlış olur. Farklı bir duruş desem yanlış olur. Yani Türkmen edebiyatının, Türkmen musikisinin bir farklı versiyonu şeklinde değerlendirmek mümkün. Mesela türkülerine bakıyorsunuz, 7-8'lik aynı Kerkük türküleri gibidir. Ama çeşni farklı. Yani bir özellik var, dinletiyor kendini.
0: Evet.
1: Evet. Ve Kerkük türküsü olmadığını da çıkarabiliyorsun. Mesela ben bir türkünün Urfa türküsü mü yoksa Rize türküsü mü, ben hemen çıkarırım değil mi? Hepimiz
0: tabii,
1: çıkarırız.
0: Evet.
1: Ama burada da aynı durum söz konusudur. Edebiyata geldiğimiz zaman o şairlerin üslubunda bir farklılığı hemen hissedersiniz. Çok enteresandır. Kıyafetlerine bakıyorsun, telaferli Arap kıyafeti giyiyor. Türkçe konuşmasına bakıyorsun, çok bol sayıda Arapça kelime var. Ama şiir yazdığı zaman halis muhlis Türkçe'yi söylüyor. Bu çok garip bir vasıftır. Yani çok kayda değer bir şeydir. Felekoğlu mesela en iyi bilinen Bektaşi şairlerinden birisidir. Rıza Çolak yine önemli bir şair olarak karşımıza çıkar. Kendisi de hayattadır. Felekoğlu vefat etmiş. Bu arada Felekoğlu'nun divanını Türksoy yayınladı. Bu Türk Cumhuriyetlerinden evet. oluşan kültür merkezi. Türksoy yayınladı. O büyük bir hizmet oldu. Sadık Kaddoş bir başka şairimizdir. Telaferli şairimizdir. Miktat Havdi çok önemli bir şairimizdir. Dolayısıyla çok farklı bir şeyleri vardır. Aklımızda şu soru geçebilir. Peki Kerkük'te hoyratlar, Erbil'de hoyratlar varken telaferde yok mu? Var ama şiirin gölgesinde kalmış. Yani hoyratlar çok ön planda değil. Mesela uzun havalar yok. Telaferlerde çok uzun hava yoktur. Türkü vardır. Ve türkülerin büyük bir kısmı da nefes tarzındadır. Çünkü buradaki olan Bektaşiler büyük bir ihtimalle, yine tırnak içerisinde söylüyorum, Anadolu'dan, Sivas civarlarından göç etmiş olan Bektaşilerdir. Yakın tarihe kadar, 50'li yıllara kadar Bektaşi tekkesi mevcuttu. Ama işte maalesef az önce Hüseyin kardeşimizin de söylediği gibi bu mezhep çatışmaları vesaireleri ister istemez Bektaşi olanların büyük bir kısmının Şii tarafına yazılmaları, ki onlar da müstanidirler. Asla böyle bir, yani bir Bektaşi'ye sorsan sen Şii olmak ister misin? Ben yok, ben Bektaşiyim der yani, şimdi Türkiye'de de öyle değil mi yani? Bektaşilik ayrı bir, Balkanlarda mesela, Balkanlarda da öyledir. Ya ben Bektaşiyim diyor ya adam, yani bu bir kimliktir onun için. Onun için bu kimlik maalesef şeyde, telaferde de bu anlamıyla kaybolmuştur. Muratlı ailesi bu yönüyle şeyde, telaferde bu geleneği yaşatmaya çalışan bir ailedir. Onu da burada vurgulamakta yarar var. Evet, yani artık yavaş yavaş kulağımız telafer türkülerine aşina olacak. Bu türküleri dinleyeceğiz. Ömer Öztürkmen kardeşimiz, kendisi de soy olarak yani veya mekan olarak telaferlidir. Onun albümü var bu konuda yaptığı. Zaten sesinden de belli, çok güzel bir müzik eğitimi görmüş. Bilkent Konservatuvarı mezunudur. O bakımdan yavaş yavaş Türkiye'deki olan insanların kulakları telafer türkülerine de aşina olacak.
0: Evet hocam. Sayın Himmetli, geçtiğimiz hafta malumunuz Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'nin ülkemize ziyareti söz konusuydu. Bu ziyaret sırasında gerek Irak gerekse Türkiye için stratejik öneme sahip Kalkınma Yolu projesi Ankara'da atılan imzalarla birlikte projenin mutabakat zaptı resmiyet kazandı. Proje kapsamındaki tren yolu güzergahının telafere bağlı köy ve kasabalardan geçmesi, telaferin sosyoekonomik durumunu ve telaferin geleceğini ne ölçüde etkiler?
2: Mevcut açıklanan özergah Fav Limanı'ndan Bağdat, Musul üzerinden...
0: Basra'da
2: Fav Limanı olarak geçiyor. Musul, Türkiye hattını hedeflemektedir. Telaferin 30 kilometre şehir dışından yani geçiyor. Oradan da Ova Köyü kapısından Türkiye üzergahı üzerine ilerlemekte. Şimdi bu Kalkınma Yolu projesinin en önemli faydalarından, sağlayabilecek ciddi faydalardan, ekonomik faydalardan birkaç tane başlık var. Şimdi az önce bahsettik, telaferin merkezinde DAEŞ işgalinden dolayı merkezde altyapı tahribatı, işte yanı sıra işsizlik oranı çok ciddi bir şekilde yüksek. Dolayısıyla Kalkınma Yol Projesi o bölgeden geçerse, telafer üzerinden geçerse, şimdi telaferin dışından da bile geçse, yani ben bunun telaferin içinden geçmesini isterim ama yani bu hattın telafer üzerinden üzergahın geçmesi daha mantıklı. Çünkü bir bölgeden, yani neden Türkmenler yine bypass olsun bu projeden? Az önce de yine de konuşuyorduk. Belli kesimlerin üzerinden geçiyor, daha sonra da Türkmenler üzerinden. Çünkü telaferin içinden geçmemenin sebebi, yine tarihe döneceğim, eski tarihe döneceğim. 1920 yılında telafer ayaklanması nedeniyle İngilizleri bayağı bir ağır darbe almıştı. Dolayısıyla o sırada da İngilizler telafer içinde herhangi bir kalkınma projeleri, telaferin içinde üniversitenin kurulmaması yönünde birçok maddeler yazmışlardı ve telafer adeta bir harabe köy halinde kalsın istemişlerdi. Ama bunu başaramayacaklarından adım gibi eminim. Telafere sağlayabileceği başlıklardan birkaç tanesini söyleyeceğim. Teleferin ticari merkez haline gelebilecek potansiyelini taşımaktadır. Lojistik taşımacılık sektörü orada genişleyebilir. Sanayi bölgeleri, sanayi şeyler orada kurulabilir. Telaferin orada, yani elleri amaratır bu konuda. Biliyorsunuzdur hoca. Türkiye'de Gaziantep bölgesinde bu göç sırasında bayağı fabrikalar kurdu telafer Türkmenler. İstihdam oluşturabilir. Telaferin işsizlik oranını bayağı ciddi bir şekilde düşürür. Telaferin yeniden imarına katkı sağlayabilir.

0: bilir. Tarım üzerinde pazarın ulaşımını kolaylaştırabilir. Çünkü teraferin zaten toprakları
1: Verimlidir.
0: verimli topraklardır ve buğday ve arpa üzerinde yanı sıra da incir ve narıyla meşhur. Dolayısıyla da dış ticarete bağlanması daha da etkili hale getirebilir şehrin merkezini. Dolayısıyla da telafiden kalkınma yol projenin geçmesi Türkmen şehrinin yeniden ayağa kalkmaz demektir. Bunun olması için de elimizden geleni yapmaya çalışacağız.
1: Evet, zaten iki ülkenin de bu konuda gayretleri var.
0: Evet.
1: Sayın hocam, Telafer Türkmenlerinin Deaş zulmünden kaçış süreçleriyle uğradıkları büyük dramı gözler önüne seren biyografik bir öykü kitabınız var. Sayın hocam, sizi Telaferli ailelerin bu acı hatıralarını dinlemeye ve bunları Muhacir Kuşlar adıyla kitaplaştırmaya iten ilk kırılma noktası neydi?
2: Ah ah, büyük bir derdimizi kaşıdınız diyelim. Şimdi dediğim gibi ben şahsen Telaferleri Türkiye'de keşfettim. Yani Kerkük'te doğdum, büyümüş bir insanım. Bağdat'ta liseyi okumuş bir insanım. Ama Telaferi ben Türkiye'de gördüm. 70'li yıllarda Telafer'den öğrenci dostlarımız vardı. Ama onlar hiçbir zaman dertlerini pek bize anlatmazlardı. Yani bizle beraber hemhal olurlardı. Fakat az önce Hüseyin kardeşimizin anlattığı gibi 2014-2017 yılları arasında bu Daesh'ten kaçan Türkmen ailelerinin büyük bir kısmı Suriye üzerinden Türkiye'ye geldi. Yine büyük bir kısmı Erbil üzerinden Kerkük'ten ta Necef Kerbela'ya kadar indi. Dolayısıyla toplum ikiye bölündü. Türkiye'de bizler kolları sıvadık. Bizim vakıflarımız var, derneklerimiz var, ailelerimiz var, insanlarımız var. Çok şükür ki bir tek telaferli dahi elini açıp dilenmedi. Trafik ışıklarında asla bir telaferliye rastlamadınız.
1: Evet.
2: Bu buradaki olan insanların gayretiyle oldu. Bir. İkincisi, telaferli kardeşlerimizin gururlu ve izzet nefisli oluşlarına bağlıydı. Çünkü bunlar hepsi işte Sobacılar Çarşısı'nda, sanayilerde, fabrikalarda çalıştılar. Ve en basit işten tut, kağıt toplamadan tutun fabrika kurmaya kadar gayret gösterdiler ve varlıklarını ispatlamaya çalıştılar. Eşimle beraber biz kendi çapımızda yardım toplar, yardım dağıtırken her bir aile bir dramdı. Ve maşallah da çok çocuklu bir toplum. Yani Kerkükler gibi değil. Kerkük'te en çok 2-3 çocuk görürsünüz. Ama burada 7-8 çocuk olabilir. Ama tek eşliler bu arada, onu da söyleyeyim. Yani. Nadiren çift
1: Evet.
2: eşli telaferliye rastlarsınız. Maalesef tırnak içinde söylüyorum, çok akraba evlilikleri var. Dolayısıyla sakat çocukların doğma şeyleri çok yüksek, oranı çok yüksek. Ama 7-8 kişi, hatta 20-25 kişilik bir aile mesela Telafer'den çıkıyor. Bir yıl içerisinde ancak Türkiye'ye gelebiliyor Suriye üzerinden. Sayıları 21'e düşmüş, 18'e düşmüş, 19'a düşmüş. Yolda ölenleri, yolda kalanları, yolda kaybolanları bir dram olarak karşıma çıktı. Ben de dedim ki ya bunların hikayesini niye yazmayayım ben? Ondan sonra yazmaya karar verdim. Bir hikaye yazdım. Ben malum akademisyen bir adamım. Uzman bir edebiyatçıya okuttum. Bana dedi ki hocam çok güzel bir akademik hikaye olmuş. Akademik hikaye tabii çok komik bir ifade. Bunun üzerine biraz alındım. Gittim o pandemi sırasında hikaye kursu gördüm. 6 ay kurs gördüm. Sonra bu kitabı yazmak nasip oldu. O aile, 52 tane aileyi dinledim. Gözyaşları içerisinde dinledim. Edebi olarak ifade etmeye çalıştım. Özellikle birkaç tane hikayesi çok şeydir yani ağlamadan geçilmez.
1: Evet.
2: O yönüyle tabii ki daha da genişletilebilir. Nice aileler vardı. Ya bizi niye yazmadın? Bizi niye yazmadın? Bak mesela Hüseyin de diyor, beni niye yazmadın diyor. Onları da ilave etmek mümkündür. Üçüncü baskısını yaptı. İnşallah daha da
1: Bizi
2: genişletmeye
1: de ağlatmak
2: çalışırız.
1: isterseniz o hikayelerden bir tanesini dinlemek isteriz hocam.
2: Yani nasıl anlatayım? Şöyle anlatayım. Birinci hikaye askıdaki bebek mi? Öyle bir şey. Orada bir aile, hem de eğitilmiş bir aile,
1: Evet.
2: karı koca, işte anne babalarıyla birlikte çocuklarıyla çıkıyorlar. 3-4 tane kızı var. kadın hamile fakat demiyor hamile olduğunu. Ne eşine söylüyor ne de anne babasına söylüyor. Büyük bir macerayla ta geliyorlar sınır kapısına. Aylarca geçiyor zaman. İşte o maceraları anlatıyorum ama en dramatik tarafı evet. Şudur. Tabii çok kaçakçılar

0: Evet. Ve o yağmur altında gecenin yarısında ikisinde kayınvalidesi şeyi doğurtur.
1: Gelini.
0: Evet. Gelini doğurtur fakat gel gör ki kaçakçı diyor ki biz bu çocukla giremeyiz Türkiye'ye. Çünkü bu çocuk yolda ağlar. Ağlarsa bizi şey yaparlar. Kurşuna dizerler. Ve o anne kundağı ile birlikte asılı kundak. Hikayenin aklı şimdi gibi. Kundağı yere de koymak istemez. Çocuğu orada bırakır. Gelirler, geçerler sınırı. Sınırı geçtikten sonra aylar sonra kocası eşine sorar. Çocuğa ne yaptın der. Annesi der ki şey yaptım. Onu bir ağacın dalına astım. Hazreti Yusuf'u nasıl, Yunus'u nasıl şeyde karnında şey beslediyse balina. Allah da onu öyle korur diye.
1: Evet.
0: Evet. Ve o herhalde
1: sığındığımız tek liman değil mi hocam? Evet, evet, evet. Hocam güzel yüreğinize ve kaleminize sağlık.
0: Rica ederim.
1: Efendim Telafere Hasret bölümünün sonuna geldik. Hocam çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Yine Irak Türkleri Öğrenci ve Gençler Birliği Genel Başkanı Sayın Hüseyin Himmetli bu bölüm konuğumuzdu. Kendilerine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Efendim bir Irak'tan yakın Türkmenelinin daha sonuna geldik. Programı sizler için Zeynep Yıldırım hazırladı. Teknik Masa'da Merih Demirezer sesimizi sizlerle buluşturdu. Ve mikrofon başında ben spikeriniz Orhan Yaşar. Önümüzdeki program tekrar bir arada buluşmak dileğiyle. Esen kalın.

Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün modern olimpiyat tarihinin çok yönlü sporcularından biri olan Jim Thorpe'u ele alıyoruz. 1887 yılında yerli topluluklara ayrılmış özel bir bölgede doğan Thorpe, Amerikan futbolu, beyzbol ve basketbol gibi farklı disiplinlerde profesyonel başarılar göstermiş çok nadir bir yetenektir. Thorpe'un hikayesi insan vücudunun adapte olabilme kapasitesinin ne kadar geniş olabileceğini kanıtlar nitelikte. Kariyerinin zirvesi olan 1912 Stockholm Olimpiyat Oyunları'nda hem pentatlon hem dekatlon branşlarında altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atar Thorpe. Thorpe'un olimpiyatlardaki başarısı, geçmişte yarı profesyonel bir ligde aldığı sembolik bir ücret gerekçe gösterilerek amatörlük kurallarını ihlal sayılmış ve madalyaları elinden alınmıştır. Bu karar dönemin katı kurallarının sonucu olsa da Thorpe'un sahadaki azmini hiç azaltmamıştır. Olimpiyatlarda ayakkabıları çalındığında da bulduğu farklı ayakkabılarla yarışıp galip gelmesi, zorlu şartlara karşı sergilediği odaklanma gücünün simgesidir.

0: Jim Thorpe, profesyonel Amerikan futbolunun ilk yıldızlarından biri olmuş ve beyzbolda en üst ligde mücadele etmiştir. Vefatından uzun süre sonra 1983'te madalyalarının ilan edilmesiyle Thorpe'un onuru ve hakkı resmen tescillenmiştir. Thorpe'un kariyeri sporun sadece tek bir dalda uzmanlaşmak değil, vücudun tüm potansiyelini farklı alanlarda sergileyebilmek olduğunu kanıtlayan çok özel bir sporcu olarak tarihe geçmiştir. Onun mirası aynı zamanda hiçbir engelin gerçek bir yeteneği spor tarihinden silemeyeceğinin de ölümsüz kanıtıdır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas hafızası.

0: Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.
1: Turkuaz.
2: Kitap sanatlarımızdan biri ciltçilik ya da değerli bir kitaptan yeni bir değer yaratma sanatı. Ciltçilik uzaktan bakıldığında dağılmış kitabı toparlamak gibi görünmekte. Cilt her ne kadar dışarıdan görünse de ciltlemeye önce kitabın içinden başlanır. Dağılmış sayfalar tekrar gözden geçirilir, içindeki yazılara kadar incelenir. Sonra kitabın formalarına sırt dikişe atılır, şirazesi örülür. Şiraze özel bir bağ ve örgüdür. Kitabın düzgün durmasını sağlar. Ardından kapak ölçüleri mukavvalara geçirilir, kalıp yerlere oyulur. Sonrasında deri geçirilir ve sıcak baskıya verilir. Son aşamada kapak süslemesi yapılır ve kapak geçirilir. Bütün bunlar ancak eli ince ince kullanmanın, sabrın, bilginin, kültürün birikimiyle yapılabilir ciltçilikte. Kitap açısından bakıldığında ise dağılana kadar kimlere neler öğretmiştir kitap. Toplandıktan sonra belki en az 50 yıl daha öğretmeye devam edecektir. Cilt sanatı Orta Asya'yı dolaştıktan sonra Anadolu'ya gelmiş. Cilt sanatının gelişimi İslam diniyle daha da ilerlemiş. Kutsal kitapların, el yazması metinlerin incelikle süslenmek ve korunmak istenmesi nedeniyle. Sanatkarların kattığı yorumlar, desenleri ve üslupları zenginleştirmiş giderek. Osmanlı İmparatorluğu'nda ise Fatih Sultan Mehmet döneminde zirveye çıkmış cilt sanatı. Günümüzde ciltleme sanatı, daha başka bir anlatımla bir kitabı geleceğe miras bırakma sanatı, sanatkarların sevgisiyle ve bilinciyle sürdürülüyor. Akademik düzeyde de eğitiliyor ciltleme sanatının yeni sanatkarları. Ele aldıkları her sayfanın dünya kültür mirasına bir armağan olacağının bilinciyle.
1: Turkuaz.

0: yeniden keşfetmek ve yaşamın karmaşasında anlam bulmak için her hafta yepyeni bir sayfa açıyoruz. İnsan 360 her salı Türkiye saatiyle 12.30'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuzu Viktor Varzin, Rusya'dan yollamış. Merhaba Sayın Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanları. E-posta ile gönderdiğiniz yanıtınız ve yayın frekansları çizelgesi için teşekkür ediyorum. Türkiye'deki bütün Müslümanların Ramazan ayı ve Ramazan bayramı kutlu olsun. Oruçları ve duaları kabul olunsun. Ekte dinlediğim yayınların raporlarını da gönderiyorum. Saygılarımla.

Almanya'dan Thorsten Brandenburg'un yazmış olduğu mektupla devam ediyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli çalışanları, bir zaman sonra size yeniden yazmak istedim. Zaman o kadar hızlı geçiyor ki, dönüp bakınca yazmayı çok seven birisi olmama rağmen size ne kadar uzun zaman önce yazdığımı görüyor ve şaşırıyorum. Uzun yıllardır düzenli olarak programlarınızı dinliyorum. Bugün tatil günü yanıma radyomu aldım ve balkonumda kısa dalga üzerinden Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemenin keyfine varıyorum. Komşularım da Türk ve genellikle evimden duydukları Türk müziği karşısında şaşkınlıklarını, mutluluklarını gizleyemiyorlar. Hepinize güzel ve sağlıklı bir yaz dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Saat 11.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza attı. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yapılan saldırı hepsine yönelik sayılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamasında kolektif caydırıcılık vurgusu yaptı. Anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacak dedi. Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'nın hiçbir ülkeyi hedef almadığını belirtti. Anlaşma, tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır ifadelerini kullandı. İletişim Başkanlığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada Türkiye'nin bölgesel ortaklıklar geliştirmesi NATO üyeliğinin bir alternatifi değildir denildi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la anlaşma imzalamaktan onur duyduğunu ifade etti. Suudi Arabistan, Mekke Anlaşması'na ilişkin kardeşliğimizi gösteriyor açıklaması yaptı. Anlaşmanın bölgenin tamamı üzerinde olumlu bir etki göstereceğine dikkati çekti. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel tarihi bir sorumluluğu yerine getiriyoruz dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül teklife 367 milletvekilinin imza attığını hatırlattı. Türk parlamento tarihinde görülmemiş bir siyasi mutabakattır dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da düzenlenen tercih destek programında üniversite adayı gençlerle buluştu. Bakan Tekin, gençlerin bu ülke için bir fayda üretip üretmeyeceği konusunda tek belirleyicinin YKS olmadığını vurguladı. Milli Eğitim Bakanı, şu anda Türkiye'deki her öğrencinin yüksek öğretim alabilmesi için imkan bulunduğunu söyledi. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında belediye başkanı İlkay Çiçek ve iki yardımcısının da aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklandı. Cumhuriyet Halk Partisi de belediye başkanı Çiçek'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla açılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 12'si mahkemeye sevk edildi. 12 zanlı hakkında tutuklama kararı verildi. Haksız yollarla Türk vatandaşlığı kazandıran kişilere yönelik İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. Operasyonda 80 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 32'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kağıthane'de uyuşturucu ticareti yapılan bir iş yerine operasyon düzenledi. Baskında 104 kilo uyuşturucu maddeyle üretimde kullanılan baskı makinesi ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı. Diyarbakır merkezli 8 ilde cinayete kurban giden Rojin Kabayış, Hiranur Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerine siber zorbalık ve şantaj yapan çeteye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşma yapmak istediğini savundu, onları vurmamızı istemiyorlar dedi. Washington'dan Tahran'a yönelik yeni bir yaptırım hamlesi geldi. İran'dansa diplomatik süreç kadar savaşa da hazırız mesajı verildi. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu. Ukrayna ordusu da Rusya'da petrol rafinerisine hedef aldı. Tayland'da bir okulda silahlı saldırı yaşandı. Aralarında öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Saldırganın öğrenci olduğu, olayın ardından intihar ettiği bildirildi.

Futbol severler için hasret bitti. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu Bolu Spor Manisa Futbol Kulübü karşılaşmasıyla başladı. Açılış maçını Manisa ekibi ilk yarıda gelen gollerle 2-1 kazandı. Haberleri dinlediniz.

Belki milli mücadele yıllarının bıraktığı bir tesirdir. Belki doğrudan doğruya çelik zırhlarını giymiş, ortada dolaşan bir eski zaman silahşoruna benzeyen kalesinin bir telkinidir. Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir adlı kitabında bu şehri tanıtmaya bu cümlelerle başlar. Bu şehir hasta adam denilerek hor görülmüş ama sonra destanı bütün dünyaya yayılmış bir milletin yeniden doğduğu şehirdir. Bizi takip eden sevgili TRT dostlarımız fark etmiştir. Bugün açılışımızı biraz daha farklı yaptık. Çünkü Cumhuriyetimizin simgesi şehrimizdeyiz bugün. Çok kısa yeniden anlatalım bu programımızı ilk defa dinleyen dostlarımız için. Bu yayın serimizi unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını hatırlamak, farklı farklı oyunların oynandığı o şehirleri tanıtmak amacıyla hazırladık. Anlatırken de küçük ipuçları vererek bu şehrin hangisi olduğunu tahmin etmenizi isteyeceğiz sizlerden.

Dediğimiz gibi ufkunda bir güneş gibi doğan Cumhuriyetimizin, Kurtuluş Savaşımızın ilmek ilmek yönetildiği şehrimizdeyiz bugün. Sokaklarında, yollarındayız. Eskişehir'e, Konya'ya, İstanbul'a, Samsun'a uzanır bu şehrin yolları. Anadolu'nun vakur kalbi, ailenin en bilge, en saygın üyesidir. Şehrin sokaklarında dolandıkça tarih ilk meclis binasına götürür insanı. Bir ülkenin yeniden doğuşu her ziyaretçide tekrar canlanır.

Tepedeki kalesinin dar yollarına girdikçe bambaşka bir kudret çıkar. Saklanmış bir şehrin kudreti. Öncesini unutmayan, sessizce konuşan bu şehre gri derler, soğuk derler. Ama bilirler mi ki gizlediği yüzünün ardında ne derin bağlar yatar? Geleni, yerleşeni yıllar içinde yavaş yavaş kendisine kenetleyen derin bağlar. Kaleden çıkıp birbirinden farklı müzelere girince geçmişin ruhu geleceğin umuduyla birlikte hissedilir. Demir ağlarla örülen vatanın vagonlarının tamir edildiği atölye, yıllar sonra bir sanat merkezi olarak hemşehrilerinin karşısına çıkmıştır. Car modern olarak müziğin büyüsünü duyar insan.

Sevgili dostlarımız, hepiniz tahmin ettiniz değil mi hangi şehrimizde olduğumuzu? Ama biz birkaç küçük ipucu daha verip ondan sonra söyleyelim istiyoruz. Atakule'ye çıkınca sana dün bir tepeden baktım aziz şehrim diyesi gelir insanın. Denizin yok belki ama yeşilinin dinginliği bambaşka diyesi gelir. Tunalı Hilmi Caddesi bir süre sonra Tunalı olur dillerde. Bahçeli Evler semti Bahçeli olur. Gençlerin coşkusu caddelerine taşar. Kuğulu Parkı çok merak eder ilk gelenler. Çocukların saflığı kuğuların beyazlığına karışır orada. Kuğularla oyunlar oynar çocuklar. Evet, başkentimiz Ankara'dayız bugün dostlarımız, tahmin ettiğiniz gibi. Başkentimizin sokaklarında dolaşırken gönüllerince oyun oynadıkları için belki de en çok Kuğulu Parkı seven çocukların oyunlarını anlatmaya çalışacağız sizlere.

yatmaz, hacı yatmaz oyunu. Bu oyun ne kadar çok çocukla oynanırsa o kadar keyifli olur. El ele tutuşarak bir daire oluşturur çocuklar. Herkesi sırayla bir numara verilir. Bir numaralı çocuk oluşturulan dairenin ortasına bir sopa yerleştirip dik tutar. Bir başka çocuğun numarasını söyleyip tuttuğu sopayı bırakır. Söylenen numara kime aitse bırakılan sopayı onun tutması gerekir. Diğer çocuklar

Düşen sopayı tutmaya çalışabilir. Kendi numarası söylenmeyen çocuk sopayı tutarsa ceza alır. Numarası söylendiği halde sopayı tutamayan çocuk da ceza alır. Aslında bu oyunun adı Hacı Yatmaz yerine Hacı Tutmaz olsaymış. Daha iyi olurmuş sanki. Ne dersiniz sevgili dinleyiciler? Ankara'nın gölleri ayrı bir güzelliğe sahiptir. O gün Eymir'i tercih edip gittiyseniz bisiklete binmeden duramazsınız. Bir yandan gölün kokusu, bir yandan ağaçların huzuru sizi sarıverir. Dolaşırken gölün kıyısında bir tarafta gitarıyla coşan üniversite öğrencilerini görürsünüz, bir tarafta evden getirdikleri sarmalarla, dolmalarla bir aileyi piknik yaparken görürsünüz. Bir dedenin torunlarıyla oynadığı top oyunu çocukluğunuza götürür sizi. Şimdi de sırada böyle bir top oyunumuz var. Şimşidim oyunu. Çocuklar halka şeklinde yere oturur. Elinde top bulunan çocuk iki elini birbirine geçirerek "Tırnağımı kim kaşırsa topumu ona vereceğim." der. Oyunu iyi bilmeyen acemi çocuklardan biri gider bu çocuğun tırnağını kaşırsa ebe olur ve diz altında saklanan topu bulmaya çalışır. Çocuklar topu dizlerinin arasından geçirirken "Şimşidim vardı da geldi, alaca göğnek gidi de geldi" diye bağırırlar. Sadece gitar sesleri değil, düdük sesleri de duyabilirsiniz bahar aylarında gölün kenarında. Eskisi kadar rağbet görmese de açık havadaki ipler, düdükler hala çocukların oyun malzemesi olabiliyor. Soymuk düdük oyunu da bu oyunlardan biridir. Çocuklar bu düdüğü baharın ilk günlerinde ağaçların sürgünlerinden yaparlar. Yaparken tekerlemeyi söylenir, eğlenirler. "Kavla düdüğüm kavla, samanlıkta avla. Kavlamazsa düdüğüm, hüngür hüngür ağla." Soymuk düdüklerin takıldığı borazanlarla da çocuklar birbirleriyle haberleşmek için oynarlar. Çocukluğumuzda Ankara'nın geniş mahallelerinde yeni yapılan binaların kiremitlerini toplardık. Kimimiz evcilik oynardı o kiremitlerle, kimimiz üst üste koyup devirmeye çalışırdı. Belki sizler de kiremitlerle benzer oyunlar oynadınız sevgili dostlarımız. 7 kiremit oyununu anlatacağız şimdi sizlere. En az iki çocukla oynanan bir oyun bu. Çocuklar önce 7 kiremidi üst üste koyar. Sonra bir çocuk ebe seçilir. Ebe seçilen çocuk kiremitlerin başında durur. Diğer oyuncular en az 5 metre öteden topla kiremitleri devirmeye çalışır. Kiremitler devrilince ebe topun başına gider. O sırada diğer oyuncular ebe gelinceye kadar kiremitleri dizmeye çalışır. Ebenin görevi 7 kiremit üst üste konmadan elindeki topla diğer çocukları vurmaktır. Vurulan çocuk oyundan çıkar. Taşlar dizilmeden ebe onları vurursa ilk vurulan ebe olur. Hepimiz benzer bir oyunu hayal meyal oynadığımızı hatırlıyoruzdur, değil mi? Ama bu oyunda hızlılık önemli. Bizim zamanımızdaki açıkçası bu kadar hızlı oynanması gereken bir oyun değildi. Biz daha yavaştık sanki.

Çocuklar deyince Barış Manço'dan herhangi bir şarkı dinlemeden olur muydu hiç? Az önceki hızlı oyunumuza uygun olsun diye yavaş şarkıyı çalalım istedik biz de. Sırada değişik bir oyunumuz var. Adı Çöldür Çüş oyunu. Çöldür Çüş, Azerice'de diz çökmek anlamına geliyor. Oyun istenilen sayıda çocukla oynanabilir. Bir çocuk yere çömelir oyunda. Diğerleri önünde sıraya geçerler. Çömelen kişinin üzerinden atlamaya çalışırlar. Atlayacakları sırada çömelen kişiye çöldür çüş derler. Çömelen çocuk sırtından atlayan arkadaşlarını şaşırtmak için beline kadar doğrulur gibi hareketler yapar. Atlayan çocuksa bu sırada atlamayabilir. Burada amaç dikkatini toplayıp arkadaşının çömeldiği anda atlamasıdır. Atlayan çocuk diğer tarafa geçerse kazanır. Geçemezse ebenin yerine çömelir. Bu oyun birdir bir oyununa benziyor, değil mi? Kış aylarında Ankara'da lapa lapa kar yağarken sokaklarından çocuklar çekilir. Sokak oyunları evlere taşınır. Çocuklar evdeki malzemelerden kendilerine oyun çıkartır. Gerek kumaşlardan, gerek iplerden, gerekse mendillerden. Mendille oynanan bir oyun var şimdi sırada. Tura oyunu. Tura düğümlenmiş mendil oyunu aslında. Çocuklar bezden kolları bulunan bir bebek yaparlar. Başörtüsünün ucu bağlanarak

tura yapılır, yani düğümlenir. Halka şeklinde yere oturan çocuklar, "Al bebeni, ver bebemi" diyerek bez bebeği elden ele dolaştırırlar. Turacı çocuk da dairenin dışında elinde bebek bulunan çocuğa elindeki turayla vurarak elinden bebeği düşürmeye çalışır. Eğer turacı bebeği kapmak için dairenin içine girerse yolsuz olur ve diğer çocukların saldırısına uğrar. Bebeği elinden düşüren çocuk oyunun yeni ebesi olur.

kış bitip de bahar geldi mi çocuklar tekrar parklara atarlar kendilerini Ankara sokaklarında. Göksu Parkı'nın yeşilliğinde, Gençlik Parkı'nın eğlenceli oyuncaklarında, Ahlatlı Vel'in serinliğinde coşarlar. Sokak oyunları başlamıştır artık ve o oyunlardan belki de en bilineni saklambacı oynarlar. Bu oyunun en önemli kuralı çocukların tekerleme bilmeleridir. Tekerlemeleri en iyi bilen çocuğun dizine diğer çocuklar işaret parmaklarını koyarlar. O çocuk da tekerleme söyleyerek ebeyi belirler. Çıt pıt, nereden geldin? Oradan çık. Kaş çıktım. Alacalı yılan gördüm. Yılan bizim neyimiz? Etrafta köyümüz. Alçık balçık, sen de tezden çık. Ya şunda ya bunda, keçe külah başında. En son hece hangi parmağı işaret etmişse o çocuk ebelikten kurtulur. En son çıkan çocuk ilk ebe olur. Oyun sahasında çocuklar bir taş seçer ve ebe taşa kapanarak sayar. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın sonuna geldik. Başkentimiz, Cumhuriyetimizin şehri Ankara'yı tanıtırken orada oynanan, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarımızdan bazılarını anlatmaya çalıştık sizlere. Programımızı hazırlarken Doçent Doktor Nebi Özdemir'in Türk Çocuk Oyunları, Profesör Doktor Handan Asude Başal'ın Türkiye'de Geleneksel Çocuk Oyunları, Mehmet Kanak ve Nuray Kurtdere Fidan'ın editörlüğünü yaptığı Geleneksel Çocuk Oyunları adlı değerli eserlerden yararlandık. Oyun bahçesini Özge Karaçöl Özgür ve Murat Baran birlikte hazırladı ve mikrofon başında ben Burcu Aydemir. Haftaya başka bir şehrimizdeki çocuk oyunlarında buluşmak üzere. Esenlikler dileriz.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Atalardan Armağan.
1: Kültürel çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın temelidir ve bu çeşitliliğin en canlı hali yaşatılan geleneklerdedir. Ülkemizin belleğini, kimliğini, sesini, rengini oluşturan ve yaşatan değerlerimize yolculuk yaptığımız Atalardan Armağan başlıyor.

0: Sevgili dinleyiciler, sedef kakma, bakırcılık, saraçlık, yemenicilik, köşkerlik, kutunu dokumacılığı, saray kumaşı, Antep işi nakış, kadim şehrimiz Gaziantep'in kadim sanatları. Başka illerimizde de geleneksel sanatlar içinde önemli bir yere sahip sedef kakma sanatı, 2023'te UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi'nde ülkemiz ve Azerbaycan adına kaydedilmişti. 2025'in Aralık ayında da Antep işi nakış da bu listede yerini aldı. Programımızın bu bölümünü hem geçmişle bağ kuran hem de günümüzde yaşatılmaya devam eden ipliğin kumaşla buluştuğu el emeği, göz nuru, Antep işi nakışa ayırdık. Konuğumuz Gaziantep Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Halk Oyunları bölümünden öğretim görevlisi Doktor Meltem Öner. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Sizlerle bugün bu konuyu konuşmanın mutluluğu içerisindeyim. Nasılsınız?
0: Teşekkür ediyoruz. Umarız siz de iyisinizdir. Bugün Antep işini konuşacağız dedik. İsterseniz nedir bu Antep işi? Evvela bunu bir tanıyalım, tanımlayalım. Sonra 2017 tarihli makaleniz Antep işi ile ilgili, yanılmıyorsam, ilk akademik çalışmalardan biri. Neden bu konuya ilgi duyduğunuz, sizi akademik boyutta bir çalışma yapmayı iten neydi? Bizimle paylaşmanızı isteyeceğiz.
1: Tabii ki severek Tülin Hanımcığım. Şimdi hem size hem de dinleyicilere açıklamak açısından, bu sadece el sanatı olarak değil, bir çeyiz geleneği temelinde. Ve anneden kıza aktarılan bir emanet, bir kültürel bellek. Bu doğrultuda ben Antep işi çalışmalarının olmadığını fark ettim bilimsel anlamda. Yeterince özen gösterilmediğini ya da dikkat çekmediğini. Diğer yandan halkın kendi belleğinde, evin içerisinde işlevsel olarak bu ürünlerin tepsilerde, örtülerde, sehpa örtüleri olsun, yatak örtüleri olsun, hakeza giyim kuşamında varlığı çok dikkat çekici. Ve çeyizlerin olmazsa olmaz bir parçası. Kızlar, çocuklar evlenmeden önce anneler bu sürecin içerisine giriyor. Ve bu nedenden dolayı bu kültürel süreci de bir vefa borcu olarak doğduğum topraklara atfen bilimsel bir süreç haline getirmeyi amaçladım.
0: Antep işini peki nasıl tanımlayabiliriz? Diğer işlerden ayıran özelliği nedir?
1: Şimdi bütün kültürlerin kendine has el sanatları geleneği bulunuyor. Siz de programın başında naklettiğiniz üzere el sanatları dediğimiz ürün aslında bir toplumun tarihçesini, maddi ve manevi değerler bütününü, işte motif, dokuma ve işleme tekniği bakımından yansıtması. Antep işini diğer işlerden ayıran özellik ise işlendiği yörenin adını almış olması. Biz nasıl bir İngiliz danteli, İsveç gobleni ya da Fransız güpür gibi isimlerle dünya literatüründe ve toplumsal olarak adlandırılıyorsa, Antep işi de bu konuda işlendiği yörenin adını alması bakımından dünyadaki bu örnekler sıralamasına girmektedir.
0: Siz akademik çalışmalar da yaptınız bu konuda. Biraz da akademik çalışmalarınızdan bahsedelim isterseniz dinleyicilerimize.
1: Tabii ki yaptık. Özellikle ben hani Antep işinin el sanatlarında ve giyim tarihçesiyle ilgili odaklandım. Bu konuyla ilgili olarak işte televizyon programında Anadolu'da giyimin Ayak İzleri programında olsun, TRT'de yayınlanan ve çeşitli sempozyumlarda, el sanatlarının konferanslarında falan bu konuyu dile getirdik. Burada amaç giyimin veya nakışın bir toplumun hem üzerinde taşıması hem günlük eşyalarında bulunmasına dikkat çekmekti. Zaten bu süreçte UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras kapsamında da değerlendirildi ve tanınır hale geldi tüm dünya tarafından. Burada amaç özellikle bu işi yapanların, işleyenlerin, yaşatanların görünür olması. Yeniden toplumun belleğinde hali hazırda nasıl bir teknik ve süreç açısından yer almasına dikkat çekmekti. Hakeza da bunu başarmış olduğumuza ve bu sürecin hala da devam ediyor olmasına da değinmek isterim. Özellikle biz bu Antep işini tarihsel süreçte hikayeleriyle bilinen, yapım teknikleriyle bilinen bir el dokuması olarak görüyoruz. Ve özellikle anneden kıza ve usta çırak ilişkisiyle aktarılıyor olması, işin meşakkatli olması da bu el sanatını diğer el sanatlarından el emeği göz nuru olarak da farkındalıkla ayırmakta.
0: Çeyiz hemen hemen her ilimizde de oldukça önemli kuşkusuz Sayın Öner. Lakin Gaziantep için çok başka bir yeri var değil mi? Başka bir anlamı ve önemi var. Hatta Gaziantep çeyiz geleneği somut olmayan kültürel miras ulusal envanterimizde de yer alıyor. Antep işi bunun neresinde, bir Antepli olarak bizlere neler söylersiniz?
1: Özellikle çeyiz kavramı, Türk kültür kavramı içerisinde toplumumuzun hem yazılı hem de sözlü kültür içerisinde yer alıyor. Özellikle sözlü kültür içerisinde kız beşikte, çeyiz sandıkta, kız kucakta, çeyiz bucakta ya da ananın bahtı kızına çeyiz olurmuş gibi özdeyişler halen de kullanılmakta. Gaziantep'te ve Türk toplumunda aile kavramına verilen bu önemde işte evlilik akdinin gerçekleştirileceği her aşamada kendini tüm çeyizin içerisindeki inanç, gelenek, görenek, adet gibi sosyal normlarda da karşılık buluyor. Ve el sanatları da burada toplum içerisinde en görünür, en emek ve meşakkat taşıyan alana giriyor. Ve bu haliyle de Antep işleri hem çeyizde hem el sanatlarında maddi ve manevi değerler bütünü içerisinde bir içerik taşıyor ve toplum tarafından da halen canlı olarak da sürdürülüyor. Yani burada özellikle el emeği göz nuru değişimi de zaten işlemelere verilen değeri anlatmakta. Yani her bir ürün, çeyizdeki her bir parça, her bir motif, nakış bir süreç ve duygu muhtevasına sahip bir sanat ürününü taşımakta.
0: Sayın Öner, biraz da Antep işinin tarihinden bahsedelim mi? Antep işi hangi yıllara kadar geri gidebiliyor?
1: Antep işinde özellikle bakıldığı zaman biz giyimin tarihine de bakıyoruz. Bu konuda araştırmalarımız bize şunu söyledi ki yapım tarihi çok eski, halk tarafından biliniyor. Ama bizim en eski ulaşılabildiğimiz kavramlar içerisinde 1850'li yıllarda mesela Gaziantep'in Tılfar köyünde Hamide adlı bir işte genç kızın nişanlısı Hasan'ın için pamuk ipliğinden dokuduğu işte zabın ve şalvarı Antep işiyle işliyor. Fakat 1892 yılında Yemen savaşı nedeniyle nişanlısı Hasan oraya gidiyor ve geri dönmüyor. Nişanlısının şehit olduğu haberini alan Hamide işte zıbının yaka kısmını yarım bırakıyor ve sandıkta o şekilde bırakır. Ve günümüze kadar da bu elbisenin bize nakledildiğine göre Tılfarlı oğlu ailesi tarafından korunduğu söyleniyor. Diğer mesela tarihsel süreçlerden bir tanesi de özellikle yine 1878 yılında Amerikan Hastanesi'nde Madame Shepard'ın Gaziantep'te bu nakışı işleyen hanımlara diyor ki biz bunu nasıl yapıyorsunuz diyor. Kendisine gelir kazandırmak amacıyla ve özellikle bunu da ticari anlamda bir üretime taşımak istiyor. Atölye kuruyor. Fakat yerli halk bu nakışı öğretmek istemiyor. Bunun sebebinde de kendi bilgisini dışarıya aktarmamak. Yani kendi özelinde kalmasını istemek. Ama Madame Shepard da pes etmiyor. Özellikle Süryani öğrencilere tekniği aktarma konusunda çabalar sarf ediyor. Bunu karşılığında da borcunu ödemek isteyen mesela işte hastalar gidiyor, borçlu kalıyor. Bu borcu nasıl ödersiniz? Çeyiz işte içinde bu Antep işini işleyerek gibi bir teklifte ticari sürece dönüştürüyor. Evet bu nakışlar da işleniyor fakat rağbet görmüyor. Burada şöyle bir şey var. Yani yapılan bu işin adı Antep işinden ziyade hastane işine dönüşüyor. İşte bu hastane işi olarak gelmiş olması da aslında burada bir küçümseme, yerme anlamıyla adlandırmaya dönüyor. Yine bizim kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre Atatürk'ün Latife Hanım ile evliliği sırasında Gaziantep Valiliği tarafından Antep işi bir kıyafet gönderilmesi süreci var. Hakeza 1940'lı yıllara gelindi de İsmet İnönü'nün Gaziantep'e teşrif ediyor ve kıyafeti işleyen Makbule Yıldırım Demirer'i davet ediyor. Bu modeli çok beğendiğini överek bahseder ve hatta bu kıyafet için İngiliz kraliyet ailesinden sipariş alınıyor. Yani bu kadar da bir görünürlük sürecine nail olunuyor.
0: Çok çok önemli detaylar paylaştınız Sayın Öner. Peki Antep işi nakışın geçmişteki kullanım alanlarına gelecek olursak, geçmişte hangi alanlarda kullanılıyordu, günümüzde hangi alanlarda kullanım yeri buluyor?
1: Şimdi geçmişte biz genel anlamda hep en eskiye gittiğimizde de giyim kuşamda rağbet gördüğünü fark ediyoruz. Günümüze de geldiğinde biraz kullanım alanları genişlemiş ama geçmişten günümüze aslında çok da bir şey değişmemiş. Giyim kuşamda görünürlüğün azaldığını ben burada söyleyebilirim dürüst olarak. Ama bunun haricinde özellikle işte yatak örtülerinde, bardak altlıklarında, yani günlük kullanılan her türlü parçanın içerisinde, yaşamın içerisinde bu el sanatı var. Giyim kuşam dediğimiz zaman işte özellikle erkek giyimi olsun, kadın giyimi olsun, çocuk giyimi olsun, yani benim kendi çocuklarımda da vardı. Bana da çeyiz olarak gelmişti. Mesela o kundak ve içliğin yaka kenarlarında, işte kadın giyiminin de iç gömleğinde, geceliğinde ya da şalvar uçburlarında. Erkek giyiminde don ayağı denilen, aslında alta giyilen içlikte, şalvar uçburlarında ve başlıklarında yer alıyor. Örtü amaçlı kullanılıyor. Kültürel ve dekoratif olmak üzere şu anda aşırı derecede yaygın. Bununla ilgili işte perde, kese, sandalet, ayakkabı, hatta takılar içerisinde nazar boncuğu olarak, işte küpe olarak ya da albüm, defter ya da zarf süslemeleri içerisinde bizler Antep işlerini şu anda görebilmekteyiz. Bununla ilgili hala da çalışmalar

0: sürdüğünü belirtmek isterim.
1: Evet. Sayın Öner, biraz da Antep işinin yapım sürecinden bahsedelim. Antep işinde kullanılan malzemeler neler?
0: Şimdi Antep işinde özellikle nakış iğnesi ve ince dikiş makası temel araçlar.

0: işlemede el kasnağı ya da bürgen ağacından yapılmış yer gergefi bulunuyor. Kumaş her iki tezgahta da gerdiriliyor ve sabit bir hale getiriliyor. İstenen ölçüde kasnak bezleri kullanılıyor. Kasnak iç içe geçiyor, iki tahta halinde bilindiği üzere. İşlem sırasında da işte dikiş yüzüğü yardımcı malzeme olarak yani dokunuyor. Burada iplik, kumaş ve gergef dokuma sürecindeki kullanılan en temel araçlar olarak karşımıza çıkıyor.
1: Peki kumaşların özellikleri neler?
0: Bu işte dediğim gibi şimdi hangi model hangi kumaşa dokunacak? Çünkü her model her kumaşı kaldırmıyor. Bunun için özellikle ipek ve birman, krep demor, markizit, poplin denilen kumaşlar ön plana çıkıyor. Ve ince, bunlar da telleri tek tek çekilen kumaşlar. Yani yapım süreci içerisinde özellikle bunu ifade ederim ki hani o kumaş da işlenmeye müsait olmalı. Yani bu konuda da hassas kumaşlar, saten ipek gibi, birman gibi.
1: Peki teknikler konusunda neler söylersiniz Antep işinde? Farklı teknikler mi kullanılıyor yoksa tek tiple mi devam ediliyor?
0: Teknikler olarak şöyle, özellikle Antep işinin destanlarında Tülin Hanım, susma ve ajur teknikleri ön plana çıkıyor. Susma, kumaş ipliklerinin sayılarak yapılması bir iğne tekniği. Ajur ise ipliklerin çekilip kesilmesiyle oluşturulan bir boşluk, lunakış. Antep işi aslında bir hesap işi, matematik işi. Ne kadar iplik başta çekilecek, ne kadar kumaştan bir boşluk yaratılacak, onu işleyen nakışçı o hesaba göre ipliklerin boşluklarını ve çözgülerini ona göre ayırt ediyor. Bu her iki teknikte de yani susma ve ajurda da kumaşın dokuma yönü ve iplik sayısı çok önemli. Ve ajur tekniğinde özellikle tel çekiliyor en başta. Ve telin kalınlığı modele göre belirleniyor ve özel ustalar tarafından bu iş yapılıyor. Ardından boşlukların sarıldığı sarma, dolama tekniği geliyor ve motifin iğne ile süslendiği gül atma işlemi geliyor. Bu gül atma bizde motifin kendisini aslında temsil ediyor. Yani nakışın işlenme detaylarını temsil ediyor. Burada hani bir çiçek olarak algılanmasın. Yani işlemenin kendisine gül atma deniliyor. Daha sonra işte basit modellerde dolama uygulanabiliyor. Desen tamamlandıktan sonra da köşe çevirme ve antika ajur gibi verilen tekniklerle çevre süsleniyor. Baskı dikişi, tığ danteli, iğne oyası gibi kenar bezemeleri buna yapılıyor. Son adımda da işlemi ütülenerek kullanıma hazır hale getiriliyor.
1: Peki Antep işinde kullanılan nakış isimleri konusunda neler söylersiniz bize? Hangi nakış isimleri var?
0: Antep işiyle ilgili özellikle biz buna baktığımızda kadınların geçmişten geleceğe aktarılan bir kültürün, ustaların ve isimlendirdiği kendi elemeye göz nuru. İşte insanın doğayla, kültürüyle şekillendirdiği doğadan esintiler çıkıyor. Bu şekilde de bakıldığında mesela fil işi, bebek tarzı, işte yüzen bebek, oturan bebek, melekli, mercimekli, güllü, papatyalı, deniz kızı, Kerem ile Aslı, dans eden bebekli, marullu, karanfilli, örümcek, çitime, çitime badem yani gibi işte lahanalı, cemelyan, cavişi, lallil gibi model isimleri halk tarafından adlandırılmış. Ve herkes kendi yarattığı motifi de burada altına çizmek isterim. Özenle yapıp saklıyor. Niye? Hani sadece bu motifi ben çıkardım. Hani bu motifi isteyenler bu ustaya gelsin, bu hanıma gitsin. En iyisini işte hani Kerem ile Aslı'yı Ayşe Hanım işler mesela. Bebekli modeli için ise Hatice Hanım'a gidilsin gibi bir rekabet ortamı da yaratılıyor. Bu bir emek işi, özen işi, sanat işi. Bundan mütevelli de hani herkesin kendisinin yapmış olduğu emeği sahiplenilmesini istemiyor. Bu da doğal bir süreç yani. Çünkü siz ben hadi Antep işi bir nakış isteyeyim dediğiniz zaman arzı talep hemen bulunmuyor. Bunun için sizin orta halde bir iş için 6 ay daha meşakkatli işte mesela bir bebekli melekli motifler için 1 yıl öncesinden sipariş olarak iletiyorsunuz.

0: iletişime geçmeniz gerekiyor.
1: Sayın Öner, bu bahsettiklerinizden benim aklıma şöyle bir soru da geldi. Antipişi makinelerde seri bir şekilde üretilemiyor o zaman, değil mi?
0: Hayır, antipişin zaten diğer işlerden farklı kılan da bu. Bir kere işlemek için de teller çekildi. Çekildikten sonra iğne işi. Yani o iğneyle yapılan bir hesap işi. Makinada olan bir şey değil. Onunla ilgili özellikle hani işte başka altın tel olsun veya maraş işi olsun, farklı nakış ve motiflerde biz bunu görebiliyoruz. Ama antipişinde özellikle yer tezgahı üzerinde çalışılması günümüzde halen mevcut. Yani ustalar bunu makinede ya da dikiş makinesinde ya da nakış makinesinde gerçekleştirmiyor. Bildiğiniz hala en eski usulden, en teknik ve en geleneksel süreçlerden geçirerek antep işlerini bu sürece getiriyor.
1: Yani aslında bu sanatın merkezinde de kadın var diyebiliriz, değil mi? Yani kadının emeği var, kadının yaratıcılığı var, ne dersiniz?
0: Tülin Hanım, kadının elinin değmediği bu dünyada hangi alan var ki güzelleşmesin, hangi alan var ki kalıcı olmasın, sanat haline gelmesin? Bana işte biraz önce sordunuz nakış hatlarını. Fark ettiyseniz her zaman böyle çiçekler, böcekler ve duygu dünyasını anlatan, isimlendiren şeyler. Yani onun hayal gücüyle ilgili, yaşadığı dünya ile ilgili, koşullarla ilgili verilen isimler. Antipişin nakışa bakıldığı zaman aslında orada biz motifi görüyoruz ama motifin altında da o işi yapan aslında ustanın tam bir hayat mücadelesini, sanatsal tarzını görüyoruz. Ve kadınların geçmiş dönemde hani dışarıda çalışmasını istemeyen işte insan, çevre veya toplumlar, koşullar, çevre kadınları yine üretime nasıl katabilmiş kendini? Ev içi ortamlarda katabilmiş ve kadının yapabildiği en güzel alanlardan bir tanesi de el sanatları alanı. Böylelikle hem aile ekonomisine katkıda bulunmuş, hem sanatsal bir tasarım haline gelmiş ve kültürel bir belleği günümüze kadar bireysel becerilerden öte bir işleme sanatı haline getirmiş.
1: Peki aktarım yöntemleri için neler söylersiniz? Anneden kıza mı aktarılmış genelde?
0: Şu anda geçmişten geleceğe konuşacak olursak, geçmişte tabii ki ev içi ortamlarda usta çırak ilişkisiyle anneden kıza olacak şekilde bu süreç devam ediyor. Günümüzde bakıldığı zaman da bunun Milli Eğitim'de Hacı Muzaffer Bak Bak Anadolu Kız Anadolu Meslek ve Teknik Lisesi'nde ve belediyelerde, GASMEK'lerde var olduğunu görüyoruz. Tabii eğitim sürecinin girmiş olması da hani bu işin daha da görünür hale gelmesini ve halk sanatlarının toplumu özgü değerlerle daha da eğitimsel olarak taşınmasını kolaylık sağlamış. Ama geleneksel aktarım yine eğitim merkezlerine bakıldığında da usta çırak ilişkisi, yani hoca öğrenci ilişkisinde de burada bir usta çırak ilişkisi görüyoruz. Ama evlerden ziyade daha hani böyle kurumsal, eğitimsel alanlarda da Gaziantep'te, GASMEK'te, işte Milli Eğitim'in sunmuş olduğu ortamlarda, halk eğitim merkezlerinin sunmuş olduğu ortamlarda görmek mümkün. Ve bunun yaygınlaşması da, hatta üniversitelere taşınması, üniversiteler bazında el sanatları alanında antep işinin görünürlük kazanması da istihdam sağlanması açısından önem arz ediyor.
1: Evet, günümüzdeki durumundan bahsettiniz antep işinin. Peki geleceğe dair düşüncelerinizi de paylaşır mısınız bizimle?
0: Her motif sonuçta geçmişin öyküsünü bugüne taşıyor ve geleceğe de muhakkak umutla iletiyor. Yani sadece bir sanattan ziyade yaşayan bir kültürel miras haline geliyor ve bu böylece dekorasyon olarak, kültürel olarak bir sunum ve halkın beğeni algısının görünürlük kazanması bizim hem ustalarımızı hem bu mirası taşıyan Türk toplumunu mutlu edecektir. Yani çünkü duygu, düşünce ne yapmış? Burada teknik ve estetikle sanatsal bir yorum haline gelmiş. Ve bu mirasın önemli temsilcisi olan Gaziantep'te bu meşakkatli işleme tekniğiyle dünyada neden bir İsveç gobleni, Fransız veya İngiliz danteli adıyla bilinerek karşısına biz neden antep işi gibi bir atla çıkmayalım? Bizim hiçbir eksiğimiz yok. Sadece biz bu alanda

0: hem tanınır hem de görünür olma ihtiyacı içerisindeyiz.
1: Evet, Sayın Önder, programımızın sonuna gelmişken bir de son değerlendirmelerinizi almak isteriz.
0: Ben özellikle şunu söylemek isterim ki halk sanatları kültürel bir bellek ve sadece yaratıldığı topluma özgü maddi ve manevi değerler bütünü taşımakla kalmıyor. Aynı zamanda antik bir şey özelinde de, diğer sanatlarımız özelinde de bizim bu bilgi birikimimiz, duygu ve düşüncelerimizin yeniden yorumlanarak bir tarz yaratılma süreci, bir sunum. Yani burada el sadece bir organ değil, burada bizim el sanatları dediğimizdeki el, sanatı yaratmanın kavramsal bir karşılığı diye düşünüyorum Tülin Hanımcığım.
1: Sevgili dinleyenler, konuğumuz Gaziantep Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Halk Oyunları bölümünden öğretim görevlisi Doktor Meltem Öner'di. Kendisine teşekkür ediyoruz ve sizlere veda ediyoruz. Şimdilik

0: Kültürel miras geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Hatırlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Atalardan Armağan programını sizler için Aysel Baynal hazırladı. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.
1: Saat 12.
2: Haberler.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza attı. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yapılan saldırı hepsine yönelik sayılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamasında kolektif caydırıcılık vurgusu yaptı. Anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacak, dedi. Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'nın hiçbir ülkeyi hedef almadığını belirtti. Anlaşma, tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır, ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mekke Savunma Anlaşması bir kesime veya ülkeye tehdit değil, dedi. Diğer ittifakları tamamlayacak nitelikte bir yapı olduğunu belirtti. Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İletişim Başkanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, Türkiye'nin bölgesel ortaklıklar geliştirmesi NATO üyeliğinin bir alternatifi değildir, denildi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la anlaşma imzalamaktan onur duyduğunu ifade etti. Suudi Arabistan, Mekke Anlaşması'na ilişkin kardeşliğimizi gösteriyor açıklaması yaptı. Anlaşmanın bölgenin tamamı üzerinde olumlu bir etki göstereceğine dikkati çekti. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, tarihi bir sorumluluğu yerine getiriyoruz, dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, teklife 367 milletvekilinin imza attığını hatırlattı. Türk parlamento tarihinde görülmemiş bir siyasi mutabakattır, dedi. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve iki yardımcısının da aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklandı. Cumhuriyet Halk Partisi de Belediye Başkanı Çiçek'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla açılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 12'si mahkemeye sevk edildi. 12 zanlı hakkında tutuklama kararı verildi. Haksız yollarla Türk vatandaşlığı kazandıran kişilere yönelik İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. Operasyonda 80 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 32'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kağıthane'de uyuşturucu ticareti yapılan bir iş yerine operasyon düzenledi. Baskında 104 kilo uyuşturucu maddeyle üretimde kullanılan baskı makinesi ele geçirildi. 2 şüpheli yakalandı. Diyarbakır merkezli 8 ilde cinayete kurban giden Rojin Kabaiş, Hira Nur Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerine siber zorbalık ve şantaj yapan çeteye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşma yapmak istediğini savundu, onları vurmamızı istemiyorlar, dedi. Washington'dan Tahran'a yönelik yeni bir yaptırım hamlesi geldi. İran'dansa diplomatik süreç kadar savaşa da hazırız mesajı verildi. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu. Ukrayna ordusu da Rusya'da petrol rafinerisine hedef aldı. Tayland'da bir okulda silahlı saldırı yaşandı. Aralarında öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Saldırganın öğrenci olduğu, olayın ardından intihar ettiği bildirildi.

0: Spor.
1: Futbol severler için hasret bitti. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu Bolu Spor Manisa Futbol Kulübü karşılaşmasıyla başladı. Açılış maçını Manisa ekibi ilk yarıda gelen gollerle 2-1 kazandı. Haberleri dinlediniz.

0: Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Toprağın Sözü programına hoş geldiniz. Programımızın yapımcısı Sayın Gülşen Ayvaz ve hazırlayan sunan ben Galip Umut Özdil. Bugün de Türk tarım sektörü adına, aslında sadece Türk demek de çok doğru bir ifade değil, tüm dünya tarımı için önemli bir konuyu gündeme getireceğiz. Hem son dönemde tarım ve gıdanın ortaya çıkan, daha doğrusu daha da önemsenen gündemini konuşacağız. Tarımın aslında bize gerçek anlamda ne ifade ettiğini aslında biraz sorgulayacağız. Ama ana konumuz da tabii ki yine son dönemde gündeme gelen ve gelmesi daha çok gereken, çünkü bunun çok çeşitli gerekçeleri var ve kıymetli konuğumuz az sonra bize bu gerekçeleri de tabii ki açıklayacak. Kuru tarımı konuşacağız efendim. Konuğumuz Profesör Doktor Nurdan Şahin Demirbağ hocamız. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi. Sayın hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Bizi
0: Çok
1: dinleyenleri de saygıyla selamlıyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Sağolunuz, var olunuz, bizlerle beraber olduğunuz için. Şimdi kıymetli hocam, tabii kuru tarım konusuna geçeceğiz ama tarımın çok fazla sayıda tarımı var, önemi var. Dolayısıyla bu tanımlardan son dönemdeki hem küresel hem de ülkesel gündemi de düşünerek yeni bir tanım yapmak, önemini sanki tekrar bir daha bu değişken ve parametreler üzerinden bir kez daha yorumlamak gerekiyor. Çünkü ben şuna inanıyorum. Tarım nedir ve önemi nedir sorusunun cevabı aslında kitabi olarak her yerde var ama o kadar çok şey değişiyor ki ve son zamanlarda bunun sıklığı o kadar çok arttı ki bence her dönem mutlaka tarımın bu gereklilikler üzerinden tanımı sizler gibi çok değerli akademisyenler tarafından bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha yapılmalı diye düşünüyorum. Eğer kabul ederseniz çok mutlu olurum efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Övgü dolu sözleriniz için de. Tabii tarım insanoğlunun ilk tarih sahnesinde görülmeye başladığı andan itibaren tarım başlangıç noktası olarak kabul ediliyor. Neden? Çünkü insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından birisi beslenme ve barınmaydı. O arkaik dönemde de öyleydi. Aslında günümüzde de öyle tabii ki. Beslenme ve barınma her şeyin önünde geliyor ve en temel ihtiyaç. Tabii o dönemler insanoğlu toplayıcılıkla hepimiz biliyoruz işte avcılık yapıyordu, göçebe halde yaşıyordu. Göç yönünü belirleyen yine hayvan göçleriydi. Çünkü hayvanlar bol sulak alanlara, yeşil ota doğru yöneldikçe insanoğlu da onlarla beraber göç yönünü belirliyordu. Ama tabii günümüze geldiğimizde tabii tarım önemini kaybetmiyor. Tarım gitgide de stratejik bir hal alıyor. Biz tarımı bitkisel ve hayvansal üretimin tümü olarak ele alıyoruz. Yani tüm yapılan, topraktan elde edilen bir değer aslında. İster bitkisel üretim ayağında olsun, ister hayvancılık ayağında olsun. Yani şöyle demiyoruz, tarım ve hayvancılık değil, bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerinin tümü. Ama tarım ve tabii çok önemli kılan günümüzde de işte her kullanılan, gündem yapılan sektör açısından çok stratejik bir sektör olarak görülmesinin en önemli sebepleri içinde günümüze geldiğimizde de bakıyoruz dünya nüfusu devamlı bir artış içerisinde. Yaşanan işte sosyal olaylar var, ekonomik gelişmeler var, iklim faktörleri var, maalesef yaşadığımız savaşlar var, bunun sonucunda ortaya çıkan göçler var. Bu da tabii ki neye sebep oluyor? Gıdaya olan talebi aslında erişimi etkiliyor ve talebin artmasına neden oluyor ve insan oğlu da ülkeler bazında baktığımızda kendi kendine yeterlilik seviyesini ve gıda güvenliğini elbette ki korumaya yönelik bir takım stratejiler oluşturmak istiyor. Ve bu yüzden de yine gündemde çok kullanılan işte tarım milli güvenlik kadar önemlidir kelimesine geliyoruz. O yüzden de stratejik önemi olan bir sektörden bahsediyoruz.
0: Tabii bunu gerekçelendireceğiz. Az önce dediniz yani çok stratejik ve bu önem de artıyor ve çok çeşitli değişkenler gündeme geliyor. Acaba hani suyun da önemini düşündüğümüzde kuru tarım da bunlardan biri midir diye bir düşündüm. Ne dersiniz? Yavaş yavaş son notlarınızla birlikte ana konumuza geçelim mi efendim?
1: Tabii şimdi bir üstü açık fabrikadan bahsediyoruz. Yani bizim ben öğrenciyken de hocalarımız böyle söylerdi. Ben de naçizane derse girdiğimde bahsediyorum. Bunu zaten hani kitabi bilgi değil, bunu yaşıyoruz. Nasıl yaşadık? Şimdi geçen yılla bu yıl arasındaki üretime baktığımızda ister işte tarla tarımda ister bahçe bitkilerinde tarımda İklimden çok değiştiğini ve rekoltemizin çok etkilendiğini 2 yıl içinde bile görüyoruz. Geçen yıl mesela Türkiye'nin aldığı yağış miktarına baktığımızda hani üstü açık fabrika dedik ya, uzun yıllar ortalaması olarak bizim bildiğimiz yani meteorolojinin verdiği bilgilerde 1991 ile 2020 arasındaki ortalama alansal yağış ortalaması Türkiye'nin 573 milimetre diye veriyor. Geçen yıla baktığımızda neredeyse yani 2025 yılındaki üretim sezonundaki ortalama yağış 370'lere düştüğünü görüyoruz. Ortalama tabii bu bölgelere göre değişebilir.
0: Tabii.
1: Ama bu yılın ilk 6 ayına baktığımızda ise yani 2026 sezonunda ortalamanın çok üzerinde olduğunu yani 650 milimetreleri aştığımızı görüyoruz. Bu tabii geçen sene bize kuraklık olarak geldi. Üstüne üstlük bir de Şubat, Mart, Nisan aylarında işte yaşadığımız don olayları sonucunda işte özellikle meyve üretiminde hepimiz biliyoruz yani %70'lere kadar bazı ürünlerde düşüş oldu. Bu hep işte iklimin aslında o fabrikanın üstünün açık olmasından. Bu sene de ne oldu? Geçen sene böyle kuraklık varken bu

0: Senede fazla yağan yağış yüzünden bazı bölgelerde su baskınları oldu. Şimdi geçen sene aslında bu kuru tarımdan çok bahsedilmeye başlandı. Çünkü geçen yıl kuraklık yaşadığımız için ve biz de maalesef uzun yıllara dayalı bir projeksiyon kağıt üzerinde yapıyoruz ülke olarak. Bunda başarılıyız ama hep günübirlik olarak politikalarımızı da ona göre değiştiriyoruz bir nevi.
1: Anladım.
0: Geçen yıl örneğin çok kuraklık olduğunda ben kendim de Ege'liyim, Sökeliyim. Söke Ovası da pamuğun biliyorsunuz yani Urfa'dan sonra en fazla ekildiği yerlerden biri. İnanın en fazla işte iki defa su verileceği söylendi valilik tarafından. Bazı
1: Evet,
0: yerlere
1: evet.
0: verilemeyeceği, arazilerin işte %50'sine su verilemeyeceği söylendi. Ama bu sene mesela onu da söyleyelim. Söke Ovası neredeyse denize döndü. O kadar çok yağış ve baraj kapakları Aydın'daki birçok barajın açıldı. Ve bu su Söke Ovası'nı kapladı ve buğday maalesef bazı yerlerde bu taşkın sonucunda köklerinin hava almaması da sonucu tabii ki çürüdü. Verim alınamayacağı düşünülerek bazı bölgelerde bu sürüldü ve yazlık ekimde işte pamuk da para etmediği düşünülerek onlar da tabii bizim konumuz değil bugün ama bu da bir ülkedeki tarımın sorunlarından biri yani
1: Tabii
0: birkaç
1: kıymetli
0: yıldır
1: hocam,
0: yaşanan.
1: sonuçta bir planlamadan söz ediyorsunuz. Bu planlamanın suya göre, iklim değişikliğine göre, tabii ki kuraklığa göre yapılması lazım ve bunun da en azından hani kendi bölgenizdeki örneklerle bunun sonuçlarını anlatmanız aslında tam da konumuz. Çok da teşekkür ediyorum bu örnekleri verdiğiniz için.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Elbette ki bunlar çünkü bizim hani yaşadığımız dediğim gibi üstü açık bir fabrikada 2 yıl arasındaki bile farklılıkları gösteriyor, iklimsel farklılıkları. Ya bunu tabii daha da büyütebiliriz. Mesela bakın bu sene biz böyle yağışlı bir sezon geçirdik ama tabii bu kalite ayağı farklı bir şey. Verimden
1: Tabii.
0: bahsediyoruz tabii.
1: Tabii.
0: Ama Avrupa'ya baktığımızda son gelen mesela işte Avrupa'da özellikle serin ve yağışlı iklimin hüküm sürdüğü ülkelerde aşırı sıcak işte Almanya'da, Fransa'da, İspanya'da değil mi? Ve deniliyor ki işte tahıl verimleri düşük olacak, fiyatlar artış olacak. Yani tabii küresel piyasalardan da ülkemizi ayrı ve ayrıştırılmış düşünemeyiz yani fiyat oluşumunda da ama kuru tarım özelinde de müsaade ederseniz isterseniz birkaç bir şey söyleyelim.
1: Estağfurullah
0: Şimdi
1: efendim. Tabii ki yalnız
0: yine
1: şöyle bir ricam olabilir mi kıymetli hocam? Konuyla ilgisi böyle sınırlı olan çok değerli dinleyicilerimiz de olabilir. Biliyorsunuz TRT olarak çok geniş bir kitleye hitap ediyoruz. Bu nedenle yorumlardan önce sadece böyle hani birkaç cümleyle ve rica edeyim ki hepimizin anlayabileceği bir dilde hani kuru tarımın ne olduğunu, sulu tarımdan hangi temel özellikleriyle ayrıştığını da anlatırsanız çok mutlu olurum efendim.
0: Tabii memnuniyetle. Şimdi bizim en hani basit haliyle tarımda bir suyun kullanılarak yani yağışların bol olduğu yerde sulama yapmaksızın yetiştirilen sulu tarım diyoruz. Ama bir tarafta da yani tarım sistemleri içerisinde işte yıllık doğal yağış miktarının yetersiz olduğu genelde az önce hani yağış miktarlarını Türkiye'deki ortalama yağış miktarlarını verdim. Ama bunun yanı sıra bu yağış miktarının özellikle de 400 milimetrenin altında kurak ve yarı kurak bölgelerde insan tarafından, üretici tarafından yapay bir sulama yapılmaksızın, bakın bu önemli, sadece doğal yağışa bağlı olarak yapılan tarım yöntemi. Bu yöntemdeki amaç ise topraktaki aslında mevcut nemi korumak ve bitkinin bu suyu en verimli şekilde kullanmasını sağlamak ise en temel amaç. Sulu tarımdan farklı olarak, teknik olarak dikkat etmemiz gereken bir takım tabii parametreler var diyelim. En önemlisi de ne? Toprak işleme.
1: Anladım.
0: İsterseniz onlardan da birkaç cümleyle bahsedeyim daha
1: Lütfen,
0: iyi
1: lütfen efendim,
0: anlaşılabilmesi
1: lütfen.
0: için. Mesela toprak işlemede bütün tarla bitkilerinde toprak işleme yapılıyor. Yani isterseniz buğday üretin, isterseniz patates, şeker pancarı, yağ bitkisi hepsinde toprak işleme yapılıyor. Ama nasıl? Şimdi bir kere derinden yapılan sürümler, pullukla yapılan, işte biz ona devirerek mesela derin sürüm diyoruz, toprak işleme diyoruz. Hani bizi dinleyenlerin dediğiniz gibi daha iyi anlayabilmesi, açıklayıcı olması açısından bu şekilde bahsediyorum. Bu derin sürümlerden, pullukla yapılan sürümlerden biz kaçınmamız gerekiyor. Çünkü az önce de söyledim ya, bizim en önemli kriterimiz topraktaki mevcut nemi korumak. Ama bunun yanı sıra toprak üzerinde çıkan yabancı otların da topraktaki su ve besin maddelerinin ortakçısı olacağını düşündüğümüz için, yani bunları onlar da tüketeceği için derin sürmüyoruz, ama toprağı yüzeysel olarak bu yabancı otları çıkışını engellemek için ya da mevcut çıkmış olanlarla mücadele etmek için biz yüzeysel bir sürüm yapıyoruz. Ya yani bu kaz ayağıyla olabilir, daha böyle hafif üstten sürümler. İşte ayrıca toprak üstünü işte havalandırılmasını ve kapiler boşluk diyoruz biz ona. Onların kırılmasını ve toprakta biriktirdiğimiz suyun buharlaşıp gitmesine engel de oluyor bu yüzeysel sürümler. Ama burada hep hani tarım yapmayan ama buna ilgisi olan ya da işte gündemi takip edenleri çok duyduğu suyu az tüketen ya da kurakçıl olan bitkileri de üretim deseni içerisine almak gerekiyor. Yani kurakçıl bitkiler aslında. Genelde su isteği az, kışlık veya yazlık daha çok hani tahıllar tercih ediliyor. İşte en yaygın olarak biliyoruz kullanılan buğday, arpa, tritikale gibi. İşte baklagiller içerisinde yine nohut, mercimek gibi. Yağ bitkilerinden mesela suyu çok böyle ne diyelim hani efektif kullanan, topraktaki nemi iyi kullanan mesela aspir gibi yağ bitkisi bunlar. İşte kanolla gibi, susam gibi, haşhaş gibi mesela bitkileri tercih edebiliriz. Mesela hayvancılık yapan biri yine eğer ki yeterince yağışın olmadığı bir havzadaysa orada yem bitkilerini de tercih edebilir. İşte fi gibi, korunga gibi, burçak gibi. Bunlar yem bitkisi ve kaliteli yem bitkileri ve yıllık yani bitkiler. Tıbbi aromatik bitkileri tercih edebilir. Bakın tarıma dayalı sanayi çok önemli. Diyoruz ki ürünlerimizi yetiştirdiğimiz ürünleri hamhalde satmayalım değil mi?
1: Tabii
0: Bunları
1: tabii.
0: işleyerek satılmasını sağlıyorum. İşte mesela kuru tarım alanlarında bu bitkilerin yetiştiriciliği de yapılıp bunlar önemli pazarlara hitap edebilecek ürünlerimiz de var. İşte lavanta gibi, çörek otu gibi, bakın bunlar su istemiyor. Kekik gibi, ada çayı gibi, biberiye gibi, ne bileyim işte sarı kantarondan ekineziyeye kadar büyük bir yelpaze var. Bu bize ne sağlıyor aslında biliyor musunuz Umut Bey? Ya biz ekim nöbeti yaparsak, yani sıralı ekim yaparsak,
1: Evet.
0: her yıl aynı ürünleri yetiştirmeyip farklı kök sistemine sahip bitkileri ekersek kendi tarlamızda, toprağın farklı katmanlarındaki aslında su ve bitki besin maddelerini bitkiler alarak o suyu daha verimli kullanabilirler. Elde ettiğimiz ürünleri de hani her bir ne diyelim tarla bitkilerine örnekler vermeye çalışarak hani gitmeye çalıştım bizi dinleyenlere de daha faydalı olması açısından.
1: Teşekkür
0: Yani
1: ederim.
0: yerel çeşitleri bulunduğumuz havzanın durumuna göre bakın Türkiye'de işte diyoruz ki 25 tane değil mi? Nehirin bulunduğu havzalar var ve bunların bazılarında yağış miktarı az. Örnek verelim en büyük işte kuru tarım, kapalı tarım havzalarından biri olan işte Konya. Yapılan yanlışları görüyoruz. Ben burada hiç söyledim mi Mısır yetiştirelim, yonca yetiştirelim
1: Yok
0: diye
1: demediniz,
0: mesela
1: demediniz
0: demedim.
1: hocam. Evet.
0: Demedim. Demedim çünkü artık hani başlangıçta da siz söylediniz ya tarımı yeniden tanımlayalım günümüz koşullarına. Şimdi o kadar her şey ortadayken yeni nesil tarımda dijital teknolojiler bu kadar ilerlemişken suyun efektif kullanılmasının artık bütün dünya bunu bilirken biz bu kadar yağışın ortalama yağış miktarımızın düşük olduğu havzalardan birinde Konya'da en fazla su isteyen yani bir gram kuru madde üretmek için

0: için her bitkide aslında ne kadar suya ihtiyaç olduğu biliniyor. Mısırın da 6 kere, 7 kere, 8 kere sulandığı biliniyor. Mısırı yetiştiriyorsunuz. Yoncayı orada yetiştiriyorsunuz. Çünkü en büyük işte büyükbaş kapalı hayvan sistemlerinin de olduğu, 1 milyondan fazla büyükbaşın olduğu söyleniyor o havzada. Sen yoncayı yetiştiriyorsun. Sonra şeker pancarı var. O da su istiyor. Bu şeker pancarını yetiştirdikten sonra elbette ki o bölgede şeker fabrikalarını da kurmuşsun. En başta dedik ya, bakın sadece tarımsal üretim planlaması değil, artı yanında ürün desteğinin planlanması.
1: Nasıl gerekiyor?
0: Ürün
1: Şimdi.
0: desteğinin planlanmasında havzalardaki su durumuna bakarak planlama. Su yoksa ona uygun kurakçıl bitkiler var. Ha, tabii ki diyebilirsiniz ki hani çiftçi elbette ki sulu tarımdan kuru tarıma geçmek istemez. Çünkü şu anda bildiği bilgiler ne? O diyor ki önce su verilen yere eğer ki su verilemiyorsa o zaman ben kuru tarım yapacağım. Ya da yeraltı suyundan çekeceğim. O zaman da zaten biliyorsunuz yani su konusundaki sıkıntılarımızı nasıl bir kuraklık stresi içerisinde, su stresi içerisinde olan bir ülke olduğumuzu.
1: Tabii,
0: Yani
1: tabii.
0: bu yılki yağışlar son 66 yılın en fazla yağışı ortalamaların çok üzerinde olduğu diye biz bir yılda su zengini olmadık. Yeraltı suları için kar gerekir. Kar içinde yani uzun yıllar o yeraltı sularının tükenen sularımızın yerine konması, aynı seviyeye gelmesi için bile öyle bir yıl, 2 yıl yetmez. O yüzden de kuru ziraatte çiftçiyi de bizim yani Anadolu çiftçisini de aslında ikna etmemiz, onları
1: Gerekiyor.
0: da bu tarım sistemine yaklaştırmamız gerekiyor.
1: Kuru tarımın yalnızca sulama yapılmayan tarım olarak anlaşılmaması gerektiğini, özel bir üretim ve
0: Evet.
1: toprak yönetim sistemi olduğunu, toprak işleme, ekim zamanı, ekim sıklığı, çeşit seçimi, hatta yabancı ot mücadelesinin planlanması gerektiğini, toprak neminden de bahsettiniz. Şimdi ne kadar güzel örneklerle de ifade ettiniz ki bunu kıymetli hocam. Sağ olun, var olun. Böyle net bir şekilde konuyu aslında anlamış olduk. Kıymetli hocam, şuraya bağlayacağım. Hani ülkemiz için kuru tarımın böyle çok da yeni bir yöntem olmadığını bilen bir gazeteciyim. Yani bizim geçmişten gelen aslında bir tecrübemiz de var bu konuda. Ama bugün işte bu tecrübeden yeterince yararlanamadığımızı ben düşünüyorum. Siz de çiftçimizin hani dediniz ya bu konuya alıştırılması gerekiyor dediniz. Tam da işte benim sorumla çok güzel bir kesişim kümesi de oluşturdu bu konu. Biz bu tecrübeden neden yararlanamıyoruz sorusunun cevabıyla aslında sizin söyleyecekleriniz hemen hemen oturacak diye düşünüyorum. Buyurun efendim.
0: Geçmişte Türkiye'nin kuru tarım konusunda mucizeler yarattığını ve bu konuda da aslında büyük bir deneyime sahip olduğunu biz biliyoruz. Geriye gidelim 100 yıl önceye, çok az birkaç cümleyle özetleyelim. Milli mücadele verildikten sonra Kurtuluş Savaşı, Bağımsızlık Savaşları kazanıldıktan sonra buradan rahmetle, minnetle, saygıyla tekrar anmak isterim. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları ne yapmışlardı? Daha Cumhuriyeti ilan etmeden de mi İzmir İktisat Kongresi'ni toplamışlardı? Çünkü biliyorlardı ki gerçek kurtuluş ekonomik bağımsızlıktan geçer. Doğru mu? Günümüzde de aynı şey geçerli. Bunun için de aslında ilk işaret fişeğini İzmir İktisat Kongresi'nde verdiler. Nereden başlayacaklarını. Yani 13 milyonluk bir nüfus o yıllarda, %80'i 90'ı köylü, bakın köylü diyorum, çiftçi falan demiyorum. Bunun ilk işareti verildi, dendi ki milli ekonominin temeli ziraat, tarımsal kalkınmayla başlayacağız dendi. Ve buna yönelik aslında atılan adımlar oldu 1923-38 arasında. Dediğim gibi hepsini rahmet ve minnetle anıyorum. Ve o dönem Atatürk tabii ki kuru tarım konusunda Ali Numan Bey'i Amerika'ya göndererek hedeflediği şuydu.
1: Ali
0: Ali
1: Numan
0: Numan
1: Kıraç değil
0: Bey.
1: mi kıymetli hocam? Ali
0: Evet,
1: Numan
0: Ali
1: Kıraç.
0: Numan.

0: yaştan
1: zaman kıraç.
0: bahsediyoruz. Şunun için böldüm. Belki hani araştırmak isteyen dinleyenlerimiz olabilir. Ali
1: Evet.
0: Numan Kıraç. Buyurun efendim.
1: Evet. Ali Numan Kıraç soyadını biraz sonra söyleyecektim. Çünkü soyadı da bu Kıraç topraklara hayat veren bir Türk mucizesi olarak literatüre geçen Atatürk tarafından soyadı Kıraç olarak verilen Ali Numan Kıraç. Dediğim gibi 23'te bu kalkınma hamleleri başladığında biliyorlardı ki Orta Anadolu'da ki bizim en az yağış alan bölgelerimizden biri değil mi? Türkiye'ye yüz ölçümünün baktığımızda yaklaşık %40'ı yarı kurak bölgelerden oluşuyorsa en büyüğü de %60-70'ler oranında örnek verdik az önce de Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Düşünüyorlar ve diyorlar ki biz bunu bilimsel tekniklerle nasıl yaparız? Buğdayı üretiyor o zaman Türk çiftçisi ama verimi düşük, bilimsel şeyler yok, mekanizasyon yok. Ali Numan Bey Atatürk'ün gönderdiği aslında Amerika'ya gönderdiği Orta Anadolu gibi kıraç koşullarda Nebraska'da bu kuru tarım ziraatini öğrenen bir ziraat mühendisi diyelim. Ve az önce de söylediğim gibi Türk mucizesi olarak şeye geçmiştir. İsterseniz Ali Numan Bey'in 1936'da yazdığı Dry Farming Araştırmaları diye bir kitap var. O kitabında kendisi kuru tarımın ne demek olduğunu da söylüyor. Müsaade ederseniz birkaç cümleyi söylemek isterim.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Buyurun efendim.
1: Şimdi bu kıraç topraklara hayat veren dediğimiz soyadını Atatürk'ün verdiği Ali Numan Kıraç, Dry Farming Araştırmaları kitabında 1936'da aslında kuru tarımı şöyle anlatıyor. Diyor ki dry farming yani kuru tarım yağışı az olan veya yağmurları uygun zamanlarda düşmeyen bir bölgede sulamaksızın başarılı ürün yetiştirme usulüdür. Memleketimizde Orta Anadolu yaylası az yağışlıdır. Trakya ve deniz kıyıları mıntıkalarımızda da bazen yağışların zirai mevsimlere dağılışında uygunsuzluklar vardır. Daha doğrusu kuraklık ve etkileri memleketimizin her yerinde zaman zaman ziraatimizi tehdit eder. Bu durumda kuraklığın gereklerine göre ve memleketimizin ihtiyaçlarına uyan yerli bir ziraat sistemi ile çalışmak gerekir diye kitabında
0: Her
1: yazmıştır
0: şeyi yazmış
1: kendisi.
0: aslında. Çiftçimizin biraz daha bu yöntemlere alışkın olması ve kullanabilmesi için sizin bu konuda çok derin bir deneyiminiz var. Bir hocamız olarak tavsiyelerinizi de alarak yavaş yavaş da bitirmek isterim. Buyurun efendim.
1: Tabii iki cümle daha Ali Numan Bey ile ilgili şunu da söyleyelim. Amerika'da hani döndükten sonra 1925'te örneğin Eskişehir'deki buğday istasyonunun kurulmasını sağlıyor kurucusu. 1929'da Dry Farming yine Eskişehir'de deneme istasyonunu kuruyor ki şu anda Tarım Bakanlığı'nın bünyesinde olan Eskişehir'deki geçit bölgeleri tarımsal üretim istasyonu ya da enstitüsü de diyebiliriz. Bunun kuruluşunu sağlayan kendisidir. Yine rahmetle, minnetle anılır.
0: Anlıyorum seni.
1: Tabii sadece hani biz burada son cümlelerimiz şöyle olsun. Hani hep kuru tarım deyince akla buğday geliyor. Az önce de saydık işte arpa geliyor, tritikale hale geliyor ama kuru tarım sadece arpa buğday üretmekten daha fazlası. Yani aile çiftçiliğinin korunmasında, kırsal alanların bakın canlılığının sürdürülmesinde, kır yoksulluğuyla mücadelede, ekolojik değeri ise hiç tartışılmaz. Yani oradaki floranın korunmasında, faunanın korunmasında, az su tüketimi, suyun verimli kullanılması, ekolojik değerlerin yine sürdürülebilir bir şekilde devamlılığının sağlanmasında, doğaya saygılı, doğaya uyumlu bir tarımsal üretim faaliyetinden bahsediyoruz. Ve gelecek kuşaklar için de yaşanabilir bir dünya bırakabilmemiz için bizim kuru tarımı özellikle de üreticilerimize destekler vererek yani şu değil, sen bunu ek, sen bu ürün desenini bu bölgede su yok ek değil, Üreticinin çünkü bundan buraya geçişinde sulu tarımı bırakıp kuru tarıma geçişinin kolay olmadığını bilerek ekonomik olarak ciddi kayıplarını da göz ederek çiftçilerimize destekleme ama nasıl destekleme? Sen burada sulu tarımdan elde edeceğin verimden düşük bir verim alacağın için ben sana sadece maliyetlerini değil gelirini de gelir telafi edecek bir şekilde destekleyeceğim
0: Evet.
1: diyerek çiftçinin önünü görmesini de sağlayarak yani tamam tarlada ekim sıklığından, toprağın sürülmesinden kullanılacak çeşitler var yani Tarım Bakanlığı'nın enstitülerinde de var. Bazıları sahaya indirilmiş, kimse hala ıslah çalışmaları devam eden çeşitler var. Yani sahada kullanı ama bu yeterli olmaz. Teknik şeylerin yanında ekonomik olarak da çiftçiye bunu yapmasını teşvik edecek bir takım biraz önce de söylemeye çalıştığım gibi destekler çıkmamız gerekiyor. Bizim Anadolu çiftçisinin bilgi birikimi var, emeği var, ülkemizin tarımsal araştırmaları var. Az önce dediğim gibi kuraklığa dayanıklı çeşitlerimiz var. Buna uygun teknikleri biliyoruz. 100 yıl önceden mucizeler yaratmışız. Tarım Bakanlığı ya da işte karar vericiler de destekleme programlarında daha ciddi, daha kontrollü, daha denetlenebilir bir şekilde çiftçinin de o yönde karar almasını sağlayacak şekilde adımlar atması
0: Evet.
1: gerekiyor diye naçizane düşünüyorum.
0: Estağfurullah. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyoruz. Yani A'dan Z'ye o kadar güzel bir özetleme yaptınız ve deyim yerindeyse tabii bir radyo programının, bir söz programının kendi matematiği içerisinde hiçbir bir boşluk bırakmadınız. Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Sağolunuz, var olunuz, bizlerle birlikte olduğunuz için.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Tarım söz konusu olunca, üreticiler söz konusu olunca, Türk tarımı söz konusu olunca biz her zaman buradayız. Elimizden geleni, bilgimiz naçizane yettiğince davetlerinize icabet etmek isteriz. Ben davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın da devamını diliyorum. Çok sağ olun.
0: Teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz Profesör Doktor Nurdan Şahin Demirbağ hocamızla birlikteydik. Kendisinin de söylediği gibi çok da mütevazi davrandı. Hiçbir zaman taleplerimizi kırmaz. O engin bilgi birikimini, deneyimini en iyi şekilde de her platformda kitlemize, çok değerli dinleyenlerimize yansıtır. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Toprağın Sözü programında tekrar buluşmak dileğiyle. Ile neşeniz bol, ürününüz de bereketli olsun. Kalın sağlıcakla.
2: Toprağın Sözü.

30 Ocak 1933'te 1929 Büyük Buhranı'nın yarattığı ekonomik yıkım ve Versailles Antlaşması'nın getirdiği ağır şartlardan faydalanan Adolf Hitler ve Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi, toplumun hassasiyetlerini de kullanarak iktidara geldi. Cumhurbaşkanı Paul von Hindenburg'un Hitler'i şansölye olarak atamasının ardından ülkeyi hızla bir diktatörlüğe dönüştüren süreç de başlamış oldu. Almanya'nın faşist diktatörü 3. Reich Adolf Hitler, Safkan Ari ırkı projesini gerçekleştirmek için 6 milyonu aşkın Yahudi, Roman, engelli, farklı din ve ırktan insanları katletti.

Tehdit altında bulunan birçok akademisyen, sanatçı ve bilim insanı Almanya'dan kaçmanın yollarını aradılar. Aynı yıllarda Atatürk, Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin bilimsel, kültürel ve teknolojik alanlarda muasır medeniyetler seviyesine ulaştırabilmek için köklü reformların uygulanmasını sağlamıştı. Alanında başarılı, tanınmış isimler bu amaca hizmet etmeleri için Türkiye'ye davet ediliyordu. 1933 üniversite reformuyla birlikte Temmuz ayında ilk Alman bilim insanlarıyla sözleşmeler imzalandı. Atatürk'ün iki büyük tutkusu vardı: opera ve tiyatro. Sofya'da askeri ateşi olarak görev yaparken izlediği Carmen operasından oldukça etkilenmişti ve bu çok sesli sanatın Türkiye'de de yapılması gerektiğine inanıyordu. Tiyatroyu ise uygarlık doruğunun merdiveni olarak tanımlıyor ve yeni kurulan cumhuriyetin modernleşme ve aydınlanma sürecinde önemli bir araç olarak görüyordu. Atatürk, tiyatroyu profesyonel bir temele oturtmak için Osmanlı'dan devralınan Darül Bedai'nin, yani İstanbul Şehir Tiyatroları'nın geliştirilmesine büyük önem verdi. Konservatuvarın ıslahı için Avusturyalı ünlü besteci Joseph Marx'ı davet etmiş ve Marx'ın Türkiye'de müziğin gelişimini sağlayacak tedbirlerle ilgili bir rapor vermesine imkan sağlamış, yurt dışına bestecilik ve icracılık alanlarında yetiştirilmek üzere

ve öğrenciler gönderilmesini teşvik etmişti. 1927 yılında kurumun başına Muhsin Ertuğrul'u getirdi. Muhsin Ertuğrul'la birlikte tiyatroda kadın oyuncu sayısı artırılmış, oyunların içerik açısından kapsamları özgürleşmiş ve çoğalmış, yerli ve yabancı yazarların eserleri sahnelenmeye başlanmış, tiyatro meslek okulu açılmıştı. Bugün sizlere Türkiye'de çağdaş tiyatro ve opera sanatının temellerini atan, dünyaca ünlü bir Alman yönetmen ve eğitimciden, modern Türk tiyatrosunun kurucuları arasında yer alan Ankara'da Devlet Konservatuarı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün kuruluşuna çok büyük emek ve katkılar sağlamış, Devlet Tiyatrosu'nun ilk yönetmenlerinden biri Karl Ebert'ten bahsetmek istiyoruz. Karl Ebert, 20 Şubat 1887'de safkan bir Alman ailenin çocuğu olarak Berlin'de dünyaya gelir. 1909 yılında başladığı ve eğitimi boyunca oyunculuk yaptığı Max Reinhardt'ın tiyatro sanatı okulundan 1914 yılında mezun olur. 1915-1922 yılları arasında kariyerine Alman Ulusal Tiyatrosu'nda rol alarak devam eder ve Frankfurt'ta kendi çabalarıyla oluşturduğu sanat okullarında yönetmen ve oyuncu olarak görev alır. 1927 yılına kadar bu görevlerini sürdürür ve sonrasında Berlin Prusya Devlet Tiyatrosu'nda Oyuncu ve Alman Sahne Hizmetlileri Birliği Başkanı olarak çalışır. 1925 yılında Berlin Devlet Tiyatro Okulu'nu kurar ve okulun müdürlüğünü üstlenir. 1922-1927 yılları arasında Darmstadt Hess Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü olarak çalıştıktan sonra 1931 yılında operaya yönelir ve pek çok eseri başarıyla sahneye koyduğu Berlin Şehir Operası'nda genel müdür olarak 1933 yılına kadar görev alır. Alman Marif Nezaretince 1925 yılında profesör unvanıyla onurlandırılan Karl Ebert, 1933 yılında Hitler'in iktidara gelmesi ve iktidarı eleştirmesi üzerine işine son verilince Arjantin'e gider. 1935 yılına kadar ülkenin en önemli sanat kurumu olan Buenos Aires'teki Teatro Colón'da faaliyetini sürdüren Alman operasının rejisör ve direktörlüğü göreviyle İngiltere'deki Glyndebourne Mozart Festivali'nin ve Floransa'daki Macchio Musicale operasının rejisörlüğü ve direktörlüğü sorumluluğunu üstlenir. Aynı yıllarda genç Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün sanat alanında gerçekleştirmek istediği bir dizi reformlar ve kanunlar üzerine çalışmaktadır. 1934 yılında Atatürk'ün direktifleri ve zamanın Milli Eğitim Bakanı Abidin Özmen'in daveti üzerine Ankara'da toplanan uzmanların raporu uyarınca ilk iş olarak bakanlıkta bir Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü kurulmasına, sonra da Ankara'da bir de Devlet Konservatuarı faaliyete geçirilmesine karar verilir. Devlet Konservatuvarı'nın birkaç yıl idareten faaliyete geçmesiyle elde edilen olumlu sonuçlar neticesinde 1940 yılında Büyük Millet Meclisi'nce Ankara Devlet Konservatuvarı Kanunu kabul edilir. Böylece Ankara Devlet Tiyatrosu'yla Devlet Opera ve Balesi'nin, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın, İzmir Devlet Konservatuvarı'yla Devlet Senfoni Orkestrası'nın, İstanbul Devlet Konservatuvarı ve Devlet Senfoni Orkestrası'nın çağdaş eğitim öğretime yön veren bir okullaşma hareketinin sonucu olarak kurulup geliştirilmesi imkanı sağlanır. İşte Profesör Karl Ebert, Atatürk'ün sanat alanında gerçekleştirmek istediği reformlar çerçevesinde sahne sanatlarının medeni ülkeler seviyesine taşınmasına yardımcı olmak üzere Paul Hindemith'in önerisiyle 1935 yılında Türkiye'ye davet edilir. Konservatuvarın tiyatro ve opera bölümlerinin kuruluşu, ders planlarının saptanması konusunda görüşlerine başvurulur ve konservatuvarın sahne sanatları bölümü kendisine teslim edilir. Ebert bu görevi 1939 yılına kadar aralıklarla sürdürür, İkinci Dünya Savaşı başladıktan sonra Ankara'ya yerleşir.
Bütün bu gelişmeler süresince Milli Eğitim Bakanlığı'nca özellikle tiyatro sanatına emeği geçmiş ünlü Türk uzmanlarının da Carl Ebert'le işbirliği yapmalarına özen gösterdi.

gösterilir. İstanbul Belediye Tiyatrosu'nun gelişimine, dolayısıyla Türkiye'de çağdaş tiyatronun kuruluşuna büyük emeği geçmiş olan Muhsin Ertuğrul gibi bir uzmanın da yapılacak işleri Karl Ewert'le birlikte yürütmesi hususunda hassasiyet gösterilir. Karl Ewert, Türkiye'deki görevine sarsılmaz bir inançla başlar. Ankara Devlet Konservatuvarı'nın opera stüdyosundaki eğitim öğretimle ilgili çalışmaları, başlangıçta uluslararası opera literatürünün standart eserlerinden alınan örneklerle Türkçe metinli denemeler halinde oluşup gelişir. İlk olarak Mozart'ın Bir Perdelik, Vasyan ve Bastian adlı eserini ele alır. Eser, konservatuvar sınıflarının kuruluşundan 3 yıl sonra öğrenciler tarafından büyük bir başarıyla ve Türkçe'ye çevrilmiş olarak oynanır. Ancak ne acıdır ki o sırada Türk milleti önlenmesi imkansız bir üzüntüyle sarsılmıştır. Türk milleti atasını kaybetmiştir ve bu büyük acı devlet konservatuvarı camiasını da derinden yaralamıştır. Çünkü Atatürk, bizzat büyük bir özlemle beklediği Türkçe bir operanın konservatuvar öğrencileri tarafından sahneye konmasını maalesef görememiştir. Türkiye'de yeni ve taze bir kuruluş olan Devlet Konservatuvarı, öğrencilerinin elde etmiş oldukları umut verici başarılar, yalnız Mozart'ın Bir Perdelik komik operasının oynanmasıyla da sınırlı değildir. Tiyatro bölümü öğrencileri de Molière'in Gülünç Kibarlar ve Maurice Maeterlinck'in Bir Evin İçi adlı eserlerini üstün bir başarıyla sahneye koyarlar. O günlerde Türkiye'yi ziyaret etmekte olan da başlarında ünlü Jean Cocteau'nun bulunduğu Komedi Fransa artistleri halk evinde temsiller veriyordur. Karl Ewert, Gülünç Kibarlar'ın son provasına kendilerini davet etmiş ve öğrencilerimizin başarısı karşısında ünlü topluluk Ewert'i ve gençleri uzun süre ayakta alkışlayarak tebrik etmişlerdir. Bu vesileyle de Cocteau ve Ewert gibi Batı'nın iki büyük sanat adamı ilk olarak Ankara'da birbirlerini tanımış olurlar. 1940 yılında ilk mezunlarını veren opera bölümü öğrencileri ise Ewert'in planlı eğitimi altında Giacomo Puccini'nin Madame Butterfly ve Tosca operalarının sadece ikinci perdelerini 1940 ve 1941'de sahneliyorlardı. Bu gösteriler öyle büyük bir etki yaratmıştı ki dönemin ünlü kalemlerinden Halit Fahri Ozansoy, "Türk zekasının ilim gibi sanatın her dalında metotla çalışılırsa hep böyle başarılar yaratacağına şüphe yok. Bu gece bir kere daha iman ettim," diye yazıyor. Bir diğer isim Nahit Sırrı Örik ise Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından oynanan Madame Butterfly operasının ikinci perdesi bizleri Avrupa sahnelerine bile nasip olmayan bir hadiseyle karşılaştırmıştı. Tosca'nın ikinci perdesini seyredenler muhakkak ki kurulması geç kalmış olan Türk operasının artık sağlam temellere dayandığına inanarak salondan çıkmıştı.

Dairesi, 1949'da özel bir yasanın çıkartılmasıyla faaliyetlerine başlıyor ve böylece Atatürk'ün en büyük düşlerinden ikisi gerçekleşmiş oluyordu. Karl Ebert daha sonraki 8 yılını Amerika Birleşik Devletleri'nde 1946-54 yılları arasında UCLA yani Kaliforniya Üniversitesi'nde profesör ve opera programı başkanı Guild Opera Company direktörü olarak Los Angeles'ta geçirdi ve Amerika vatandaşı oldu. Profesör Ebert Ankara'ya bir daha ancak 1952 yılında gelebilmişti. Kuruluşuna içtenlikle yardımcı olduğu bir sanat yuvasına yeniden ayak basmak onu son derece mutlu kılmıştı. O tarihlerde devlet tiyatrosu ve operası kadrolarında önemli görevler yüklenmiş bulunan sanatçılar da yıllar sonrası hocaya tekrar kavuşabilmenin mutluluğuna erişmişlerdi. 1954'ten sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde emekli oldu ve savaş sonrası yıllarda Batı Almanya'da operanın yeniden canlandırılması amacıyla direktör olarak Berlin Şehir Operası'na geri döndü Ebert. 1961 yılına kadar da bu görevini sürdürdü. Tekrar Amerika Birleşik Devletleri'ne dönen Ebert, 14 Mayıs 1980'de Santa Monica, Kaliforniya'da 93 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ebert'in yetiştirmiş olduğu öğrenciler arasında Aydın Gün, Cüneyt Gökçer, Mahir Canova, Handan Ertuğrul, Jale Uzman, Yıldız Kenter, Müşfik Kenter, Macide Tanır, Haldun Maralı, Şeref Gürsoy, Tekin Akmansoy, Salih Caner, Nusret Şenbay gibi isimler yer alır. Profesör Karl Ebert, Devlet Konservatuvarı'nın temelini atarak usta-çırak ilişkisiyle süregelen geleneğe uzun soluklu, bilimsel bir yaklaşım getirmiştir.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Steven Spielberg'in çocukluğun masumiyetini ve yalnızlığını bir uzaylıyla dostluğu üzerinden anlattığı 1982 yapımı E.T. ya da E.T. adlı filmden söz edeceğiz. Sinema tarihinin en ilginç yapımlarından biri olan bu film, ailesinin ayrılığıyla sarsılan küçük Elliot'ın dünyada unutulmuş bir uzaylıyla kurduğu derin sevgi bağını konu alır. Film, dostluğun ve sevginin, dilinin, ulusunun, milletinin olmadığını, kalpten kurulan sevgi bağlarının gezegen sınırlarını bile aşabileceğini çok etkileyici bir dille aktarır. Elliot ve E.T., uzaylı E.T. arasındaki telepatik bağ ise bize bir çocuğun hayal gücünün ve şefkatinin ne kadar sınırsız olabileceğini de gösterir. Steven Spielberg'ün bu filmi büyük oranda bir çocuğun gözünden aktarması, hikayeyi yetişkinlerin karmaşık dünyasından uzaklaştırıp adeta masumiyetin merkezine taşır. Bisikletle ayın önünden geçilen o meşhur sahne, özgürlüğün ve dostluğun sinema tarihindeki en güçlü sembollerinden biri olarak zihinlere nakşolur. Elliot, her ne kadar yeni dostundan ayrılmak istemeyen bir uzaylı olsa da,

0: Gerçek sevginin bazen bırakmak olduğunu anlar. Filmin finalindeki o duygusal veda ve uzaylı E.T.'nin her zaman burada olacağım sözü, fiziksel mesafelerin kalpten kurulan dostluklara engel olamayacağını kanıtlar. E.T. adlı film, çocukluğun sonsuz hayal gücüne ve sevginin her türlü engeli aşan gücüne dair yazılmış, çekilmiş, sinemaya uyarlanmış, zamansız ve çok dokunaklı bir sinema filmi örneğidir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugünkü durağımız Muammer Karaca Tiyatrosu olacak. Türk tiyatro tarihinin en önemli özel topluluklarından biri kabul edilen topluluk, özellikle bulvar tiyatrosuyla siyasi taşlama türlerinde öncü bir rol üstlenir. Muammer Karaca tarafından kurulan tiyatro, uzun yıllar boyunca kendine has üslubuyla geniş izleyici kitlesine hitap eder. Tiyatronun en belirgin özelliği, toplumsal meseleleri ve bürokrasiyi mizahi bir dille eleştirmesidir. Topluluğun en ikonik eseri sayılan Cibali Karakolu, Türk tiyatro tarihinin en uzun süre sahnelenen oyunları arasında yer alır. Bu oyun, polis ve vatandaş ilişkilerini komedi unsurlarıyla harmanlayarak sistemdeki aksaklıkları seyirciye de iletir. Karaca, canlandırdığı tiplemelerle halkın günlük hayatta karşılaştığı karakterleri sahneye taşır ve samimi bir atmosfer oluşturur. Beyoğlu'nda bulunan ve toplulukla aynı adı taşıyan tiyatro binası, dönemin kültür sanat hayatının tam kalbinin attığı merkezlerden biri haline gelir. Muammer Karaca Tiyatrosu sadece oyunculuk performanslarıyla değil, aynı zamanda dekor ve sahneleme tekniklerindeki profesyonel yaklaşımlarıyla da dikkat çeker. Fransız bulvar tiyatrosundan esintiler taşıyan ve yerli motiflerle zenginleşen bu tiyatro anlayışı Türk tiyatrosunda ekol yaratır. Topluluk güncel olayları yakından takip eder ve metinlerini sürekli güncelleyerek seyircinin ilgisini her daim taze tutar. Sahnelenen oyunlarda hiciv kaba komediye kaçmadan zekice kurgulanır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamasında kolektif caydırıcılık vurgusu yaptı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. ABD Başkanı Trump, İran'ın kendileriyle anlaşma yapmak istediğini savundu, onları vurmamızı istemiyorlar dedi. Sayın dinleyenler, başlıklarımız bunlardı. Şimdi ayrıntılar. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Veliaht Prensi Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza koydu. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yapılan saldırı hepsine yönelik sayılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kolektif caydırıcılığı temel alan bu anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine, savunma sanayinde ortak proje geliştirilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacaktır, dedi. Erdoğan mesajında Birleşmiş Milletler 51. maddesinde tanımlanan meşru savunma hakkını hatırlattı. Anlaşma tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır, dedi. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin krizlerin çözümünde izlediği diyalog ve diplomasi tutumunu sürdüreceğini de belirtti. Erdoğan, Türkiye bölgesel sahiplenme vizyonu doğrultusunda çatışma ve krizlerin uluslararası hukuka saygı temelinde diyalog ve diplomasiyle çözüme kavuşturulmasına yönelik ilkeli tutumunu kararlılıkla sürdürecektir ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmanın tüm bölge için hayırlara vesile olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mekke Savunma Anlaşması bir kesime veya ülkeye tehdit değil dedi. Diğer ittifakı tamamlayacak nitelikte bir yapı olduğunu belirtti. Yılmaz katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
2: Dün gerçekten tarihi bir gün yaşandı. Mekke anlaşması son derece önemli. Bir ateş çemberi etrafımız. Jeopolitik gerilimler son derece yükselmiş durumda. İşte bu ortamda üç ülke birbirini tamamlayıcı özellikleri olan üç ülke arasındaki bu anlaşma çok kıymetli. Belli konularda gerilimler ortaya çıkmasın diye caydırıcılığı güçlendirmek için oluşturulmuş bir yapı. Bir defa bunun altını çizmemiz lazım. Bu bizim NATO'ya veya içinde bulunduğumuz herhangi bir ittifaka alternatif bir yapı değil. Diğer ittifaklık ilişkilerimize, ikili veya çok taraflı ilişkilerimize alternatif bir yapı değil. Onları tamamlayıcı, tahkim edici bir yapı olduğunu da ifade edebiliriz. Dolayısıyla bu yapı herhangi birine, bir kesime, bir ülkeye bir tehdit değil.
1: Türkiye ile Mekke Anlaşması'nı imzalayan Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üst üste açıklama geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamaktan onur duyduğunu ifade etti. Haremeyn'in gölgesinde imzalanan bu tarihi anlaşmanın gelecek nesiller için bir barış kalkanı olarak kalmasını ve üç kardeş ülkenin yanı sıra ümmete de refah getirmesini diliyorum, dedi. Pakistan Dışişleri Bakanı İshak'tan

varsa anlaşma stratejik işbirliğini ilerletmek ve milletlerimiz arasındaki kalıcı kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmek için önemli bir adım ifadesini kullandı. Anlaşmanın bölgesel barışa ve istikrara katkıda bulunacağını söyledi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Perhan da anlaşmanın 3 ülke arasındaki kardeşlik ve stratejik ilişkinin derinliğini gösterdiğini belirtti. Anlaşmanın bölgenin tamamı üzerinde olumlu bir etki göstereceğine dikkati çekti. Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman da Mekke Savunma Anlaşması bölgenin ve dünyanın güvenliğine katkı sağlıyor dedi. Anlaşmanın uzun vadeli bir savunma ortaklığının çerçevesini oluşturduğunu vurguladı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Uluslararası basın bu tarihi gelişmeyi son dakika olarak duyurdu. Arap basını gelişmeleri saniye saniye takip etti. Aralarında Katar merkezli El Cezire ve Dubai merkezli El Arabiya'nın da bulunduğu televizyon kanalları anlaşmayı canlı yayında izleyicilerine aktardı. Pakistan medyası da gelişmeyi son dakika olarak duyurdu. Mekke Anlaşması Azerbaycan basınında da geniş yer buldu. Anlaşmanın detaylarının anlatıldığı haberlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımlarına yer verildi. Anlaşma Batı dünyasının da gündemindeydi. France 24 kanalı anlaşmayı yakından izledi. İngiliz BBC News anlaşmanın son yılların en önemli güvenlik adımlarından biri olduğuna dikkati çekti. İngiliz haber ajansı Reuters, Mekke anlaşmasına ilişkin gelişmeleri Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan bölgedeki karışıklıkların ortasında ortak savunma anlaşması imzaladı başlığıyla duyurdu. İngiliz Financial Times de anlaşmanın bölgesel caydırıcılığı artırma yönünde atılmış stratejik bir adım olduğunu vurguladı. Alman ARD kanalı, Pakistan'la Suudi Arabistan'ın askeri işbirliğini Türkiye ile birlikte daha da güçlendirmek istediğine vurgu yaptı. Alman haber kanalı NTV haberi, NATO'nun dünyanın en büyük savunma ittifakı olmasının yanı sıra şimdi yeni ve daha küçük bir savunma paktı daha kuruluyor şeklinde verdi. Amerikan haber ajansı AP ise haberi Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan önemli bir savunma anlaşması imzaladı ifadeleriyle abonelerine servis etti. The New York Times gazetesi de anlaşmayı manşetten okuyucularına duyurdu. Haberde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan 3 ülkeden herhangi birine yönelik silahlı saldırının 3'ünü de hedef almış sayılacağını öngören ortak savunma paktını imzaladı ifadesini kullandı. Yunan Sky televizyonu anlaşmayı son dakika olarak geçti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın stratejik avantajlarına vurgu yaptı. Katimerini gazetesi de Mekke anlaşmasına geniş yer verdi. Anlaşmaya imza atan devletlerden birine yapılan saldırının diğerlerine ne de yapılmış kabul edileceği belirtildi. Hindistan basını da gelişmeleri yakından takip etti. New Delhi televizyonu, Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye kritik savunma paktını imzaladı başlığıyla haberi servis etti. İletişim Başkanlığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada Türkiye'nin bölgesel ortaklıklar geliştirmesi NATO üyeliğinin bir alternatifi değildir denildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, tarihi bir sorumluluğu yerine getiriyoruz dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, teklife 367 milletvekilinin imza attığını hatırlattı. Türk parlamento tarihinde görülmemiş bir siyasi mutabakattır dedi. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının koordinasyonunda yürütülen faili meçhul soruşturmalarında iki olayda daha sis perdesi aralandı. İntihar ve kaza süsü verilerek karartılmaya çalışılan iki çocuk cinayeti titiz bir takiple aydınlatıldı. Detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Adalet Bakanı Gürlek aydınlatılan cinayetlere ilişkin ayrıntıları sosyal medya hesabından paylaştı. İlk olay Van'ın Başkale ilçesinde 10 Ocak 2024'te yaşandı. 14 yaşındaki Damla Nur Sarıhan'ın ölümü kayıtlara intihar olarak geçmişti. Dosya yeniden açıldı. Gizli tanıkların beyanı, aile bireylerinin birbiriyle çelişen ifadesi ve bir şüphelinin elinde bulunan silah atışı artıkları olayın intihar olmadığını ortaya koydu. Soruşturma derinleştirildi. Tekirdağ, Hakkari ve Van'da eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Bir diğer faili meçhul olayda Afyonkarahisar'da gün yüzüne çıktı. Henüz 4 yaşındayken 24 Ocak 2026'da hayatını kaybeden Yunus Emre Yakar'ın iddia edildiği gibi yüksekten düşmediği belirlendi. Otopsi bulgularıyla şüpheli ifadeleri arasındaki çelişki üzerine soruşturma derinleştirildi. Üvey baba çocuğu kasten

0: öldürme ve eziyet, üvey dede ise ihmal suretiyle kasten öldürme suçlarından tutuklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti'nin 25. yılı dolayısıyla paylaşım yaptı. Güvenlikten afet yönetimine, göçten nüfus hizmetlerine kadar birçok alanda reformlara imza atıldığını belirtti. Çiftçi, Türkiye yüzyılını huzurun, güvenin ve istikrarın yüzyılı yapacaklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2002 yılındaki 150-200 bin derslik sayısını bugün 750 bin dersliğe çıkarttıklarını belirtti. 820 bin öğretmenin de atamasını yaptıklarını söyledi. Bakan Tekin, İstanbul Arnavutköy'de toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu.
1: Bakın değerli arkadaşlar, 2002 yılında Türkiye'de 350 bin sınıf varmış. 350 bin derslik. Bunun yarısı yıkılmış, ekonomik ömrünü tamamlamış. 2002 öncesinden elimizde 150-200 bin civarında sınıf var. Peki şu anda kaç sınıfımız var biliyor musunuz? Kaç dersliğimiz? 750 bin dersliğimiz var. Yani bu aradan geçen 20 yılda eskiden olanların üzerine yaklaşık 500 bin sınıf derslik yapmışız. 820 bin öğretmen atamışız. Bunları Milli Eğitim Bakanlığı olarak sadece bizim yaptığımız yatırımlar.
0: Hayvancılıkta dijitalleşme adına önemli bir projeye imza atıldı. Güvenli elektronik küpe izleme sistemi hayata geçirildi. Sistemle büyükbaş hayvanlara dijital kimlik verilecek. Doğumdan itibaren hayvanların aşılama programları, hastalık takibi, satış süreçleri elektronik ortamda takip edilebilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 34 yıllık evlat hasretinin ardından tüp bebek tedavisiyle ikiz kızlarını kucaklarına alan Doğan çiftinin çocuklarının herkese umut olduğunu söyledi. Ailemizin bundan sonraki yolculuğunda da yanlarında olmaya devam edeceğiz dedi. Göktaş, çocukların tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için planlamaların yapıldığını da belirtti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kağıthane'de uyuşturucu ticareti yapılan bir iş yerine operasyon düzenledi. Baskında 104 kilogram uyuşturucu maddeyle üretimde kullanılan baskı makinesi ele geçirildi. İki şüpheli yakalandı. Diyarbakır merkezli 8 ilde cinayete kurban giden Rojin Kabayış, Hira Nur Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerine siber zorbalık ve şantaj yapan çeteye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı. ABD Başkanı Trump ülke medyasına açıklamada bulundu. İran'ın yeni bir saldırıyla karşı karşıya kalmak istemediğini söyledi. Bizimle anlaşma yapmak istiyorlar, bizim onları vurmamızı istemiyorlar dedi. Washington yönetimi Tahran'a yönelik baskıyı artırıyor. Hazine Bakanlığı devrim muhafızlarını finanse ettikleri iddiasıyla İran bağlantılı kripto para borsalarına yaptırım kararı aldı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise ABD ile 14 Haziran'da varılan mutabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. Diplomatik süreç kadar savaşa hazır oldukları mesajını verdi. İran devlet medyası savaş sırasında düşürülen ABD ve İsrail'e ait uçak ve insansız hava araçlarının kalıntılarının sergilendiği deponun görüntülerini yayımladı. İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmelerinde ise sona gelindi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Hasan Kaşkavi, genel çerçevenin büyük oranda şekillendiğini, detayların yakın zamanda açıklanacağını bildirdi. İran'ın İsrail'deki casusluk faaliyetleri son dönemde dikkat çekici boyutlara ulaştı. İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet'in verilerine göre İran adına yürütülen casusluk faaliyetleri son 2 yılda %400 arttı. İran adına casusluk yaptığı gerekçesiyle en az 70 İsrail vatandaşı da tutuklandı. Katliamcı İsrail'in Filistinlilere saldırısı sürüyor. İşgal altındaki Batı Şeria'nın farklı noktalarında Filistinliler hedef alınırken Gazze şeridinde de halka ateş açıldı. Beytüllahim ve El Halil'deki saldırının ardından Han Yunus'ta da 3 Filistinli yaralandı. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu. Ukrayna ordusu da Rusya'da petrol rafinerisini hedef aldı. Rus ordusu gece saatlerinde Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı düzenledi. Başkent Kiev'i balistik füzelerle hedef aldı. Füzelerin isabet ettiği çok sayıda binada yangın çıktı. Bazı yapılar ağır hasar gördü. Biri çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Ukrayna'da Rus altyapısını vurdu. Sızran kentinde

bulunan petrol rafinerisine drone saldırısı düzenlendi. Tesiste yangın çıktı. Ukrayna ordusu Azak Denizi'nde vurulan Rus gemilerine ait görüntüleri de paylaştı. 1 Ağustos'tan bu yana 12 geminin imha edildiğini duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, UFO olarak bilinen tanımlanamayan hava fenomenlerine ilişkin 41 gizli dosyayı daha kamuoyuyla paylaştı. Gizliliği kaldırılan materyalin en eskisi 1950, en yenisi 2026 yılına ait görüntülerde Oman Körfezi'ne kaydedilen 25 vakada yer alıyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamasında kolektif caydırıcılık vurgusu yaptı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. ABD Başkanı Trump, İran'ın kendileriyle anlaşma yapmak istediğini savundu, onları vurmamızı istemiyorlar dedi.

Futbol severler için hasret bitti. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu Bolu Spor Manisa Futbol Kulübü karşılaşmasıyla başladı. Açılış maçını Manisa ekibi ilk yarıda gelen gollerle 2-1 kazandı. Lig'de heyecan bugün 4 maçla sürecek. Programı aktaralım. 17 Bandırma Spor, İstanbul Spor, TRT Spor. 19 Eminevim Ümraniye Spor, Mardin 1969 Spor, TRT Kürdi. 19 Ekenler Beton Sivas Spor, Turka Esenler Erok Spor, TRT Spor. 21.30 Antalya Spor, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü, TRT Spor. Manchester United forması giyen Altay Bayındır kariyerine İspanya'da devam edecek. Milli kaleci satın alma opsiyonuyla Celta Vigo'ya kiralandı. Dünya futbolunda kriz devam ediyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'na özel yatırımcılara açma planı futbol kamuoyundan tepki almıştı. UEFA'nın boykot tehdidinin ardından Infantino özür dilese de kriz dinmedi. Avrupa futbolunun çatı kuruluşu bu tür girişimlerin bir daha asla yapılamayacağına dair güvence verilmesini, aksi halde boykot kararından vazgeçmeyeceklerini duyurdu. Real Madrid Vinicius Junior'la sözleşme yeniledi. La Liga devi Brezilyalı futbolcusunun sözleşmesini 2032'ye kadar uzattı.

0: durumu.
1: Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle. Ankara 34, İstanbul 33, İzmir, Adana, Antalya 36, Kahramanmaraş 39, Trabzon 28 ve Diyarbakır 40 derece.
0: Yol durumu.
1: TAG otoyolunun 35 ile 39. kilometresi arası üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Ulaşım Şanlıurfa istikametinden iki yönde kontrollü olarak sağlanıyor. Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun 6 ile 8. kilometreleri arasında şev bakım onarım çalışması nedeniyle İzmir istikametinde emniyet şeridi kapatılacak olup trafik akışı sağ, orta ve sol olmak üzere 3 şeritten devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

0: Resim ve Kadın. Gözlerinizi kapatın. Şimdi zamanın ve mekanın ötesinde bir koridordayız. Duvarlarda bir imparatorluğun son demleri, cumhuriyetin ilk heyecanları, Anadolu'nun tozlu yolları ve modern Türkiye'nin ışıltısı asılı. Her bir çerçevede farklı bir yüz, farklı bir duruş ama ortak bir özne var. Kadın.
1: Sevgili dinleyiciler merhaba. Resim ve Kadın programı

0: Hoş geldiniz. Ben sanat tarihçisi Muzaffer Karaaslan ve daimi konuğum Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi değerli hocam Doçent Doktor Pelin Şahin Tekinalp ile birlikteyiz. Merhaba hocam.
1: Merhabalar.
0: Bugün yeni bir eserle karşınızdayız ve sizlerle Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan çalkantılı bir dönemin tanığı ve aynı zamanda bu dönemin sanat alanındaki önemli temsilcilerinden biri olan Namık İsmail'i ve onun dikkat çekici eserlerinden Sedir'de uzanan kadın tablosunu konuşacağız. Onun ve bugün burada inceleyeceğimiz eserin sanat yolculuğu yalnızca bireysel bir hikaye değil, aynı zamanda bir toplumun değişen yüzünün, modernleşme arayışının ve Batı ile kurduğu estetik ilişkinin de bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Namık İsmail kimdir hocam? Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş sürecindeki yeri nedir?
1: Evet Muzaffer, aslında şu cümlen Namık İsmail'i çok iyi açıklayan bir paragraf oldu. Dolayısıyla aslında biz burada detaylara girerek anlamaya çalışacağız Namık İsmail'i ve eserini tabii ki. Namık İsmail aslında 1914 kuşağıyla andığımız bir sanatçımız. Geçen programlarda da sıklıkla söz ettiğimiz gibi bir 1914 kuşağı var ve Osmanlı'nın aslında ikinci grubu diyebiliriz. Ve bu ikinci grup içinde bu kuşak aslında özellikle tümü Sanayi Nefise Mektebi'nin ilk mezunları ve sonrasında da ilk gruptan sonra ikinci hocaları olacaklar. 1914 kuşağı ressamlarından Namık İsmail sonrasında tabii ki Yeğenoğlu soyadını alacak. Namık İsmail Yeğenoğlu. Doğum yeri ve tarihi birazcık belirsiz, farklı bilgiler var daha doğrusu. Ama onun bütün yaşantısına baktığımızda hep çocukluğundan itibaren çok disiplinli olduğunu görüyoruz. Disiplinli bir aile ortamından yetiştiğini söyleyebiliriz. Aslında üç kardeşler ortancası Namık İsmail Bey. Her zaman böyle çok sessiz, tevekküllü, ağırbaşlı, gururlu, duyarlı gibi cümlelerle anlatılan bir çocukluk ve kişiliğe sahip. Aslında 1896'da ilk öğretimine başlıyor. Ardından Beşiktaş'ta Hamidiye Mektebi'ne geçecek. Sonra Saint-Benoît gibi Fransız okullarında okuyacak. Fransız eğitiminden geçecek bütün hayatı boyunca. Galatasaray Lisesi de yandıktan ve sonra yeniden açıldıktan sonra orada da öğrenci olacak. Hayatı böyle Galatasaray Mektebi'nde giderken ve bazı sınavlara girerken bir sınav var kazanamıyor ama babası onu yurt dışına eğitim için gönderme kararı alıyor ve ondan sonra da aslında Namık İsmail'in İstanbul ve yurt dışı arasındaki ilişkilere başlayacak.
0: Sanatçının eğitim hakkında detaylı bilgileri şimdi sizinle birlikte değinmek isterim. Sanat eğitimi hakkında neler söyleyebiliriz? Özellikle Avrupa'daki sanat eğitimi onun sanat anlayışına nasıl katkılarda bulunmuştur?
1: Evet şimdi biraz evvel Galatasaray Mektebi dedim ya, aslında bu dönemdeki bütün okullara baktığımızda hepsinin ders programında bir resim dersi var. Ve bu resim derslerini de o dönemin bazı ünlü gayrimüslim ya da yabancı hocaları veriyor. Galatasaray Lisesi'nde mesela Şevket Bey'den ders alacak, okul müdürü o dönemde Tevfik Fikret, ki Tevfik Fikret şair ve çok ileri görüşlü birisi, onun okula getirdiği yenilikler resim yeteneğinin gelişmesine yararlı olacak. Dolayısıyla Galatasaray Lisesi'nde başlayan resim merakı ve ilgisi sonrasında onu Paris'e gönderecek. Paris'te eğitimine devam etmesini sağlayan bir resim sürecinin başlangıcı aslında. Şimdi Namık İsmail'in aslında bütün hayatına baktığımızda babası gönderecek Paris'e ve Paris onun sanki sanat hayatında kendisinin deyimiyle birinci dönem, ondan sonrakiler ikinci dönem olacak. Ama Paris'e gidecek, Almanya'ya gidecek, tekrar Paris'e gidecek, İstanbul'a dönecek, İtalya'ya gidecek, tekrar Paris'e dönecek derken yolu hep bir şekilde hem öğrenci olarak hem de sonra devlet adamı olarak hem de ressam olarak çeşitli sergilere katılımıyla çok Avrupa ile bağlantısı olan bir sanatçımızdır Namık İsmail.
0: Evet, sizin burada bahsettiğiniz İstanbul, Fransa, Almanya ve İtalya arasında sürekli dönen bir sanatçının şüphesiz ki ürettiği eserler de bir şekilde bu durumlardan etkilenmiştir. Avrupa'daki eğitimi ve gözlemleri sanat anlayışını nasıl etkilemiştir?
1: Yani aslında bütün sanat tarihi kitaplarını okuduğunuz zaman Namık İsmail önce 1914 kuşağı, yani İbrahim Çallı kuşağı ve Osmanlı izlenimcileri olarak adlandırdığımız bir kuşakta yolu orada devam edecek. Şimdi demek ki sanat hayatına izlenimci olarak tanınarak başlayacak. Aslında Cormon'un atölyesine de devam edecek ki onlar çok akademik klasik sanatçılar. Ve biz Namık İsmail'in bütün sanat hayatına baktığımızda çok fazla Cormon'dan etkilenmediğini göreceğiz. Yani desen ve resmin belli ilkelerini öğrenecek ama onun gibi akademik klasik resimler yapmayacak. Ama o dönemde Paris'te özellikle Barbizon Okulu da var. Barbizon Okulu ressamlarından Corot var ve Namık İsmail'in bir dönem manzara resimlerine baktığımızda Camille Corot'un etkilerini de Barbizon Okulu'nun etkilerini de göreceğiz. Aynı yeşil, aynı mavi, aynı kahverengi gibi ve manzaralar gibi. Ondan sonra tabii ki bir Almanya dönemi var. Almanya dönemine gittiğimizde tabii ki Liberman falan onların sanat eğitiminden geçecek. Daha yapısalcı, daha modern sanat. Çünkü o tarihlere baktığımızda izlenimcilikten sonra ekspresyonistler gibi öyle devam eden bir akım dönemi var. İzimler dönemi diyoruz bunlara. Peş peşe birbirinin içinden çıkan farklı akımlar var. Dolayısıyla da zaten hem Fransa hem Almanya sonrasında da İtalya dönemi olduğu için bütün bu izimler dediğimiz bütün akımlardan bir şekilde etkilenecek. İşlerinde bunları göreceğiz biz.
0: Aslında bir dünya sanatçısı diyebileceğimiz noktada İstanbul, Paris, Almanya ve İtalya'nın çeşitli kentlerinde üretim yapan bir sanatçı. Biraz İstanbul'a sizinle gelmek istiyorum. Şişli Atölyesi sanat tarihinin önemli tırnak içerisinde kurumlarından birisi. Şişli Atölyesi nasıl kurulmuştu? Namık İsmail'in bu atölyedeki rolü neydi? Bu atölyede üretilen eserlerin genel karakteri neydi?
1: Şimdi karşımızda bir Osmanlı izlenimcileri var. Namık İsmail, Fehmi Manduran, İbrahim Çallı, Hikmet Onat gibi sanatçılar yollarını izlenimcilikte bulacaklar. Neden? Çünkü hiçbir öğrenci, hiçbir güzel sanatlar öğrencisi hocaları gibi iş yapmak istemezler. Bugün de gitseniz aslında yetiştiği atölyelerden sonra kendi yolunu bulmak için farklı yönlere eğilir sanatçılar. Dolayısıyla 1914 kuşağı da bizim 2. Mahmut'tan beri bildiğimiz yurt dışında eğitime gönderilen sanatçıların 20. yüzyıl başındaki örnekleridir. Bunlar bir kısmı Fransa'ya gidecek ve eğitim görecekler. O dönemde tabii ki izlenimcilik Fransa'da yok ama izlenimci eserleri görecekler ve yurda dönmeden önce kendilerinin resim dilini, üsluplarını izlenimci olarak belirleyecekler. Dolayısıyla bu izlenimcilikle birlikte onlar buraya dönüp, yani basında çıkan cümlelerle konuşuyorum şu an, çiçek böcek resimleri yapacaklar. Şimdi 1914'te geldiğimizde savaş dönemi, pek çok savaş var ve basın diyecek ki yani her yerde savaş var, cephelerde askerlerimiz ölüyor, bunlar hala çiçek böcek resimleri yapıyorlar gibi eleştirileri görüyoruz biz basında. Dolayısıyla bu çocukların böyle izlenimci olmakla eleştirildikten sonra birden bir toplumsal baskıda hissederek olasılıkla başka bir iş yapmak, savaş resimleri yapmak zorunda kalacaklar. Özellikle Celal Esat Arseven'in öncülüğünde Şişli Atölyesi denilen bir atölye kurulacak. Yani bu atölye aslında bugünkü platolar gibi düşünün. Öyle bir şey ki kocaman bir alan, kenarına işte siperler kazıyorlar, atlar getiriyorlar, toplar, tüfekler getiriyorlar. Yani bir savaşı orada modelliyorlar. Dolayısıyla da 1914 kuşağı ressamlarımız oradan kendi istedikleri kareler, anlar, figürler, nesnelerle savaş resimleri yapacaklar. Biz baktığımız zaman aslında 1914 kuşağı ressamlarının ki Namık İsmail de bunlara dahildir. Aslında savaşın kanlı yüzünü değil, detaylarda insan odaklı, insanın perişanlığını, üzüntüsünü, vatanseverliğini gösterecek resimler yaparlar bu Şişli Atölyesi'nde.
0: Evet, aslında hem Namık İsmail'in savaş temalı eserlerin olduğunu, bununla birlikte manzaralarının çeşitli figüratif kompozisyonlarda da eserler ürettiklerini biliyoruz. Bugün sizinle birlikte Sedir'de Uzanan Kadın eserine esasen odaklanmak istiyorum değerli hocam. Sedirde uzanan kadın eseriyle ilgili size sorular sormadan önce dinleyicilerimiz için kısaca bir künye bilgisi vermek isterim. Belki internette bakmak isterler veya müzeye gidip yerinde incelemek isterler. Sedirde Uzanan Kadın isimli eser 1917 tarihli. Günümüzde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonunda yer almakta. Tuval üzerine yağlı boya tekniğiyle yapılan eser 131'e 185 boyutlarında önemli bir eser olarak karşımıza çıkıyor. Sedirde Uzanan Kadın eserini genel olarak nasıl tanımlayabiliriz?
1: Aslında bu 1917 Galatasaraylılar yurdunda sergileniyor önce. Düşünce ya da Sedirde Uzanan Kadın ismiyle anılacaktır. Aslında Namık İsmail'in Fransa sonrası yaptığı resimlerden biri ki bakın 1917'de sergilendiğine göre erken işlerinden biri. Fransa sonrası Almanya öncesi arada yapmış olduğu bir çalışmadır. Ve aslında baktığımızda Paris'te izlenimci, daha sonra tabii ki daha dışa vurunca ekspresyonist gibi akımlardan yararlandığı bir dönemde. Bu resminde özellikle çok resim içinde bunu belki sıklıkla kullanmaktan hoşlanmıyorum ama bir şiirsellik görüyoruz. Çünkü resme baktığınız zaman gerçekten şimdi bir kanepeye uzanmış modern Osmanlı kadını. Ama bu modern Osmanlı kadını Avrupalı giysilerle karşımıza çıkıyor. Ama mekana baktığımızda aslında tümüyle bir Avrupa mekanında değiliz. Doğu ve Batı etkileşimi, Doğu ve Batı arasında sıkışmış belki de bir kadın karşımıza çıkıyor. Özellikle tabii ki Tanzimat döneminden sonra entelektüel babalar, paşalar, sonrasında eşler, varlıklı eşler, babalarla dolu bir evde büyüyecek bu kız çocukları. Dil öğrenecekler, sanat öğrenecekler, resim yapacaklar, piyano çalacaklar gibi bazı olmazsa olmazları var bu kadınların. Hep konuşuyoruz bunlardan. Ama bu kadın canı sıkılıyor. Yani bir bakın lütfen, açın bunu dinlerken de açık erişim bu resimler, lütfen bakabilirsiniz. Bir elini kanepenin kolundan aşağıya doğru serbestçe bırakmış, öbür eline çenesini dayamış bir kadın. Yastıklar, hatta belki sıkılmış da yastıkları yere atmış. Yani öyle bir sıkılma, bunalma hissiyatı veriyor. Ama bu modern kadın neden sıkılıyor? Bakın arkada bir hat var. Ama hemen kadının arkasında, sağında bir kitaplık var. Kullanılan kitaplar bunlar. Kitaplar evet üst tarafta sıkışık bir şekilde pek çoğu duruyor ama alttaki raflardaki kitaplara baktığınızda açılmış, kullanılmış. Yani okumuşlar. Ama bir yandan modern sanat, modern edebiyat, modern giyimleri takip ediyorlar. Ama bir yandan da Osmanlı'nın kültürel mirasına, tarihi mirasına, sanatına da değer veriyorlar. Ve arkada kocaman bir hat levhası var. Dolayısıyla bir yandan modern diyebileceğimiz ama tabii ki bir Josephine kanepe gibi, koltuk gibi değil de geleneksel daha koltuk ama üstüne atılmış kumaşla, kabartılmış yastıklarıyla modernleştirilmiş bir kanepede. Ama onun hemen önünde bir tepsi, tepsinin içinde kahve fincanı, zarfını görüyoruz. Onun arkasında hemen sedef kakmalı, ahşap, sehpa. Onun üstünde çiçeklerle dolu bir vazo. Dolayısıyla hem el sanatlarında, Osmanlı geleneksel el sanatlarının önemli örneklerini de bir yandan görüyoruz. Ama bir yandan da değişen ve modernleşen yaşamın olmazsa olmazı kitapları da görüyoruz. Bu mekan, mekanın ortasında modern ama canı sıkılan bir kadın. Çünkü bu kadınlara mekan içinde varlar, mekan içinde iş yok.
0: Evet, burada aslında bir diğer soruma da gidiyoruz. Sizin bahsettiğiniz kadın figürünün duruşu, bakışı aslında bize birçok şey anlatıyor. Yine mekanın kullanımı, dekoratif unsurlara baktığımız zaman bir şekilde geç Osmanlı dünyasından bir izlenim sunuyor. Bu bütün detaylar bir arada değerlendirildiğinde bu resim dönemin kadınını nasıl yansıtıyor?
1: Yani bu kadın tabii ki belli ki okumuş yazmış. Biraz evvel söylediğim bir şeklinde tekrar da etmek istemiyorum ama burada çok önemli. Çünkü bu kadınlar okumuş, genç kadınlar okumuş yazmış. Hatta bazen Fransızca öğreniyorlar ve orijinal dilinden bütün o romanları, şiirleri okuyorlar. Bir yandan işte müzik aleti, sanatla, sanatsal gelişmeleri de takip etme becerileri de kazanıyorlar. Ama onun dışında tabii ki çok narin, ışık yüzüne vurmuş ve yüzünün duruşunu, can sıkıntısını çok net bir şekilde gösteriyor bize. Dolayısıyla birazcık böyle koyu bir mekanda buğulu bir atmosfer yaratmış. Dolayısıyla burada baktığımız zaman gerçekten kadının duruşu, okumuş yazmış bir kadının duruşu ama bunu nerede kullanacak? Öğrendiği bu kadar bilgiyi, onun için bu kadar özel bilgiyi, belki o yanındaki bütün kitaplıktaki kitapları okudu ama dışarı çıktığında konuşacak kimsesi yok. Bunları kullanabileceği bir iş hayatı yok. Dolayısıyla ben buraya baktığımda, bu resme baktığımda bu kadının can sıkıntısı karşımıza çıkıyor. Yani çok güzel bir kadın. Yüzündeki saydamlık işte yüze ve omuzlara yansıyan ışıkla, tabii o siyah başlık ve siyah giysiler o yüzündeki ışığı parlatıyor ya da gösteriyor ama kadıncağız ne yapacağını bilemiyor ve canı sıkılmış. Ha, bir yandan da şunu da söylemek lazım. Tabii ki bu bütün kadın resimlerinde, bir şekilde bütün uzanmış kadın resimlerimizde birazcık örtülü cinsellik midir? İşte Halil Paşa'da da bir sürü kadın resmi yapan sanatçılarda da bunlar tartışılır ve hatta yazılır. Ama şurada belki yüzü, boynu ve o terliklerin görüldüğü minicik ayaklarıyla ben bu örtülü mörtülü cinselliği görmüyorum. Ben bu kadının bıkkınlığını ve öğrendiği o kadar bilgiyi hiçbir yerde kullanamayıp eve bir şekilde mecazi anlamda söylüyorum, hapis kalmasını görüyorum.
0: Burada bir yerde Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş sürecinde kadın temsili açısından da konuşabileceğimiz bir resim. Resmin tarihine baktığımız zaman 1917, gerçekten Osmanlı'dan Cumhuriyet'e o geçişin belki de en sancılı olduğu dönemlerden birisi. Bu eser dönemin diğer kadın portreleri arasında nasıl bir yere sahiptir?
1: Şimdi baktığımız zaman bir kere bütün sanatçıların birbirinden farklı üslup ve teknikleri var. Dolayısıyla bir yandan uzanan kadın resmi, sanat tarihinin yıllarına baktığımızda 16. yüzyıldan beri uzanan kadın resimleri hep yapılmıştır. Ama burada ben modern bir kadının bütün geleneksel yaşamın içindeki sıkışmışlığını görüyorum. Bu benim görüşüm. Siz başka bir şey görürsünüz. Başkası baksa kadının güzelliğini görür. Başkası baksa örtülü cinsellik görebilir. Ama ben burada eğitimli kadının sıkışmışlığını görüyorum.
0: Ve 1917, daha doğrusu 20. yüzyılın başlarındaki kadınların var olma mücadelesini
1: Mücadelesi.
0: de bir şekilde görüyoruz. Namık İsmail'in eserlerinde Doğu Batı sentezi gözlemlenir mi veya nasıl gözlemleniyor?
1: Yani gözlemlemek durumundayız. Çünkü bu 1914 kuşağının şöyle bir çıkmazı var. Bunlar aslında Osmanlı'da doğmuş. İlk eğitimlerini Osmanlı'da almış. Sonra birden Paris'e gitmişler ve döndüklerinde savaş çıkıyor. Döndüklerinden kısa bir süre sonra cumhuriyet ilan edilecek. Osmanlı'da doğup kendilerini cumhuriyette bulan bir kuşak bunlar. Dolayısıyla böyle bir açmazları var. Aynı şekilde Osmanlı'da doğup Paris, Fransa, İtalya, Almanya sıklıkla gidip gelen bir sanatçı, devlet memuru olarak da görevlendirip gidip gelen bir sanatçı. Batıyı da çok iyi biliyor, doğuyu da iyi biliyor. Dolayısıyla burada sıkışmışlık demek istemiyorum Namık İsmail'le ama kendi kültürünü, Osmanlı'dan beri kendi kültürünü çok iyi bilen, Batıyı da iyi bilen bir sanatçının İkisinden de faydalanmasını görüyorum. Bu resimde, anlattığımız resmimizde biraz evvel söylediğim gibi modern bir kadının hat levhanın önünde ya da önündeki geleneksel ahşap işleriyle birlikte hemhal olmuş olarak gösterilmesi Doğu Batı sentezi midir? Evet, bunu böyle adlandırabiliriz.
0: Sedirde uzanan kadın eseri günümüz izleyicisi tarafından nasıl yorumlanabilir? Veya müzeye gidip bu eseri yerinde görmek, izlemek isteyen dinleyicilerimize nasıl bir öneride bulunmak istersiniz genel olarak?
1: Şöyle bir şey, bir kere resme nereden bakarlarsa baksınlar şöyle de bir efsane vardır biliyorsunuz Muzaffer. Bütün portrelere nereden bakarsanız bakın sizi gözleri takip ediyor derler. Bu portrelerin genel bir çıkmazıdır.

0: Dolayısıyla böyle biraz belli bir mesafeden, biraz uzaktan bakıp her şeyi anlamak gerekir. Bu resme kadınlar nasıl bakar? Biraz evvel senin de söylediğin gibi Osmanlı'daki eğitimli kadının sıkışmışlığını, çaresizliğini, bıkkınlığını görebilir kadınlar özellikle. Çünkü yüzündeki o saydamlık ve o gözlerindeki canlılığını yitirmiş bir kadını görmek kadınların, bütün kadınların içini çok acıtacaktır. Ama herkes nasıl bakacaktır bu resme diye düşündüğümüzde aslında bir dönem analizini herkes yapabilir. Yani dolayısıyla kendimi tekrarlamak bahasına da söyleyeceğim de bunu. Arkadaki bir hatlefa, önde bir yüze yansımış, yüze ve boyuna yansımış ışıkla modern bir kadın. Dolayısıyla bu kadına ille yaklaşacaksanız lütfen yaklaşıp gözlerine bakın. Göz bebeklerindeki can sıkıntısını ve bunalmışlığı görmenizi isterim ben.
1: Namık İsmail'in Sedir'de uzanan kadın eser üzerine saatlerce konuşabiliriz. O
0: Evet.
1: dönemin kadın dünyasına bakıp saatlerce konuşabiliriz. Resim 1917 yılında yapılmış. 1914'te İnaz Sanayi Nefise Mektebi açılıyor. Kadınlar bir şekilde kendisini sanata adıyor. Yine aynı zamanlarda çeşitli okullarda birçok kız çocuğu eğitim almaya başlıyor. Aynı zamanda öğretmen olarak da artık varlıklarını görüyoruz. Sanatçı olarak varlıklarını görüyoruz. 1910'lar ve 20. yüzyılın başları Osmanlı dünyası ve genel olarak Türk sanatı için çok renkli bir dönem. Bir sürü sıfır noktası diyebileceğimiz yerlerden birisi. Namık İsmail'in sizin de o bahsettiğiniz gibi arada kalan, sıkışmış, bir yandan eğitimli ama bir yandan da o konaklarında, köşklerinde, bir odasında sıkışmış kadınını temsil etmesi aslında çok değerli diye düşünüyorum. Resmi genel olarak toparlayacak olursak ne diyebiliriz değerli hocam?
0: Namık İsmail'in kişiliğinden birazcık bir noktada vurgulamak istiyorum. Şimdi bir erkek ressamın bu kadınların bunalmışlığını, sıkışmışlığını görmesi çok değerli. Dolayısıyla çevresindeki kadınlardan yola çıkarak bu resmi yapmış olmalı. Ve daha önce yapılmış uzanan kadınlar ve daha sonra yapılacak uzanan kadınların arasında dönemin kadına bakışını, kadın algısını vurgulamak açısından bir belgedir. Sadece bir ressamın üslubu açısından değil, ortamı anlamak için de bir belgedir. Resimlere aslında salt resim diye bakmamak lazım. O dönemin belgesi olarak diye de bakmak lazım ki bu da öyle bir şey. Tabii Namık İsmail'de bir sürü yöneticilik yapacak, Sanayi Nefise'de bir sürü okullarda müdür yardımcılığı, sergi komiserliği gibi onlardan söz etmedik. Ana konumuz kadındı ama Namık İsmail'in kadına bakış açısını vurgulayan önemli eserlerden biri olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet, bugün bir konağın veya köşkün sınırlarında bir kadın figürünün taşıdığı anlamları birlikte düşündük. Namık İsmail'in resim dili üzerinden bir dönemin estetik anlayışına ve değişen toplumsal yapısına yakından baktık. Osmanlı'nın geç dönemindeki kadınını Sedir'de uzanan kadın eseri üzerinden değerlendirdik. Konuğum Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi değerli hocam, Doçent Doktor Pelin Şahintekiner ile birlikte Sedir'de uzanan kadın eserini değerlendirdik. Hocam katkılarınız için çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Programımızı yapımcımız Zühre Saral Gökağaç hazırladı. Ben Muzaffer Karaaslan sizlere sundum ve teknik masada Engin Önal sesimizi sizlere ulaştırdı. Bir sonraki programda başka bir ressamın dünyasında yeniden buluşmak üzere. Sanatla kalın, hoşça kalın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Hayat üç perdelik bir sahnedir. Bizler de ortada aktörleri. Her geçen gün bu oyun oynanır. Komedi başlar,

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo, sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza koydu. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yapılan saldırı hepsine yönelik sayılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamasında kolektif caydırıcılık vurgusu yaptı. Anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacak dedi. Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'nın hiçbir ülkeye hedef almadığını belirtti. Anlaşma, tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mekke Savunma Anlaşması bir kesime veya ülkeye tehdit değil dedi. Diğer ittifakı tamamlayacak nitelikte bir yapı olduğunu belirtti. Yılmaz katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalar da bulundu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'la anlaşma imzalamaktan onur duyduğunu ifade etti. Suudi Arabistan, Mekke Anlaşması'na ilişkin kardeşliğimizi gösteriyor açıklaması yaptı. Anlaşmanın bölgenin tamamı üzerinde olumlu bir etki göstereceğine dikkati çekti. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, tarihi bir sorumluluğu yerine getiriyoruz dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, teklife 367 milletvekilinin imza attığını hatırlattı. Türk parlamento tarihinde görünmemiş bir siyasi mutabakattır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni hafta hareketli geçecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Genel Merkez'de yürütülecek çalışmaların odağında terörsüz Türkiye süreci ve parti için yeni görevlendirmeler olacak. Kılıçdaroğlu milletvekillerinden meclis çalışmalarına ilişkin bilgi alacak. Parti yönetimi ise kurultay hazırlıkları için mesaisini sürdürecek. Yozgat'ın Yerköy ilçesinden Kayseri'ye yüksek hızlı tren hattı inşa ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hat tamamlandığında Ankara-Kayseri arası seyahat süresi 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşecek dedi. Esnaf ve sanatkara finansman desteği sürüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bulat finansman desteğinin 6 ayda 75 milyar liraya yaklaştığını belirtti. Bulat, esnafın uygun geri ödeme koşullarıyla desteklenmeye devam edeceğini söyledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kağıthane'de uyuşturucu ticareti yapılan bir iş yerine operasyon düzenledi. Baskında 104 kilogram uyuşturucu maddeyle üretimde kullanılan baskı makinesi ele geçirildi. İki şüpheli yakalandı. Diyarbakır merkezli 8 ilde cinayete kurban giden Rojin Kabayış, Hira Nur Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerine siber zorbalık ve şantaj yapan çeteye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşma yapmak istediğini savundu. Onları vurmamızı istemiyorlar dedi. Washington'dan Tahran'a yönelik yeni bir yaptırım hamlesi geldi. İran'dansa diplomatik süreç kadar savaşa da hazırız mesajı verildi. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu. Ukrayna ordusu da Rusya'da petrol rafinerisini hedef aldı. Tayland'da bir okulda silahlı saldırı yaşandı. Aralarında öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti. 30 kişi yaralandı. Saldırganın öğrenci olduğu olayın ardından intihar ettiği bildirildi.

Futbol severler için hasret bitti. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu Boluspor Manisa Futbol Kulübü karşılaşmasıyla başladı. Açılış maçını Manisa ekibi ilk yarıda gelen gollerle 2-1 kazandı. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodili Dakikalar programını dinlediniz.
1: Şimdi müzik zamanı.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

de bilsin herkes, mutluyuz keza. Aşkın adına, ikimizin hatırına, ne olur sussun bizi sevenler, Hüda aşkına.

Ne bilsin herkes, mutluyuz keza. Aşkın adına, ikimizin hatrına. Ne olur sussun bizi sevenler, hüda aşkına.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin sesi radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza koydu. Anlaşmaya göre üç ülkeden birine yapılan saldırı hepsine yönelik sayılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamasında kolektif caydırıcılık vurgusu yaptı. Anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacak dedi. Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'nın hiçbir ülkeyi hedef almadığını belirtti. Anlaşma, tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır ifadesini kullandı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, tarihi bir sorumluluğu yerine getiriyoruz dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, teklife 367 milletvekilinin imza attığını hatırlattı. Türk parlamento tarihinde görülmemiş bir siyasi mutabakattır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni hafta hareketli geçecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Genel Merkez'de yürütülecek çalışmaların odağında terörsüz Türkiye süreci ve parti içi yeni görevlendirmeler olacak. Kılıçdaroğlu milletvekillerinden meclis çalışmalarına ilişkin bilgi alacak. Parti yönetimi ise kurultay hazırlıkları için mesaisini sürdürecek. Yozgat'ın Yerköy ilçesinden Kayseri'ye yüksek hızlı tren hattı inşa ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hat tamamlandığında Ankara-Kayseri arası seyahat süresi 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşecek dedi. Esnaf ve sanatkara finansman desteği sürüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, finansman desteğinin 6 ayda 75 milyar liraya yaklaştığını belirtti. Bolat, esnafın uygun geri ödeme koşullarıyla desteklenmeye devam edeceğini söyledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kağıthane'de uyuşturucu ticareti yapılan bir iş yerine operasyon düzenledi. Baskında 104 kilogram uyuşturucu maddeyle üretimde kullanılan baskı makinesi ele geçirildi. İki şüpheli yakalandı. Diyarbakır merkezli 8 ilde cinayete kurban giden Rujin Kabayış, Hiran Nur, Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerine siber zorbalık ve şantaj yapan çeteye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini savundu, onları vurmamızı istemiyorlar dedi. Washington'dan Tahran'a yönelik yeni bir yaptırım hamlesi de geldi. Tahran'dansa diplomatik süreç kadar savaşa da hazırız mesajı verildi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Umman'la anlaşmamız Hürmüz'ün açılması anlamına gelmiyor ifadesini kullandı. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu, 4 kişi öldü. Ukrayna ordusu da Rusya'daki petrol rafinerisine hedef aldı. Tayland'da bir okulda silahlı saldırı yaşandı. Aralarında öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Saldırganın öğrenci olduğu olayın ardından intihar ettiği bildirildi. Spor. Futbol severler için hasret bitti. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu Bolu Spor Manisa Futbol Kulübü karşılaşmasıyla başladı. Açılış maçını Manisa ekibi ilk yarıda gelen gollerle 2-1 kazandı. Haberleri dinlediniz.

saçların güzel, mah cemalin ela gözler üstünde, olmuş mim duvası kaşların güzel, mah cemalin ela gözler üstünde, olmuş mim duvası kaşların güzel.

0: Bizim Eller programını dinlediniz.
1: Bir dakika.
2: Bor, metalle ametal arası yarı iletken özelliğe sahip bir elementtir. Dünya rezervlerinin %72'sini topraklarında bulunduran ülkemiz, bor kaynaklarında dünyanın en büyük rezervlerine sahiptir. Balıkesir, Kütahya, Bursa, Eskişehir illerimizde önemli bor madeni ocakları bulunur. Ülkemizde bor, ham ve yarı işlenmiş olarak iç ve dış pazarlara satılmakta, dünya bor talebinin yaklaşık %37'sini karşılayarak pazarda birinci sırada yer almaktadır. Bor ürünleri inşaat sektöründen tenis raketi yapımına, yanmaz tekstil ürünlerinden cam sanayine, sağlık sektöründen kağıt yapımına, araba hava yastığından nükleer uygulamalara, kimya ve deterjan sektöründen füze yakıtına, elektronik ve iletişim sektöründen tekstil boyalarına, tarımdan fotoğrafçılığa, otomotiv sektöründen kozmetiğe kadar sayısız alanda kullanılmaktadır.
1: Bir dakika.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenlere.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Gönül Yıldızları'na hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Yıldızları programını dinliyorsunuz.
1: Sana ne ilk ne de son şarkım, ömrüm baharı artık yoksun kaç defa.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Yaklaşık 18 saat süren görüşmelerde milletvekilleri partilerinin görüşlerini paylaştı. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, 367 imzayla sunulan teklif için Türk parlamento tarihinde görülmemiş mutabakat dedi. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Düzenleme ile 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayacak. 18 maddelik kanun teklifi ile çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalar da 2 kat artırılabilecek. Türkiye bölgesel güvenlik mimarisi açısından stratejik bir adım daha attı. Pakistan ve Suudi Arabistan'la üçlü savunma ittifakı kuruldu. Terörle mücadelede işbirliğini içeren Mekke Anlaşması'nın terörsüz Türkiye terörsüz bölge hedefine de katkıda bulunacak. Bölge güvenliği tahkim edilecek. Dünya Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması'nı konuşuyor. Uluslararası basın anlaşmayı tarihi olarak niteledi.

Anlaşmaya imza atan 3 ülkenin askeri, ekonomik ve bölgesel avantajlarına dikkat çekildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni hafta hareketli geçecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Genel Merkez'de yürütülecek çalışmaların odağında terörsüz Türkiye süreci ve parti içi yeni görevlendirmeler olacak. Kılıçdaroğlu milletvekillerinden meclis çalışmalarına ilişkin bilgi alacak. Parti yönetimi ise kurultay hazırlıkları için mesaisini sürdürecek. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın takipçisi olduklarını ifade etti. "Görüyoruz ki işin ucundan ciddi bir şekilde tutulmuştur," diyen Destici, şüphelerinin aydınlatılacağına inandığını söyledi. Destici, partisinin MKYK toplantısı öncesinde hitap etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan'ın oğlu Enes Doğan'ın düğününe katıldı. Bahçeli, 20 bin kişinin davetli olduğu düğünde nikah şahidi oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı aile kampı etkinliğini 81 ilde eş zamanlı olarak başlattı. Bakan İbrahim Yumaklı Ankara Güdül'deki kampa katıldı. Ailelere çocuklarınızı doğayla buluşturun çağrısında bulundu. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında FETÖ'nün Marmaris'teki suikast timinde yer alan ve 10 yıl sonra yakalanan terörist Burkay Karatepe'ye yaptırılan keşif tamamlandı. Terörist Karatepe'nin gösterdiği yerlerde kaçarken gömdüğünü belirttiği silah ve mühimmata rastlanmadı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmak istediğini savundu. "Onları vurmamızı istemiyorlar," dedi. Washington'dan Tahran'a yönelik yeni bir yaptırım hamlesi de geldi. Tahran'dansa diplomatik süreç kadar savaşa da hazırız mesajı verildi. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, "Umman'la anlaşmamız Hürmüz'ün açılması anlamına gelmiyor," ifadesini kullandı. Milyonlarca üniversite adayı için YKS tercih maratonu 10 Ağustos pazartesi günü sona erecek. Bazı adaylar tercih listelerini yapay zeka destekli platformlara hazırlatabiliyor. Uzmanlar son şekli verilen listenin muhakkak rehber öğretmenleri inceletilmesini öneriyor. Tercihlerin son güne bırakılmaması tavsiye ediliyor. Hafta sonu sıcaklıklar güneyde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Karadeniz ve Marmara'da yağış, Ege'nin bazı illerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor. Yeni haftada yağış azalacak, salı günü sıcaklıklar güney ve batıda artacak. Haberleri sunduk.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Tarih sadece tozlu kitap sayfalarında uyuyan bir geçmiş değil. Dokunabileceğiniz, içinde yürüyebileceğiniz ve nefes alabileceğiniz canlı bir miras. UNESCO Dünya Mirası listesinde parlayan kültürel anıtlarımız ve eşsiz doğal cennetlerimiz dinleyiciyle buluşuyor. Medeniyetler Geçidi her pazartesi Türkiye saatiyle 13.50'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 19.00.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. 19 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin çerçeve kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 18 yaş altındaki suçlulara yeni düzenleme yolda. Tarihi Mekke Anlaşması dünya basınına yansıdı. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi ile Kapaklı Devlet Hastanesi hizmete açıldı. Ankara-Kayseri arası yüksek hızlı trenle 1 saat 45 dakikaya düşecek. UFO dosyalarında yeni perde açıldı. Amerika Birleşik Devletleri 41 gizli dosyayı daha kamuoyuyla paylaştı. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Yaklaşık 18 saat süren görüşmelerde milletvekilleri partilerinin görüşlerini paylaştı. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül 367 imzayla sunulan teklif için Türk parlamento tarihinde görülmemiş mutabakat dedi. Teklifin pazartesi genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Silah bırakma süreci tamamlanıp Milli Güvenlik Kurulu tarafından ilan edilmeden herhangi bir hukuki düzenleme yürürlüğe girmeyecek. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda devam ediyor. Düzenleme ile 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalar da 2 kat artırılabilecek. 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda 18 yıla

0: çıkacak. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması dünya basınının manşetlerinde geniş yer buldu. Amerikan CBS News, Mekke Anlaşması'na ilişkin haberinde üç bölgesel güç işbirliğini pekiştirdi cümlesine yer verdi. Türkiye'nin hızla büyüyen savunma sanayinin önemi vurgulandı. İngiliz The Telegraph gazetesi Mekke Anlaşması'nı tarihi olarak niteledi. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberinde ise Mekke Anlaşması dünyanın en güçlü 3 Müslüman ülkesi tarafından imzalandı ifadelerini kullandı. Fransız Le Monde gazetesi haberini Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan Mekke'de eşi görülmemiş bir savunma ittifakına imza attı başlığıyla yayımladı. Anlaşmanın Orta Doğu'nun güvenlik dengelerinde bir dönüm noktasına işaret ettiği ifade edildi. France 24'te Mekke Anlaşması'na geniş yer verdi. Anlaşmanın uzun süredir devam eden ilişkilere dayandığına dikkat çekildi. Alman Jungwirt gazetesi de Mekke Anlaşması'na işaret ederek yeni bir bölgesel güç bloku ortaya çıkıyor ifadelerini kullandı. Anlaşma Yunanistan basınının da gündemindeydi. Pentabos Tagma gazetesi Mekke Anlaşması'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan için diplomatik bir zafer olduğunu yazdı. Katar merkezli El Cezire anlaşmanın bölgesel karışıklıkların ortasında imzalandığını vurguladı. Anlaşmanın bölgede farklı bir güvenlik mimarisinin başlangıcına işaret ettiği belirtildi. Hindistan merkezli The Indian Express'te anlaşmanın bölgedeki dengelerin tamamen değiştiği bir dönemde imzalanmasına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mekke Savunma Anlaşması bir kesime veya ülkeye tehdit değil dedi. Diğer ittifakları tamamlayacak nitelikte bir yapı olduğunu belirtti. Yılmaz katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
1: Dün gerçekten tarihi bir gün yaşandı. Mekke anlaşması son derece önemli. Bir ateş çemberi etrafımız. Jeopolitik gerilimler son derece yükselmiş durumda. İşte bu ortamda üç ülke birbirini tamamlayıcı özellikleri olan üç ülke arasındaki bu anlaşma çok kıymetli. Belli konularda gerilimler ortaya çıkmasın diye caydırıcılığı güçlendirmek için oluşturulmuş bir yapı. Bir defa bunun altını çizmemiz lazım. Bu bizim NATO'ya veya içinde bulunduğumuz herhangi bir ittifaka alternatif bir yapı değil. Diğer ittifaklık ilişkilerimize, ikili veya çok taraflı ilişkilerimize alternatif bir yapı değil. Onları tamamlayıcı, tahkim edici bir yapı olduğunu da ifade edebiliriz. Dolayısıyla bu yapı herhangi birine, bir kesime, bir ülkeye bir tehdit değil.
0: CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma ve temiz siyaset söylemlerinin ardından yerel yönetimlere yönelik yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Belediyelerde olası hukuki sorunların erken tespit edilmesi için mevcut inceleme mekanizmasının yetkisi genişletilecek. Soruşturma altında olmayan CHP'li belediyelerdeki işleyiş de yakından takip edilecek. Alt komisyon çalışmalarını hakkında soruşturma bulunmayan CHP'li belediyelerde yoğunlaştıracak. İncelemelerin tamamlanması ardından kurulun değerlendirmeleri kamuoyuyla da paylaşılacak. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın takipçisi olduklarını ifade etti. Görüyoruz ki işin ucundan ciddi bir şekilde tutulmuştur diyen Destici, şüphelerin aydınlatılacağına inandığını söyledi. Destici, partisinin Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısı öncesinde konuştu.
2: İlk günden itibaren bu sürecin tarafı ve takipçisiyiz. Bu süreç tüm şüpheleriyle aydınlatılıp ve bu elim hadisede kastı kusuru olanlar hukuk önünde tümüyle hesabını verene kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz. Ve inanıyoruz ki, görüyoruz ki bu sefer işin ucundan ciddi bir şekilde tutulmuştur ve Allah'ın inayetiyle de şüpheler ortadan kaldırılacak, süreç aydınlatılacak ve kastı kusur olanlar hesabını mutlaka ama mutlaka verecektir.
0: İran'ın İsrail'deki casusluk faaliyetleri son dönemde dikkat çekici boyutlara ulaştı. İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şindet'in verilerine göre İran adına yürütülen casusluk faaliyetleri son 2 yılda %400 arttı. İran adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle en az 70 İsrail vatandaşı da tutuklandı. Şüphelilerin askeri üsler, kritik limanlar ve demir kubbe sistemleriyle ilgili görüntü ve bilgi topladığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump basına açıklamalarda bulundu. İran'ın yeni bir saldırıyla karşı karşıya kalmak istemediğini söyledi. Bizimle anlaşma yapmak istiyorlar, bizim onları vurmamızı istemiyorlar dedi. Washington yönetimi Tahran'a yönelik baskıyı da artırıyor. ABD Hazine Bakanlığı devrim muhafızlarını finanse ettikleri iddiasıyla İran bağlantılı kripto para borsalarına yaptırım kararı aldı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ABD ile 14 Haziran'da varılan mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. Diplomatik süreç kadar savaşa da hazır oldukları mesajını verdi. İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmelerinde sona gelindi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, sonuca çok yaklaştık dedi. Teknik ve hukuki karmaşıklıklar nedeniyle geçici bir güzergahtan bahsedilebileceğini belirtti. Arakçı, güzergahın belirlenmesinin Hürmüz Boğazı'nın açılması anlamına gelmeyeceğini vurguladı. İran devrim muhafızları da açıklama yaptı. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ABD'nin İran'ın şartlarını tamamen kabul etmesine bağlı denildi. Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi Ulusal Petrol Şirketi'ne ait bir geminin Hürmüz Boğazı'nda füze saldırısına maruz kaldığını açıkladı. Geminin İran tarafından hedef alınması şiddetle kınandı. İsrailli işgalciler Batı Şeria'nın Beytül Lahim kentinde Filistinlilere saldırdı. Araçlar hedef alındı, 3 kişi yaralandı. İşgalciler yaralılara ulaşmaya çalışan ambulansa da taşlarla saldırdı. Sağlık görevlileri darp edildi. İsrail unsurları El Halil kentinde Filistinlilere yönelik saldırılar düzenledi. Aralarında bir çocuğun da bulunduğu çok sayıda kişiyi yaraladı. İşgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde baskınlar düzenlendi. Katil İsrail İsrail'in şiddeti Gazze şeridinde de sürüyor. İsrail unsurları Han Yunus'ta Filistinlilerin üzerine rastgele ateş açtı. 3 Filistinli yaralandı. Rusya Ukrayna'ya yoğun hava saldırıları düzenledi. Başkent Kiev'i balistik füzelerle hedef aldı. Füzelerin isabet ettiği çok sayıda binada yangın çıktı. Bazı yapılar ağır hasar gördü. Biri çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti. Rusya Harkiv bölgesindeki Ivanovka yerleşim birimini de ele geçirdiğini açıkladı. Ukrayna ise Rus altyapısını vurdu. Sızran kentinde bulunan petrol rafinerisine drone saldırısı düzenlendi. Tesiste yangın çıktı. Krasnodar'daki İlski petrol rafinerisi de vuruldu. Ukrayna 1 Ağustos'tan bu yana 12 geminin imha edildiğini duyurdu. Rus dronları da Karadeniz'de bir Ukrayna gemisini vurdu. Tekirdağ'ın sağlık altyapısını güçlendiren dev bir yatırım daha tamamlandı. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Kapaklı Devlet Hastanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sağlık sektöründe atılan milli teknoloji hamlelerinin çok daha büyük başarılara erişmenin anahtarı olacağını söyledi. Bakan Kacır, yaklaşık 20 bin metrekare kapalı alana sahip modern hastanenin açılışında hitap etti.
3: Biliyoruz ki stratejik bir sektör olarak gördüğümüz sağlık endüstrilerinde atacağımız milli teknoloji hamlesi adımları çok daha büyük başarılara erişmemizin anahtarı olacak. Bu anlayışla son bir yılda sağlık endüstrisinde 102 yatırıma teşvik belgesi düzenledik. 64 milyar lira yatırımı harekete geçirdik. 3244 nitelikli istihdamın önünü açtık. Katma değerli üretimi teşvik etmek ve cari açığı azaltmak üzere hayata geçirdiğimiz teknoloji hamlesi programı kapsamında biyobenzer ilaçlardan kanser ve otoimmün ilaçlara, ortopedik cihazlar ve protezlerden yenilikçi eşdeğer ilaçlara toplam büyüklüğü 23 milyar lirayı aşan 36 yatırım projesini destekliyoruz. Bu 36 stratejik yatırım projesinin 5'i burada, Tekirdağ'da hayata geçiyor. Ülkemizin dört bir yanını büyüme ve kalkınma yolculuğumuzda yeni projelerle buluşturmaya, yeni eserlerle donatmaya kararlıyız.
0: Yozgat'ın Yerköy ilçesinden Kayseri'ye yüksek hızlı tren hattı inşa ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hat tamamlandığında Ankara-Kayseri arası seyahat süresi 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşecek dedi.
4: Saatte 250 kilometre hız yapabilen yine çift hatlı, elektrikli ve sinyalli bir tren hattı inşa ediyoruz. Yerköy yüksek hızlı tren garından Kayseri'ye uzanan bu hat tamamlandığında Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı ile birbirine entegre olacak. Böylece Kayseri doğrudan yüksek hızlı tren hattı konforuyla yüksek hızlı tren hattıyla buluşmuş olacak. Projemiz işletmeye açılmasıyla mevcut konvansiyonel demir yoluyla olan Ankara-Kayseri arası seyahat süresini 7 saatten 1 saat 45 dakikaya inşallah düşüreceğiz. Yine İstanbul'a 5 saatte hızlı tren ve ekonomik ulaşım imkanıyla ulaşmış olacağız.
0: Hafta sonu sıcaklık yurdun güneyinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Diğer bölgelerde ise sıcaklık normal seviyede olacak. Bazı kesimlerde ise gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre yarın Karadeniz ve Marmara yağışlı. Toroslarda da kısa süreli yerel sağanak geçişleri görülecek. Çanakkale, Manisa, İzmir ve Balıkesir'de kuvvetli rüzgar etkili olacak. Yeni haftada yağışlar etkisini azaltacak. Salı günü sıcaklıklar özellikle güney ve batı kesimlerde belirgin şekilde artacak ve 3 büyük ilde yarının hava durumu. Ankara'da hafta sonu yağış beklenmiyor. Sıcaklık 33 dereceye kadar çıkacak. İstanbul'da yağış var. En yüksek sıcaklık 30 derece olacak. İzmir'de yağış beklenmiyor. Hava hafta sonu rüzgar etkili olacak. Sıcaklık 37 derece civarında seyredecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Sancaktepe ve Kağıthane'de düzenlenen operasyonda 100 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheliyi yakalandı. Roma-Madrid hattında göçmen krizi derinleşiyor. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya binlerce göçmenin akın etmesiyle başlayan gerginlik yeni bir boyut kazandı. İtalya'nın İspanya'dan gelen yolculara karşı başlattığı sınır kontrollerine Madrid'den yanıt gecikmedi. İspanya hükümeti mütakabiliyet ilkesi gereği İtalya'ya yönelik sınır kontrollerinin devreye alındığını duyurdu. İspanya hükümetinin açıklamasına göre söz konusu uygulama 7 Eylül'e kadar devam edecek. UFO dosyalarında yeni perde açıldı. Amerika Birleşik Devletleri 41 gizli dosyayı daha kamuoyuyla paylaştı. Savunma Bakanlığı Pentagon'un tanımlanamayan uçan cisim ve tanımlanamayan hava fenomenlerine ilişkin yeni belgeleri yayımladı. Materyallerin en eskisi 1950, en yenisi 2026 yılına ait. Gizliliği kaldırılan belgelerde ABD, Brezilya, İsveç, Afganistan ve Orta Doğu'dan gelen açıklanamayan olaylar yer alıyor. Görüntülerde Umman Körfezi'nde kaydedilen 25 vakada yer alıyor. Sayın dinleyicilerimiz, 19 ana haber bültenine dinlediğiniz haberlerden özetlerle devam ediyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin çerçeve kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 18 yaş altındaki suçlulara yeni düzenleme yolda. Tarihi Mekke Anlaşması dünya basınına yansıdı. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi ile kapaklı devlet hastanesi hizmete açıldı. Ankara-Kayseri arası yüksek hızlı trenle 1 saat 45 dakikaya düşecek. UFO dosyalarında yeni perde açıldı. Amerika Birleşik Devletleri 41 gizli dosyayı daha kamuoyuyla paylaştı. Spor. Modern pentatlonda tarih yazıldı. İlke Özyüksel Mihrioğlu Avrupa şampiyonu olan ilk Türk sporcu oldu. Muhammed Salah geldi. Trabzonspor'da tablo bir anda değişti. Dünya yıldızının transferi daha sahaya çıkmadan Bordo Mavililere rekor getirdi. Mısırlı futbolcunun yaşattığı büyük heyecan kombine satışlarına da yansıdı. Trabzonspor 2026-2027 sezonu için 18 bin kombine satarak kulüp tarihinin en yüksek sayısına ulaştı.
5: Hava.
0: kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz

0: Kıyıları Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Kırklar ilinin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklığı şöyle: Ankara ve Diyarbakır 19, İstanbul, Kocaeli, Aydın ve Gaziantep 24, İzmir, Denizli, Tekirdağ ve Çanakkale 25, Antalya, Adana ve Hatay 26, Niğde, Nevşehir, Ağrı ve Van 18, Samsun ve Ordu 22, Erzurum 16, Şanlıurfa 27 derece.
1: Yol durumu.
0: Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ile 12. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. TAG Otoyolu'nun 6 ile 7. kilometreleri arasında Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Turkuaz.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha

0: fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Arjantin'den Hugo Longhi Rosario'dan mektup. Arjantin eski cumhurbaşkanlarından Carlos Menem'in vefatı ile ilgili haber yapmanızı hiç şaşırmamıştım. Çünkü TSR, Latin Amerika'daki tüm gelişmelerden son derece haberdar. Bunun için size teşekkür ederim. Benim dikkatimi çeken asıl husus, Menem'den bahsederken El Turco olarak anıldığını belirtmiş olmanız. Bizler Arjantin'de Arap ülkelerinden göç eden ve genel anlamda Orta Doğu kökenli kişilerden bahsederken yanlış bir şekilde El Turco diyoruz. Güzel bir habercilik araştırması yapmışsınız ve yabancı ajanslara da başvurmuşsunuz. Oldukça önemli diğer bir konu da İslam dininin en önemli simgesi yani camiler. Birisine sorduğunuzda İstanbul'daki Sultanahmet ve Ankara'daki Kocatepe camilerini söyleyecektir. Ayasofya'yı da unutmamak lazım. Son dönemde tekrar cami niteliğine kavuştu. Genellikle yayınlarınıza bahsettiğiniz daha birçok cami de var. Bana gelince dünyada sadece 2 adet camiyi ziyaret ettim. Bir tanesi Sofya'da, Bulgaristan'da, diğeri de Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te. Her ikisinde de içimde doğan huzur barizdi. Günün birinde Türk ibadethanelerini görmek istiyorum. Selam ve sevgiler. Sizlerle iletişimde kalmaya devam edeceğime söz veriyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan mikrofonda Doktor Var programından merhaba sayın dinleyenlerimiz. Evlerinize, iş yerlerinize, arabalarınıza konuk olmaya geldik. Sağlıkla ilgili her konuya değindiğimiz, bilimsel gelişmelere yer verdiğimiz programımız işte başlıyor. Program yapımcımız Eda Kotanoğlu. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu hafta size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımız Tolga Kökten. Ve tabii ki her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy de bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz bu haftada.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ve yine bir konuk doktorumuz var. Geçtiğimiz haftalarda da sağ olsun gelmişti. Menopoz konusunu masaya yatırmıştık. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Tülin Dabakoğlu da bizlerle. Hoş geldiniz Sayın Dabakoğlu.
2: Hoş bulduk. Tüm dinleyicileri selamlıyorum.
0: Bugün dünya genelinde neredeyse her 10 kadından birinin hayatına misafir olan ama çoğunlukla sessizce yaşanan bir konuyu masaya yatıracağız. O da polikistik over sendromu. Ama ondan önce İbrahim hocamıza soruyoruz. Hocam son haftanın bilimsel gelişmeleri nelerdir sağlıkla ilgili? Bizi aydınlatabilir misiniz?
1: Kreatin bildiğiniz gibi çok sık kullanılan, bu aralar sporcularda özellikle çok sık kullanılan bir takviye oldu. Bu UCLA'da yapılan yeni bir araştırmada daha önce zihinsel fonksiyonlara da iyi geldiğiyle ilgili araştırmalar vardı. Yani sadece sporcular kullanmasın, herkesler kullansın diye. Bu arada şunu söyleyeyim. Takviyelerin içerisinde diyelim ki kreatin takviyesi alıyorsunuz. O takviyenin içinde kreatin olmama ihtimali %95. %95 oranında o takviyenin içinde bildirildiği kadar kreatin olmama oranı %95. Her zaman yine söylüyorum. Bunların Sağlık Bakanlığı tarafından biraz daha kontrol

edilmesi lazım. İlaç gibi kontrol edilmesi lazım ama takviyeler maalesef tüm dünyada, sadece ülkemizde değil, maalesef böyle kontrol ediliyor. Ama kreatin bağışıklık sistemi ile ilgili etkisi görüldü. Dendritik hücreler dediğimiz, bağışıklık sisteminde komutanlar dediğimiz hücreler var. Onlarla ilgili etkisi olduğu ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği, yani orada uyardığına dair de durum var. Ama yine şunu söyleyeyim. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek, ben de ara sıra kullanıyorum ama bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek gibi bir derdiniz olmasın. Bağışıklık sistemini dengede tutmak gibi bir derdiniz olsun. Otoimmün hastalıkların çok fazla arttığını zaten görüyoruz. Bir taraftan COVID'e bağlanıyor, bir taraftan takviyelere bağlanıyor. Muhtemelen bu 5-10 yıl içerisinde araştırmalar tarafından yapılacaktır. Neden bu kadar otoimmün hastalıklar artıyor? Yaşam tarzımızda ne değişti ki diye, epigenetik değişikliklerle ilgili falan muhtemelen bir araştırma gelecektir. Ama ben bu takviyelerle ilgili sürekli bağışıklığı kuvvetlendirmek değil de dengede tutmayı daha doğru kabul ediyorum. Ama kreatinin zihinsel olarak da bilişsel fonksiyonları artırdığına dair araştırmalar vardı. Bir diğeri, sosyal medyanın beynin kendi bedeninizi, algılayışınızı değiştirdiğinize dair. Zaten bununla ilgili çok araştırma vardı. Bu biraz da benim konum olduğu için de, yani gelip işte ben hocam şu gördüğünüz dudağı istiyorum diyenler veya şu gördüğünüz yüzü istiyorum, kaşı istiyorum, çeneyi istiyorum diyenlerle ilgili bir araştırma bu. Kendine ait hissetme duygusunun azaldığına dair. Yani iki yaşantısı var. Influencerlar da alınmasın. Yani iki yaşantıları var herkesin. Sadece influencerların değil, sosyal medyada çok fazla geçiren herkesin iki yaşantısı olduğuna dair bir ekranda, bir de arkasını döndüğündeki yaşamla ilgili. Burada çok yoğun sosyal medya kullananlar da beden memnuniyetinin azaldığını biliyoruz. Evet, hakikaten azalıyor. Mesela fotoğraf koyuyorsunuz. Sosyal medyaya fotoğraf koyuyorsunuz. Sonra karşılaştığınızda o kişiyle hiç alakası olmadığını gördüğünüz şu aralar çok oluyordur zaten. Gerçekten şimdi ben de bazen arkadaşlarım da var. Ya bu o arkadaş mı diyorum. Yani kendinden memnun olmama gibi bir hal var. Kendi görünümünü daha olumsuz değerlendirme. Yani normalde mesela geçenlerde bir hasta geldi. Diyorum ki bak, asimetri kötü bir şey değildir. Ve yüz çekiciliğinde ilk onda da değildir simetrik yüz hatlarının olması. Yani bu bilimsel araştırmalarca da kanıtlanmış. İlla simetrik bir şey olması gerekmiyor. Ama bakıyor, hocam mesela bana gelenler diyorlar ki tamam görünüm olabilir ama fotoğrafta kötü çıkıyorum diyor. Ya yüz normalsin, tamam mı? Yüzün güzel, normal. Çünkü fotoğrafta her insan değişik çıkar zaten. Fotoğrafta güzel çıkmak için, yani gerçek hayatta değil de fotoğraf onlar için daha önemli. Çünkü yani 1.000 tane takipçisi var, 100.000 tane takipçisi var. Gün içerisinde karşılaştığı kaç insan var? 20-30 insan var. Onlara, 100.000 insana karşı kendini göstermek istediği için kendi algısını değil, fotoğraftaki algısını önemseyen insanlar da var. Beden sahibi, ya yani vücut dismorfizmi diyorum. Gerçi ben bunlara zaten işlem yapmıyorum. Dismorfik. Çünkü ne yapsam beğenmeyecek. Bugün onu gördü, ona benzeyecek. Yarın başkasını görecek, onu gelecek. Ama Allah'tan biraz daha doğal görünüme, hocam biraz daha doğal gözüksün. İşte kocam fark etmesin, babam fark etmesin, eşim fark etmesin diyenler biraz daha yavaş yavaş artıyor. Bir diğer haberde mikrobiyata ile ilgili. Genç bağırsak mikrobiyatası, yani 2026 yılında işte bir kongrede sunulan bir araştırma bu. Yaşlı farelerde gençlik döneminde alınmış bağırsak mikrobiyatası yeniden o farelere veriliyor. Karaciğer iltihabı azalıyor. Yani mikrobiyata bankaları oluşabilir. Mikrobiyata ile ilgili çok sonuçlar var ama muhtemelen 2030 başında bayağı bir oturacak. Hala çok fazla araştırma var. Net böyle şeylerimiz biraz daha hala az. Genç mikrobiyata verildiğinde karaciğer iltihabı azalıyor. DNA hasarı vücuttaki, yani yaşlanma geriliyor. Yaşlanma belirteçleri azalıyor ve karaciğer kanseri gelişiminde azalttığına dair genç mikrobiyatanın böyle bir durum var. Ara sıra işte ütopik filmlerde falan oluyor, gençlerden alınan kanlar falan bağırsaklarındaki bakterileri de transfer etmek gibi bir durum var. Buna yönelik araştırmalar vardı. Onlar için şu anda sonuçlarını, yani standartize olmadığı için çok daha fazla paylaşmak gereksiz. İşte genç sporculardan alınan bağırsak bakterilerinin yaşlı hastalara transfer edildiğini

0: dair de birçok tek tek sonuçlar var ama böyle işte meta analiz tadında henüz öyle bir şeyimiz maalesef henüz elimizde yok.
1: Belki gelecekte konuşuruz hocam. Yeterli çalışma yapılırsa, elimizde sağlam veriler olursa, kim bilir değil mi? Belki önümüzdeki programlarda, yıllar
0: İnsan
1: içinde.
0: insanın külüne muhtaçtır, insan insanın bağırsaklarına da muhtaç kalabilir.
1: Evet. Gelelim asıl konumuza hocam. Polikistik over sendromu bu hafta konumuz.
0: Şimdi polikistik over sendromu gerçekten kadınlarda çok sık görülüyor. Gençlik yaşlarında falan bize de çok fazla geliyor. Çünkü vücutta kıllanma artışı, sivilcelerde artış. Ben zaten ilk önce diyorum ki bir genel ondan bir şüphelendiğimde bir kadın doğumcu bir hormonlarına falan bir baksın. Önce o analiz etsin. Çünkü biz üstten bir şey yapsak bile istediğimizi yapalım. Alttan bir hastalık varsa ben üstten çalışırım ama kaçağı önleyemem. Tekrar duruma gelirsin. Yani tedaviyi beraber ayarlamamız lazım diyorum ama belirtileri önce bir söyleyebilir misiniz?
2: Tabii ki. Şimdi polikistik over sendromu aslında nereden gelmiş? Muayenelerde genelde bize bir genç kız adet düzensizliği, 3-4 aydır adet olamama, kilo alma, kıllanma, akne ile başvurur ve ultrasonografide biz baktığımızda küçük bir sürü yumurtanın yumurtalığın içinde sıkışık bir şekilde büyükçe bir yumurtalık olduğunu görürüz ve minik minik bir sürü yumurta görürüz orada. Aslında polikistik over deyince gençler genelde biraz da paniğe kapılıyor. Kist kelimesi onları ürkütüyor. Hani ameliyat gerektiren bir şey mi? Ne olacak? Ağrı mı yapar? Kısırlık mı olur diye aileler de endişeleniyor. O yüzden en başta polikistik over dediğimiz şeyin bir morfoloji olduğunu, yani yumurtalığın görüntüsü olduğunu söylemek gerekir.
0: Burada kist
2: Ortalama
0: yok değil mi? Yani
2: burada
0: yumurtalıklarda
2: evet,
0: kist yok.
2: yani içi su dolu, ameliyat edilecek bir kist anlamında değil. Aslında onlar birer folikül. Yani çatlayamamış, sıkışmış, biraz irileşmiş ama atılamamış foliküller. O yüzden
0: Çünkü
2: büyük bir
0: birazdan
2: kist yok.
0: bahsedeceğiz. İsim değişikliği ile ilgili bir öneri de var bilimsel camiada. İşte bunların kist olmadığına dair o korku gerçekten yani biraz korkutucu bir isim konulmuş olabilir bu hastalığa. İsmi de değişti zaten. Birazdan onu da değiniriz.
2: Evet, çok doğru. Şimdi ilk kez bununla ilgili ilk tanı 1935'te Stein ve Löwenthal adlı Chicago'da yaşayan iki tane jinekolog tarafından verilmiş. Ne görmüşler? Böyle adet düzensizliği olan kilolu genç kızların yumurtalıklarında sıkışık yumurtalar görmüşler ve buna polikistik over sendromu demişler. Yani ilk adlandırma o yıllarda başlıyor. Daha sonra ilerleyen aşamalarda görülmüş ki olay sadece yumurtalığın oradaki küçük kistlerin görüntüsü değil. Bunun altında poliendokrin bir bozukluk var. O yüzden son zamanlarda olayın sadece yumurtalık bazlı olmadığını, bunun sistemik bir hormonal ve endokrin bazlı olduğunu desteklemek ve bu ürkütücü isimden korunmak için isim değiştirildi geçen ay ve poliendokrin metabolik over sendromu olarak adlandırıldı. Yani şimdiye kadar hep PCOS, PCOS dediğimiz şey PMOS olarak kısaltıldı. Şimdi bu nedir? Ne demek istiyoruz bunda? Bir kere insülin direnci var bunun en başta altında ve giderek de artıyor gerçekten çünkü sedanter yaşam tarzı, yemek bozuklukları, insülin diyabette artış, stres, hareketsizlik ve tabii ki genetik ve çevresel faktörler bu tabloyu bize giderek daha çok ortaya çıkarıyor ki ortalama genç kızlarda %10-15 civarında var hakikaten bu polikistik görüntü. Şimdi biz sadece polikistik overin görüntüsüyle tanı koymuyoruz. Bunun sınıflaması var. Mesela bazen bir genç kız geliyor. Evet, polikistik morfolojisi var overin. Biraz adetleri 2 ayda bir ama başka bir sorunu yok. Obez değil, kıllanması yok, aknesi yok. Yani hiperandrojenizm dediğimiz o testosteron üretiminde fazlalık yok. Bunları diyetle ve bazı desteklerle çok daha kolay toparlıyoruz. Ama hakikaten yelpazenin öbür ucu var. Hiperandrojenizm dediğimiz hem kanda hem de klinik olarak androjen yüksekliği bulguları, obezite, kıllanma, akne ve 4-5 ayda bir adet görme gibi ve insülin direncinin de eşlik ettiği tablo bunları sadece bir yumurtlama tedavisi ya da bir doğum kontrol hapı ile değil asıl altta yatan o insülin direncini egzersiz, stres aksını düzelterek tedavi etmek gerekiyor.
0: Obezite ne kadarında var hocam hastaların?
2: Aslında genel olarak polikistik overler hep daha kiloluymuş gibi algılanır ama aslında %20-30'udur sadece. Yani aslında çok obez değildir polikistik overler.
0: Çünkü benim de kafamda öyle bir şey oluşmuştu ama bakıyorum.

0: hiçbir kilo sorunu olmayan kişilerde de yani onların fazla olduğunu gördüm. Yani ya önceki tanıdıklarım biraz daha bel çevresi, biraz daha geniş bir hasta
1: Çok doğru.
0: grubuydu. Ama son zamanlarda yani ben o yüzden bunu da merakımdan sordum.
1: Çok doğru. Obezite sanki bunun bir komponenti gibi düşünülüyor başta ama hakikaten obez olma oranı daha düşük. Gayet ince bir genç kızda da insülin direncinin eşlik ettiği bir adet düzensizliği tablosu olabilir. Tabii bir adet düzensizliği gelen bir genç kızda özellikle her durum bir polikistik over tablosu değildir. Öncelikle biz bunun ayrıcı tanısını yaparız. Mesela hiperprolaktinemi, bu süt hormonu yükseklikleri, tiroid hormon bozuklukları, hipotiroidiler de aynı şekilde adet düzensizliği yapabilir. Onun için bu hastanın bir poliendokrin metabolik over sendromu tanısını almadan önce ayrıcı tanısı yapılacak. Daha sonra da PCOS dediğimiz kısaca eski tabiriyle polikistik over mi ona bakılacak.
2: Peki saç dökülmesi, akne ve cilt problemleri de polikistik over sendromu ile alakalı mıdır?
1: Evet, şimdi polikistik over morfolojisi daha çok testosteron, daha çok androjen üretimine götüren bir şey bizi. Bunun altyapısında ne demiştik? İnsülin direnci var. İnsülin direnci olduğu zaman zaten böbrek üstü bezlerinde de DHA dediğimiz hormon artıyor. Buna bağlı hastalar genelde anksiyetesi yüksek bir grup oluyorlar. Buna bağlı biraz önce İbrahim Hoca'nın dediği gibi kortizol aksı giriyor devreye. Kortizol zaten stres hormonu, daha çok insülin direncine götürüyor. Uyku bozuklukları ve anksiyete yapıyor. Öyle bir kısır döngüye giriyor ki genç kızlar, yani çoklu endokrin bozukluktan kastettiğim o. O yüzden bu hastalarda tedaviyi bütüncül bakıp bireysel bazda tıpkı menopozdaki gibi değerlendirip altyapıdaki egzersiz kısıtlılığı mı var, stres mi var, nasıl bir beslenme modeli var, insülin direnci mi var, bunları ortaya koyarak tedavi etmek gerekir.
0: Gelişimsel olarak hocam daha çok kimlerde gelişir bu? Yani genetik faktörü var mı yoksa ne tür bir gelişimsel endeks oluyor? Yani birinde var, birinde yok. Niye birinde var?
1: Evet, şimdi bir kere genetik faktörler var hakikaten. Baktığımız zaman kardeşler ve kuzenler arasında %15-20 gibi hani küçümsenmeyecek bir yatkınlık var. Onun dışında tamamen bir beslenme, çocukluktan beri gelen bir beslenme problemi, çevresel faktörler. Ve hakikaten temelinde insülin direnci, her zaman vurguladığımız bir şey. Bir de bireysel olarak hücre reseptör duyarlılıkları var. Kişiden kişiye değişiyor. O teka hücrelerinin, testosteron üreten hücrelerin bireye bağlı bireysel reseptör duyarlılıkları oluyor. Mesela aynı tabloda daha şiddetli kıllanma ve akne olan hastanız gelir. Ama aynı testosteron yüksekliğinde aknesi daha az olan bir hastada görebiliyorsunuz. Bunda da tamamen reseptör duyarlılığı söz konusu.
0: Tecrübeli bir doktorsunuz. Birçok hastada gördünüz. Şöyle bir geçmişe baktığınızda erkeklerde biraz daha kadınlık östrojen artışı, kadınlarda biraz daha testosteron artışı gibi bir yükseliş gözlemliyor musunuz? Yani çok temel bir yükseliş değil ama bir farklılık gözlemliyor musunuz?
1: Evet, bence de var. İstatistiksel bir şey söyleyemesek de erkeklerdekinde benim gözlemim özellikle o ilkokul döneminde jinekomasti ile gelen mesela çocuklar giderek artıyor. Çünkü elimizdeki dediğim gibi o servisle giden çocuklar, hareketsiz, güneşten uzak çocuklar, özellikle de yeme şekli, o aromalı kahveler, paketli gıdalar, cipsler, gazlı içecekler, hakikaten bunlardan sakınmamız gerekiyor çocukları. Çünkü östrojenik, bunlara ne diyor? Zenoöstrojen, yani östrojen reseptörüne yerleşip östrojenmiş gibi stimulus veren ajanlar işte bunlar. Zenoöstrojen, hormonlu gıda dediğimiz şeyler. O yüzden erkekte olması gereken östrojen miktarını arttırıyor ve bir bakıyoruz ergenliğe daha bel çevresi geniş, hatta meme tomurcuklanmalarıyla giren erkekler oluyor ki bu daha sonra diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar olarak devam ediyor. Genç kızlarda da bu etkiyi daha çok insülin direnci bazı altında testosteron üretimiyle görüyoruz. Ama altyapıda her zaman hakikaten bir insülin direnci ve beslenme bozukluğu olabileceğini de unutmamak gerekir.
0: Evet, genelde de bu bilim camiasında konulan yani bu son zamanlardaki beslenme ve hareketsizliğin bu tür şeylere yol açtığına dair genel bir kanaat oluşuyor gibi bir durum var. Çünkü işte hocamla neredeyse aynı yaştayız. Yani bizim işte o ilkokul sınıfımızı düşünelim. Bizim sınıfta bir tane obezite vardı. Yani genelde öyle. Yani bir 50 kişilik sınıfta bir ya da iki obez vardı. Şu anda yani Avrupa'da da dahil olmak üzere burada dünyada da neredeyse birinci sıralardayız. Avrupa'da da birinci sıradayız. Bizde de bu etkinin çok daha fazla görüldüğünü düşünüyorum ben.
1: Evet, gerçekten çocukların yani hormonal denge gerçekten ergenlik ve o ilkokul döneminde çok bariz oturuyor patolojiler. O yüzden yaşam tarzımızı mümkün olduğunca düzenlemek gerekiyor. Çok haklısınız. Egzersiz kas yapımını indükledikçe hem mitokondriyal aktivite artıyor hem insülinin glukozun kasa absorpsiyonu artıyor. Yani sadece bir egzersiz insülin direncini ve kan şekerini regüle etmek için her yaş grubunda mümkün. O yüzden bu gerçekten hani bir hastaya ister polikistik oversem ister menopoz konuşalım. Söylememiz gereken iki temel şey ilaçtan önce hareketini arttırması özellikle kas gücünü arttırma yönünde. İkincisi beslenme modülasyonu. Bu ikisi en temel yaşam düzenleme faktörleri bence.
0: Polikistik overde ama insülin direnci yani her zaman görülmüyor değil mi? Yani %50'lerde 60'larda mı görülüyor hocam?
1: Evet, her zaman olmayabilir ama onun altyapısında da o adetlerin düzensiz olması kortizole bağlı olabiliyor. Mesela stres aksına bağlı olabiliyor. Stres aksına bağlı amenore olduğunda yani adetler kesildiğinde bu sefer relatif olarak bir androjen artışı ve reseptör sensitivitesi varsa kıllanma ve akne ile gelebiliyor. O yüzden hareket, stres ve beslenme hakikaten bu kombinasyon bir hastayı ilaçsız düzeltebileceğiniz durumlar. Tabii bunlarda ilaç kullanmıyor muyuz? Genel yaygın olan uygulama doğum kontrol hapları. Şimdiye kadar hakikaten bir polikistik over, adet düzensizliği olan bir genç kıza doğum kontrol hapları ile hemen düzenlemek çok yaygın bir kullanım şekli, özellikle Batı tıbbı dediğimiz Ortodoks tıbbında. Bunda olay ne oluyor? Aslında biraz kamufle ediliyor. Yani adetler düzene giriyor. Evet, o overdeki sıkışmış foliküller biraz yatıştırılıyor. Doğum kontrol hapının içindeki kıllanmayı azaltacak olan androjeni baskılayacak ajanlar kullanılıyor. Bu bir süre sanki tabloyu toparlıyor gibi görünüyor ama asıl altyapıdaki beslenmeyi, egzersizi, hele de varsa insülin direncini düzeltmemek uzun süre doğum kontrol hapı kullanımına bağlı riskler getiriyor bu sefer ileri yaşlarda. O yüzden altyapıyı araştırıp insülin direncine yönelik mesela destekler vermek, inositol içeren ilaçlar, magnezyumunu desteklemek, beslenmesini modüle etmek hakikaten bir hormonal tedaviden önce öncelik verilmeli bence.
2: Polikistik over sendromu tedavi edilmezse uzun vadede hangi riskler ortaya çıkabilir?
1: Tabii. Aslında polikistik over sendromu böyle bir enfeksiyonu tedavi ettim ve 1-2 yıl sonra bitti denen bir şey değil. Bir kere bu bir altyapı. Yani bir genç kızın buna bir yatkınlığı var. Metabolik olarak bu ömür boyu sürebilecek bir şey. Bu hasta metabolik olarak diyabete, hipertansiyona, ileri yaşlarda ateroskleroza aday bir hasta. O yüzden aslında yaşam boyu yönetim gerekiyor bu genç kızlara. O yüzden tedavisi kısa süreli oldu ve bitti denebilecek bir şey değil. Ama tabii ki yaşla beraber o yumurta fonksiyonları giderek azaldığında eğer o ergenlik ve üreme çağını iyi yönettiyse 60'lı yaşlarda bunun handikaplarını çok çekmez. Ama eğer o üreme çağındaki hormon iniş çıkışlarını, insülin direncini yönetemediyse bu hastaların çoğu diyabet ve aterosklerotik kalp hastalıklarıyla hayatlarına devam ediyorlar ve ömürleri boyunca bazıları kilo alıp vermeyle devamlı uğraşıyorlar. Devamlı diyetlerle gidiyorlar. O yüzden baştan ergenlik döneminde bu bilince ulaştırmak, altyapıyı anlatmak ve bunları modüle etmek çok önemli genç kızlar için.
2: 20'li 30'lu yaşlarda da hamile kalmayı da engelleyen bir durum
1: Tabii.
2: diye düşünüyorum.
1: Tabii polikistik overlerde yumurtlama fonksiyonları bozulduğu için gebe kalamama, planladığı zamanda gebe kalamama, hatta tüp bebeğe gitmesi gerektiren yumurtlama sorunları olabiliyor. Bu da üreme çağının ayrı bir sorunu.
0: Peki hocam bu akne sorunları, kıllanma sorunları yani o tür yani hastalığın derecesi var mı? İşte şurada biraz daha ilaç kullanalım, şurada biraz daha yaşam faktörlerini düzenleyelim gibi bir sınıflaması var mı? Yoksa klinik olarak mı bakıp
1: Yok,
0: şey yapıyorsunuz?
1: şöyle aslında onda var. Şimdiki klasifikasyonda hani bir bu poliendokrin metabolik over sendromunun bir yelpazesi var. En başta mesela en metabolik riski olan grup özellikle hem adet düzensizliği olan hem de hiperandrojenizmi olan şeyler öncelikle. İkinci sırada yine adet düzensizliğiyle birlikte işte kıllanma aknesi olan hastalar öncelikle. O yüzden hakikaten adet düzensizliği birlikte olan ve hirsütizm, hiperandrojenizm kanda gösterilmiş hastalar metabolik risk açısından daha üstünde durulması gereken genç kızlar.
2: İlaç tedavilerine geçelim mi hocam?
1: Şimdi öncelikle bir kere adeti düzensiz olan bir genç kızda daha önce menopoz konusunda da değindiğimiz östrojen, progesteron ve testosteron üç temel hormondan bahsetmiştik. Yumurta çatlamadan progesteron üretilemiyor. Yani adet görmeyen bir genç kızda 5-6 ay adet görmediğinizde östrojen baskınlığı ortaya çıkıyor. Yani onda devamlı progesteronsuz uzun süre östrojen etkisi altında kalıyor. Halbuki bizim bedenimiz periyodik olarak progesteronla östrojenin balansının sağlanması üzerine kuruludur. Yani 15 günde bir progesteron gelecek, çekilme kanaması olacak, rahim kalınlaşmayacak, dökülecek. Dolayısıyla diğer sistemler de buna uyum gösterecek. Ama uzun süren adet olmama durumunda östrojen baskınlığı olur ki bu östrojen baskınlığı, östrojen bir kere büyüme hormonu gibi görev görür. Safra kesesinde taşlar, safra disfonksiyonundan tutun, karaciğer yağlanması, cilt yağlanması, rahim kalınlaşmaları, hipertansiyon gibi tek başına östrojenin varlığı bunları indükler. Onun için bizim temelde tedavimiz bu karşılanmamış östrojen dediğimiz düzeni progesteronla düzenli hale getirmek. Yani bir kere o kadın, o genç kız kanayacak. Periyodik olarak adeti düzene girecek ki devamlı östrojen baskınlığından kurtulsun. Bu yapacağımız birinci uygulamalardan biri. İkincisi de altyapıdaki kortizol yüksekliği mi yoksa bir hiperandrojenizm mi? Hiperandrojenizme götüren insülin direnci mi? Ona bakarak insülin direncinde kullandığımız ajanları, metformin olabilir, inositol olabilir, bazen tarçın, krom gibi insülin direnciyle mücadele edebileceğimiz bitkisel destekler olabilir. Anksiyetesi varsa, kortizol yüksekse, antidepresanlardan önce düşünebileceğimiz adaptojen dediğimiz kortizol aksını düzenleyen safran olabilir. Bunların hepsi hastayı değerlendirerek kullanabileceğimiz destek ürünler. O yüzden hepsi bireysel bazda değerlendirilmeli.
2: Hocam, östrojen fazlalığı deyince hemen Tülin Hanım aklıma dişil enerji geliyor. Acaba bununla ilgili mi, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
0: Şimdi orada testosteron biraz daha hiperandrojenizm olduğu için PCOS'ta zaten kadınlarda testosteron var hocamın söylediği gibi %1 oranında. O biraz daha azıcık bir oynamada, yani sizdeki derken kadınlardaki, yani 1000 kişinin çaldığı orkestrayı yönetmek gibi bir şey yani. Biz de sazını çal otur. Yani aynen hakikaten böyle. İşte onu artırırsan o azalıyor. Onu azaltırsan o artıyor gibi bir şey. Östrojen yüksekliği erkeklerde benim hakikaten işte soya kullanımı falan gibi onlarda çok ilgimi çekiyor. Çünkü prenses erkekler diye bir terim çıktı biliyorsunuz. Yani giderek prenses erkekler, bu beslenmeyle alakalı gibi bir durum var. PCOS'u ben hakikaten çok, bana da çok hasta geldiği için işin uzmanından ben de şu anda öğrenci olarak öğrenmek istiyorum. Aknesine bir şey yapalım mı hocam? Yoksa mesela tamam, insülin direnci varsa onu düzeltti, işte metformin kullandık falan, ona yönelik yapalım. Aknesine ne yapalım?
1: Evet, aslında
0: çünkü
1: tabii
0: o çok psikolojik etki uyandırıyor. Özellikle ergenlerde akne dediğinizde, şimdi akneyi herkes hijyen sorunu zannediyor.
1: Tabii.
0: Bir, akne hijyen sorunu değil. İki, akne ergenlerde özellikle çok psikolojik bir sorun haline dönüşüyor. Yani o yüzden akneyi nasıl düzeltelim,
1: evet,
0: hocam?
1: Şimdi aslında tabii ki akneyi topikal olarak düzeltin. Nedir bu? İşte gözenek sıkılığına gitmek, ciltteki genel yağ oranını düzeltmek, cilt temizliğine özen göstermek gibi. Cildin bariyeri, cildin enflorası, bunların hepsiyle ilgili tabii ki destek yapın. Fakat altyapıyı düzeltmeden, yani alttaki o mekanizmayı da birlikte yönetin. Onun için hani akne tedavisi ve hirsütizm tedavilerinde işte altta yatan o kortizol, beslenme bozukluğu, kısıtlayacağınız bazı diyetler var. Nedir mesela akne ile beraber özellikle önerdiğimiz? Antiinflamatuar gıdalar. Çünkü inflamasyon aslında cildin akne olarak cevap verdiği şey bir çeşit inflamasyon. Derinin inflamasyonu. Peki inflamasyonu ne tetikliyor? Yine başa dönüyoruz. İnsülin direnci, kortizol, beslenme. Beslenmede inflamatuar gıdalar var. Mesela saf inek sütü, aromalı kahveler, rafine şeker, bazı baharatlar, kızartma, yağlar. O yüzden hani akne tedavisini yaparken genç kızı bu konuda da bilinçlendirip farkındalığına ulaştırmak gerekir. Tedavi hem kalıcı hem uzun süreli, hızlı, efektif olsun.
0: Hocamız söylediği o kahve dedikleri şey var ya, kahve falan değil zaten. Kahve falan içtikleri yok. Herkes işte kocaman kocaman bardaklarla işte krema, süt falan hepsini ondan içiyor. Kahve bizim, tamam, Türk kahvesi keyif için içilir ama sabah kahvesi diye bir şey bizim kültürümüzde yok. Yani şu anda sanki yani herkes uzaydan mı geldi veya bir yerden mi geldi, sabah kahvesi bağımlılığı gibi geçiyor. O hep işte kendini sosyal medyada gösterme kaygısından kaynaklanıyor. Ben sabahları çaycıyım. Öğleden sonra bir kahve içerim, Türk kahvesi, filtre kahve, ikisi her neyse. Ama o kremalı kahveler hakikaten şu anda oradaki yani hormonal dengeyi falan hepsini alt üst etmiş durumda. Ama ben önce diyorum akneyi mesela basit şekeri kes diyorum. Basit şekeri kes, sırtındaki akneler bile neredeyse bir ayda düzeliyor. Kahve içiyorsa kahveyi kes diyorum. Ya filtre kahve iç ya da kahveyi kes. Yani bu tür şeyleri yaptığında bile neredeyse o akneler tamamen düzeliyor.
2: Sayın Dabakoğlu, son olarak ne söylemek istersiniz bu sendromu yaşayan genç kızlarımıza?
1: Evet, hakikaten bu kadar bilgiden sonra hareketin ve beslenmenin ne kadar önemli olduğunu görmeleri gerekiyor. Ben genç kızlarda son zamanlarda medyanın da etkisiyle bence güzel bir farkındalık oluştuğunu görüyorum. Hakikaten bu konuda çok titiz bir şekilde egzersizini yapan, hayatını ve beslenmesini iyi yöneten gençlerimiz geliyor bence. Giderek de artacak diye düşünüyorum. Ama adet bozukluklarında tabii ki ihmal etmeden bir değerlendirme için başvursunlar. Teşekkür ederim.
2: Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Tülin Dabakoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli vaktini bizlere ayırdığı ve bu değerli bilgileri bizlerle paylaştığı için.
1: Ben teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur.
2: Ve her hafta olduğu gibi Doktor İbrahim Ersoy da bizlerle beraberdi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bugün polikistik over sendromu farkındalığına bir mum yaktık ve kulaktan dolma bilgilerin ötesine geçmeye çalıştık. Umarız biraz olsun başarılı olabilmişizdir sayın dinleyenler. Haftaya bir başka bölümde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Güldeste sona erdi.
1: Saat 21.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Yaklaşık 18 saat süren görüşmelerde milletvekilleri partilerinin görüşlerini paylaştı. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül 367 imzayla sunulan teklif için Türk parlamento tarihinde görülmemiş mutabakat dedi. Dünya Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması'nı konuşuyor. Uluslararası basın anlaşmayı tarihi olarak niteledi. Anlaşmaya imza atan 3 ülkenin askeri, ekonomik ve bölgesel avantajlarına dikkat çekildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 7500 şahsın bu yılın ilk 7 ayında yakalandığını söyledi. Huzur ve asayişi sağlamaya yönelik saha operasyonlarının kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Bakan Çiftçi İstanbul Esenyurt'ta Adalet ve Güvenlik İstişare Toplantısı'nda hitap etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suçun görünen yüzüne değil, onu besleyen finansal damarlara yöneleceklerini söyledi, örgütlü suçla organize mücadele ettiklerini ifade etti. Suç örgütü ve çetelerine göz açtırılmayacağını vurgulayan Gürlek, asla meydanı boş sanmayın, devlet buradadır ve vatandaşının yanındadır dedi. Bakan Gürlek, İstanbul Esenyurt'ta Adalet ve Güvenlik İstişare Toplantısı'na katıldı. Yozgat'ın Yerköy ilçesinden Kayseri'ye yüksek hızlı tren hattı inşa ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu hat tamamlandığında Ankara-Kayseri arası seyahat süresi 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşecek dedi. Hattın Yerköy kesiminde şantiyeyi ziyaret eden Bakan Uraloğlu projenin %50'den fazlasını tamamladıklarını söyledi. Tekirdağ'ın sağlık altyapısını güçlendiren dev bir yatırım daha tamamlandı. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Kapaklı Devlet Hastanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sağlık sektöründe atılan milli teknoloji hamlelerinin çok daha büyük başarılara erişmenin anahtarı olacağını söyledi. Bakan Kacır yaklaşık 20 bin metrekare kapalı alana sahip modern hastanenin açılışında konuştu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, şehir hastanelerinin hem teknolojik hem de altyapı olarak dünyanın en üst seviye sağlık hizmet alanları olduğunu söyledi. Memişoğlu, 27 şehir hastanesi 39 bin hasta yatağıyla dünyanın en iyi sağlık hizmetini veriyoruz dedi. Bakan Memişoğlu, yaklaşık 20 bin metrekare kapalı alana sahip hastanenin açılışına katıldı. Milyonlarca üniversite adayı için YKS tercih maratonu 10 Ağustos pazartesi günü sona erecek. Bazı adaylar tercih listelerini yapay zeka destekli platformlara hazırlatabiliyor. Uzmanlar son şekli verilen listenin muhakkak rehber öğretmenlere incitilmesini öneriyor. Tercihlerin son güne bırakılmaması tavsiye ediliyor. Hafta sonu sıcaklıklar güneyde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Karadeniz ve Marmara'da yağış, Ege'nin bazı illerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor. Yeni haftada yağış azalacak. Salı günü sıcaklıklar güneyde, batıda artacak.
2: Spor.
1: Milli pentatlet İlke Özyüksel

Mihroğlu, İstanbul'da düzenlenen 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu oldu. İlke Özyüksel, Türk spor tarihinde Türkiye'ye modern pentatlon branşında ilk Avrupa şampiyonluğunu getiren isim olarak tarihe geçti. Şampiyonayı tribünden takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, İlke Özyüksel Mihroğlu Türk kadınının gücünü gösterdi dedi. Haberleri sunduk.

0: Teknosfer.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, Teknosfer'den herkese merhaba. Teknosfer'i hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız Fuat Can Bayramoğlu olarak mikrofon başındayım yine. Bu yolculukta elbette yalnız değiliz. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada ise Burak Hararoğlu, sesimizin size en berrak haliyle ulaşması için bize destek vermekte. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0312 463 3419 ve 463 3421. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr adresi üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilir. Facebook ve Twitter'da TRT-TSR kullanıcı adıyla dijital ayak izimizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, her hafta olduğu gibi bugün de programımızda sizlerle 3 duraktan oluşan, ufkunuzu açacağına inandığım bir yolculuğa çıkacağız. Bir uzay aracı saatte 18 bin kilometreden yüksek hızla ilerlerken bir asteroide yalnızca 400 metre yaklaşırsa ne olur? Jüpiter'in buzlarla kaplı uydusu Europa'daki okyanusa ulaşmaya çalışılırken suyun kendisi yolu tıkayabilir mi? Kanserli hücreleri taşıdıkları tek bir genetik işaretten tanıyıp kendi DNA'larını parçalamaya yönelten bir biyolojik araç geliştirilebilir mi? Peki yapay zeka ucuzladıkça hayatımıza daha hızlı girerken dostluklarımızdan gerçeklik algımıza kadar hangi sınırlar yeniden çiziliyor? Değerli dinleyenler, işte tüm bu soruları ve daha fazlasını konuşacağımız gündemimiz için eğer hazırsanız lütfen kemerlerinizi bağlayın çünkü Teknosfer başlıyor. Evet değerli dinleyenler, uzaydaki ilk durağımız Japonya'nın Hayabusa 2 uzay aracıyla gerçekleştirdiği olağanüstü yakın geçişle alakalı haber olacak. Japonya Uzay Araştırma Ajansı'nın açıklamasına göre buzdolabı büyüklüğündeki Hayabusa 2 uzay aracı dünyaya yakın Torifun asteroidinin yüzeyine yaklaşık 400 metre kadar yaklaştı. Bu ajansın yaklaşık 800 metrelik yaklaşma planından da daha yakın bir sonuç ve bir asteroidin yanından geçiş yapan uzay araçları arasında kayda geçen en yakın geçiş olarak duyuruldu. Bu rakamı gözümüzde canlandırmak aslında çok kolay gelmiyor. Saatte 18 bin kilometreden daha hızlı hareket eden bir aracın uzayın karanlığında küçük ve düzensiz bir gök cisminin yanından birkaç yüz metre mesafeyle geçmesi, yüksek hızla ilerleyen bir otomobilin saç teli kadar ince bir çizgiyi takip etmesine benziyor aslında. Üstelik Torifun'un ayrıntılı görünümü daha önce bilinmiyordu. Yakın geçiş sırasında çekilen siyah beyaz görüntüler asteroidin birbirine birleşmiş iki yuvarlak parçadan oluşan bir kardan adamı andırdığını gösterdi. Bu görev yalnızca etkileyici bir fotoğraf çekmek için yapılmadı elbette. Hayabusa 2'nin geçişi tehlikeli olabilecek bir uzay kayasına yaklaşma, yörüngesini hassas biçimde ölçme ve gelecekte onu dünyadan uzaklaştırmaya yönelik görevlerde kullanılabilecek yetenekleri test etme açısından önem taşıyordu. NASA'nın 2022 yılında Dimorphos adlı asteroidin yörüngesini bir uzay aracıyla çarparak değiştirdiği testten sonra gezegen savunması artık yalnızca bilim kurgu filmlerine ait bir fikir değil. JAXA yani Japonya Uzay Ajansı'nı ile Avrupa Uzay Ajansı da 2029 yılında dünyanın yakınından geçecek Apophis asteroidini incelemek üzere ortak bir görev yürütüyorlar. Benim burada dikkatimi çeken nokta uzay araştırmalarının artık yalnızca orada ne var sorusuna odaklanmıyor oluşu. Aynı zamanda bir gün bize yaklaşan bir gök cismi olursa ne yapabiliriz sorusuna da hazırlanıyor oluşumuz. Bu günlük hayatımızdan çok uzak görünse de erken uyarı, hassas hesaplama ve uluslararası işbirliği gibi alanlarda geliştirilen her beceri gezegenimizin ortak güvenliğiyle doğrudan ilgili. Hayabusa 2'nin 2031 yılında 1998 KY26 adlı başka bir asteroidin yanında uçması ya da yüzeyine temas etmesi planlanıyor. Yani bu küçük araç bir görevi tamamlayıp kenara çekilmek yerine yıllar boyunca

yeni bilgiler toplamaya ve bizim elçimiz olarak gökyüzünde görevini ifa etmeye devam edecek. Asteroidlerin sert ve sessiz dünyasından buzların altında saklanan dev bir okyanusa geçeceğiz şimdi. Jüpiter'in uydusu Europa, yüzeyinin altında küresel bir okyanus barındırıyor. Voyager ve Galileo görevlerinden elde edilen verilere göre bu okyanustaki su miktarı dünyadaki bütün okyanusların toplamının 2 katından daha fazla olarak tahmin ediliyor. NASA'nın Europa Clipper uzay aracı, Europa'nın yaşamı destekleyebilecek koşullara sahip olup olmadığını araştırmak üzere Jüpiter'e doğru yol almakta. Planlanan 49 yakın geçiş sırasında araç, yüzeyden yükselen büyük su püskürmelerini ya da buz kabuğunun içinde oluşmuş sıcak ve su ceplerini test etmeye çalışacak. İlk bakışta düşünce çok çekici geliyor aslında. Derinlerdeki okyanusa inmek yerine çatlaklardan yukarı taşınan suyu uzaydan incelemek. Çünkü maliyeti de az, riski de az görünüyor. Fakat Rogers Üniversitesi'nden gezegen bilimcilerin yaptığı açıklamada yeni çalışma bu kestirme yolun sanıldığı kadar açık olmayabileceğini gösteriyor. Bilgisayar tahminlerine göre okyanustan yükselen su buz çatlaklarının içinde düzenli bir boru akışı gibi ilerlemiyor. Sağa sola savruluyor, dönüyor, buz gibi duvarlara çarpıyor ve ısısını çok hızlı bir şekilde kaybediyor. Bunun sonucunda çatlaklar saatler içinde donarak kapanabiliyor. Burada aşırı soğuma denilen ilginç bir süreç devreye giriyor. Su normal donma noktasının altına inse bile kısa süre sıvı kalmaya devam ediyor. Ardından küçük sulu buz kristalleri oluşuyor. Frazil buzu adı verilen bu kristaller üst üste birikerek yolu tıkamaya başlıyor. Daha geniş çatlakların daha fazla su taşıması teorik olarak mümkün ama çalışmaya göre donmayı önlemek için bu kanalların gerçekçi olmayacak kadar uzun ya da çok sayıda olması gerekebilir. Dolayısıyla Europa Clipper yüzeye yakın bir sıvı su cebi bulursa bu suyun Europa'nın derin okyanusundan geldiğini hemen varsaymak doğru olmayabilir. Buz kabuğunun kendi içindeki yerel erimelerde böyle cepler oluşturabilir diyor bilim insanları. Bu haberi okuduğumda benim aklıma ilk gelen aslında bilimde bir şeyi bulmak kadar bulduğumuz şeyin nereden geldiğini doğru yorumlamanın da önemli olduğu oldu. Europa'da su izi görmek tek başına yeraltı okyanusuna ulaşmış olmak anlamına gelmeyebilir. Aslında yaptığımız bu kadar geniş teknik açıklamanın en temel çıkan sonucu bu. Yani o gördüğümüz su izi belki de Europa'nın yer altındaki okyanusuna ait değildir. Europa Clipper'ın 2030, Avrupa Uzay Ajansı'nın JUICE görevinin ise 2031 yılında Jüpiter sistemine ulaşması planlanıyor. Bu çalışma o araçların verilerini değerlendirirken daha dikkatli olmamız gerektiğini hatırlatıyor aslında. Değerli dinleyenler, uzayda yaşam arayışı bazen yeni bir kapı açmaktan çok yanlış kapıyı doğru kapı sanmamayı öğrenmekle ilerliyor. Buz çatlaklarını tıkayan kristaller bize çok küçük parçacıkların dev sistemlerin işleyişini değiştirebildiğini gösteriyor. Aynı düşünceyi yeryüzüne taşıdığımızda karşımıza hücrelerin içindeki moleküller, beynin elektrik sinyalleri ve okyanusların dibine kadar ulaşan plastik parçaları çıkıyor. Birazdan ikinci bölümde yeryüzü teknolojileriyle sizlerle birlikte olacağız.

Evet değerli dinleyenler, bu bölümde bugün beynin elektriksel sinyallerini okumaktan bahsedeceğiz. Çin'de Şangay merkezli Neuracle Medical Technology tarafından geliştirilen Neo adlı beyin implantının omurilik yaralanması bulunan kişiler için ticari kullanımı onaylandı. Madeni para büyüklüğündeki cihaz, beynin en dış zar tabakası olan dura mater üzerine yerleştiriliyor. Üzerindeki 8 sensör sinir sinyallerini gerçek zamanlı olarak çözüyor. Sistem hava basıncıyla çalışan robotik bir eldivenle eşleştiriliyor ve boyun bölgesindeki C2 ile C6 seviyelerindeki omurilik yaralanmaları olan bazı hastaların el hareketlerinin bir bölümünü yeniden kazanmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Aslında bu kadar uzun ve biraz da karmaşık olan anlatımın temel anlamı, omurilik yaralanması olan bazı hastaların el hareketlerinin bir bölümünü yeniden kazandırma çabası. Habere göre Neo, klinik araştırma dışında rutin kullanım için onaylanan dünyadaki ilk girişimsel motor beyin bilgisayar arayüzü. Neo'nun hızlı ilerleyişinde Çin'in yenilikçi tıbbi cihaz özel inceleme prosedürü de rol oynuyor.

Bu yola girebilmek için temel mekanizma üzerinde Çin patentine sahip olmak ve çalışma ilkesinin ülkede ilk olduğunu göstermek gerekiyor. Bu haberin detaylarında verilen bilgiye göre 2024 yılında bu prosedürdeki yenilikçi cihazların ortalama onay süresi 180 gün olarak belirlenmiş. Standart sürenin yaklaşık yarısı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise FDA'nin ciddi hastalıkları hedefleyen cihazlar için hızlandırılmış iletişim imkanları var. Ancak onay ile geri ödeme süreci Çin'deki kadar önce

yaptığı bir cihazın laboratuvarda çalışması yetmiyor. Hastanelerin onu kullanabilmesi ve hastaların gerçekten buna erişebilmesi gerekiyor. Fakat beyin bilgisayar arayüzlerinde erişim kadar önemli başka bir alan daha var. O da sinir verisi. Bugünkü klinik cihazlar bilim kurgu filmlerindeki gibi düşünce okumuyorlar. Yine de hareket niyeti, duygusal durum veya bilişsel bozulma hakkında giderek daha zengin çıkarımlar yapılabilmesi ihtimali bu verileri sıradan sağlık verilerinden daha hassas hale getiriyor. Değerli dinleyenler, benim için ise bu haberde aslında gerçek mesele 8 sensörün ne kadar küçük olduğu değil, o sensörlerin ürettiği verinin kime ait olduğu ve olacağı. Veriler ne kadar süre saklanacak? Yapay zeka sistemlerini eğitmek için yeniden kullanılacaklar mı? Hastanın klinik kullanım, araştırma ve ticari kullanım için ayrı ayrı onay vermesi gerekecek mi? Bahsedilen haberde de belirtildiği gibi tek bir imzanın bütün bu kararları aynı anda kapsaması yeterli olacak mı? Üstelik implantlar aylarca veya yıllarca veri toplayabildiği için onayın bir kez verilip sonsuza kadar geçerli sayılması yerine yeniden gözden geçirilebilir olması mı gerekecek? Şimdi beynin en mahrem sinyallerinden insan faaliyetinin en uzak ekosistemlere bıraktığı izlere uzanacağız. Kore Biyobilim ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü'nün öncülük ettiği bir ekip, deniz yüzeyinin yaklaşık 2000 metre altındaki hidrotermal bacaların çevresinde yaşayan salyangoz ve midyelerde mikroplastik tespit etti. Evet, gerçekten olmaz denilecek bir olay gerçekleşti. 5 milimetreden küçük sentetik parçalar olan mikroplastikler incelenen 12 hayvanın 11'inde, yani %92'sinde bulundu değerli dinleyenler. Her hayvanda ortalama 3.42 plastik parça tespit edildi ve en yaygın tespit edilen de polistiren oldu. Tekrar söylüyorum değerli dinleyenler, hidrotermal bacaların deniz tabanından yükselen kimyasal açıdan zengin ve çok sıcak suların çevresinde sıra dışı yaşam alanları oluşturduğu belirtiliyor. Bir zamanlar gezegenin en yalıtılmış bölgeler arasında görülen bu alanlarda bile plastik bulunması, kirliliğin yalnızca kıyılarda kalmadığını gösteriyor bizlere. Salyangozlarda parçalar daha çok sindirim organlarında birikirken, suyu süzerek beslenen midyelerde daha dengeli dağıldığı bile görülüyor. Hint Okyanusu'ndaki örneklerde de, Güneybatı Pasifik'te de yüksek yoğunluklarda mikroplastik görülmüş. Araştırmacılar bunun insan kaynaklı faaliyetler, okyanus akıntıları ve nehir ağları gibi birden fazla etkenle ilişkili olabileceğini, kesin neden için yeni çalışmalara ihtiyaç bulunduğunu söylüyorlar. Bu sonuçların bizim hayatımızdaki karşılığı, kullandığımız bir plastik ürünün ortadan kaybolmadığı gerçeği. Bunu hep aklımızda tutmalıyız. Çöp kutusundan çıktıktan sonra parçalanabilir, taşınabilir ve binlerce metre derinlikteki canlıların bedenine bile girebilir. Derin denizden mikroplastikleri tek tek temizlemek pratik olmadığı için çözümün kaynağa yönelmesi gerekiyor. Yani daha az plastik atık, daha iyi geri dönüşüm ve alternatif malzemeler. Sağlık üzerindeki bütün etkiler henüz tam olarak açıklığa kavuşmuş değil. Ancak sorun görünmez diye yok sayıldığında sonunda ulaşamayacağımız kadar uzak bir yerde dahi karşımıza çıkabiliyor. Buraya kadar insanlığın maddeyi, hücreyi ve sinir sistemini dönüştürme gücünü konuştuk aslında bugün. Bugünlerde bu güce karar verme, içerik üretme ve insanlarla iletişim kurma yeteneği de ekleniyor buna. Bugünkü üçüncü durağımızda artık yalnızca bir araçtan değil, ekonomik rekabetten, güven duygusundan ve insan ilişkilerinin biçiminden söz edeceğiz. Birazdan üçüncü bölümle yapay zeka çağından haberlerle sizlerle birlikte olacağız.

Evet değerli dinleyenler, Japonya'da yapılan bir kamuoyu araştırması, yapay zekanın gündelik hayattaki yerinin yalnızca iş araçlarıyla sınırlı görülmediğini ortaya koyuyor. Jiji'nin 18 yaş ve üzerindeki 2000 kişiyle yaptığı görüşmeye dayalı araştırmada katılımcıların yaklaşık 1/4 biri daha gelişmiş yapay zekanın gelecekte arkadaşlarının ve aile üyelerinin yerini alabileceğini düşündüğünü söyledi. Aile üyelerinin ve arkadaşlarının yerini alan yapay zeka. %65'i katılımcıların buna katılmıyor.

almadılar. Ama tekrar söylüyorum, katılımcıların dörtte biri ileride arkadaşlarının veya aile üyelerinin yerine yapay zekanın geçebileceğini düşünüyor. Bu yapay zekanın gerçekten aslında aileyi değiştireceğini kanıtlamıyor. Çünkü katılımcıların %65'i bu görüşte değil. Ama toplumda böyle bir ihtimalin nasıl algılandığını göstermesi açısından oldukça mühim bir veri. Yaş gruplarındaki oranlar da çok ilginç. 18-29 yaş aralığında bu düşünceyi paylaşanların oranı 3'te 1 oranında, yaklaşık %33. 30'lu, 40'lı ve 50'li yaşlarda bu oran biraz daha düşük ve yaklaşık %30 olarak seyrediyor. Genel katılımcıların ise %30.8'i üretken yapay zeka kullandığını kabul ediyor ve bunu belirtiyor. %68'i ise yapay zeka kullanmadığını söylüyorlar. Kullanım oranı 30'lu yaşlarda %56 iken 18 ile 29 yaş arasında %53. Yani 30'lu yaşlardaki kişilerin yapay zekayı kullanım oranları 18 ile 30 yaş arasındaki kişilerden daha yüksek. Kullanıcıların %64'ü yapay zekadan iş amacıyla, %35'i temizlik, yemek ve diğer ev işleri için, %27'si güncel konular hakkında soru sormak için yararlandığını belirtmişler. Araştırmanın daha kişisel tarafında kullanıcıların yaklaşık %20'si sevdiği müzik, karakter ve ünlüler hakkında yapay zeka ile sohbet ettiğini, %12'si ise özel hayatına ve iş hayatına ilişkin kaygılarını ve şikayetlerini anlattığını söylemiş. Yani bir psikolog gibi değerlendiriyormuş. Ben bu ankette en çok şu ayrımı önemsiyorum aslında. Bir araç bize belki eşlik edebilir, bizi dinliyormuş gibi yanıt verebilir ve yalnızlık anında konuşacak bir kanal sunabilir belki bize. Fakat karşılıklı sorumluluk, gerçek empati ve birlikte yaşanmış deneyimlerden oluşan insan ilişkisiyle bu asla aynı şey olmayacaktır. Asıl soru, yapay zekanın insan bağlarını destekleyen bir araç mı? Yoksa bu bağların yerine geçirilen kolay bir ikame mi olacağı? Yapay zekanın hayatımıza ne kadar hızlı gireceğini belirleyen en önemli unsurlardan biri de maliyet. Artificial Analysis adlı araştırma kuruluşunun ölçümüne göre Çinli DeepSeek'in V4 Flash modelinin standart bir kıyaslama testleri dizisini yaklaşık 3 centlik maliyetle çalıştırdığı belirtiliyor. 3 centlik bir maliyetten bahsediyoruz. Bunu not etmek lazım çünkü birazdan vereceğim veriler gerçekten kıyaslanabilir değil değerli dinleyenler. Aynı ölçümde Moonshot AI'ın Kimi K3 modeli, ki bu da bir Çin firmasına ait model, 86 cent. Sıkı durun, OpenAI'ın GPT-5.6 Sol modeli $1.86. Anthropic'in Claude Fable 5 modeli ise $3.15 düzeyinde sonuç vermiş. Buna göre V4 Flash, yani Çinli şirket, en yüksek puanlı Amerikan modelinden 100 kattan fazla daha ucuz görünüyor. Fakat tabii ki ucuzluk ile yetenek aynı ölçü değil. V4 Flash, kodlama, akıl yürütme ve iş görevlerini kapsayan 9 kıyaslamadan oluşturulan Artificial Intelligence Index'te 100 üzerinden 50 puan alabiliyor. Kimi K3, bahsettiğim diğer Çinli şirket, onun puanı ise 57. Az önce bahsettiğimiz ve Çinli şirketin yaklaşık 100 katı maliyetli olduğunu söylediğimiz Anthropic ve benzer maliyetteki OpenAI'nin ise modelleri az önce bahsettiğimiz V4 Flash'tan yaklaşık 9 puan daha yukarıda yer alıyor. Yani özetleme, standart kod üretimi ve arka ofis otomasyonu gibi yoğun ve rutin işlerde düşük maliyet belki büyük avantaj sağlayabilir. Buna karşılık çok adımlı ve zor görevlerde her aşamadaki küçük güvenirlik farkları sürecin sonunda büyük hatalara dönüşebilir. Bu nedenle de Anthropic ve OpenAI gibi firmalar bu bağlamda öne çıkabiliyor. Çin'deki laboratuvarlar arasında yaşanan fiyat ve performans rekabeti yalnızca teknoloji şirketlerini değil, yapay zekayı kullanan küçük işletmeleri, okulları ve kamu kurumlarını da etkileyebilir deniyor. Daha ucuz modeller daha fazla kişinin bu araçlara erişmesini sağlıyor. Ancak değerli dinleyenler, ben burada yalnızca en ucuz model hangisi sorusuna bakmanın asla yeterli olmadığını düşünüyorum. Toplam maliyetin yanında doğruluk, veri güvenliği, enerji ve altyapı ihtiyacı, modelin nasıl finanse edildiği ve uzun vadede fiyatın sürdürülebilir olup olmadığı da çok ama çok önem taşıyor. Uzun bir cevap, yanlış olduğu için yeniden yapılması gereken bir iş üretiyorsa eğer, gerçekte aslında çok pahalıya mal oluyor olabilir. Maliyet rekabeti yapay zekayı yaygınlaştırırken
üretilen içeriğin gerçekle karışması başka bir güven sorununu da büyütüyor. Google Earth'e Nano Banana adlı görsel üretim özelliğini ekleyerek kullanıcıların gerçek dünya konumlarını yapay zeka ile dönüştürmesine imkan tanıyan bir güncelleme duyurmuştu geçtiğimiz haftalarda. Kamuoyundan gelen tepkilerin ardından şirket bu özelliği geri çekti ve daha güçlü koruyucu önlemler üzerine çalışacağını açıkladı. Google Earth sıradan bir eğlence uygulaması değil değerli dinleyenler. Gazeteciler, insan hakları araştırmacıları ve mahkemeler yıllardır zaman damgalı coğrafi görüntüleri olayları doğrulamak için Google Earth'ü kullanıyorlar. Üretken yapay zeka bu platformun içine yerleştirildiğinde gerçek dünyanın kaydı ile gerçeğe benzeyen kurmaca görüntü arasındaki sınır bulanıklaşıyor. Haberde örnek verilen savaş sırasında İran karşısında İsrail ve Amerika'nın bulunduğu savaşta Bahreyn'deki bir Amerikan deniz üssünün gerçek Google Earth görüntülerine yapay yıkım izleri ekleyen sahte uydu görsellerinin olduğu tespit edilmiş. BBC Verify ve diğer araştırmacılar bunların sahte olduğunu söylemişler. Buradaki risk yalnızca tek bir inandırıcı sahte görüntüde saklı değil aslında. Gerçek görüntülerin nasıl olsa yapay zeka üretimi denilerek reddedilebildiği, sahte görüntülerin ise gerçek olayları anlatmak için kullanıldığı ve insanların sonunda hiçbir kanıta güvenemediği bir güvensizlik ortamı oluşabilir. Google'ın geri adımı bu anlamda olumlu fakat filigranlama gibi sonradan eklenen önlemler tek başına da yeterli olmayabilir. Görüntüler ekran görüntüsü alınarak, kırpılarak veya yeniden paylaşılınca kaynak bilgileri kolayca kaybolabiliyor. Bu nedenle ürün piyasaya çıkmadan önce gazetecilerle, insan hakları kuruluşlarıyla ve doğrulama uzmanlarıyla görüşmek, kötüye kullanım senaryolarını tasarım aşamasında ele almak gerekiyor. Benim burada önemsediğim nokta şu. Teknoloji şirketleri bir ürünü yalnızca amaçlanan kullanıma göre değerlendiremez. İnsanlar gelecekteki evlerini manzaraya yerleştirsinler, İç mimarlar bunu yapsınlar diye bu fikir aslında çok masum bir fikir olarak ortaya atılmış olabilir. Fakat aynı araç gerçek bir afetin, çatışmanın veya altyapı hasarının sahte görüntüsünü üretmeyi de eğer kolaylaştırıyorsa toplumsal etkisi tüketici eğlencesinden çok daha büyük olabilir değerli dinleyenler. Gerçeği kaybeden bir platformla hayal üreten bir sistemi birleştirdiğinizde kullanıcıya yaratıcı özgürlük sunmak kadar ortak güven altyapısında korumakla görevlisinizdir. Ve bunu yapmıyorsanız eğer büyük bir güvensizlik bunalımına yol açabilirsiniz. Güven sorunu büyüdükçe yapay zeka sektörünün kendi içinden de gelişmenin hızını ayarlama çağrıları geliyor. OpenAI ve Anthropic yüzlerce çalışan tarafından imzalanan ve Amerika Birleşik Devletleri hükümetinden otomatik yapay zeka gelişimini bilinçli biçimde yavaşlatmak için teknik ve yönetsel araçlar geliştirecek uluslararası bir çabayı desteklemesini isteyen mektuba kurumsal destek verdiklerini açıkladılar. Diğer imzacılar arasında Google, Meta ve başka şirketlerde çalışan bazı üst düzey yöneticilerin de bulunduğu belirtiliyor. Mektubun odak noktası yapay zekanın kendi araştırma ve geliştirme çalışmalarını otomatikleştirmesi. OpenAI hedeflerinden birinin otomatik bir yapay zeka araştırmacısı geliştirmek olduğunu ve 2028 yılının başlarında araştırmalarının önemli bir bölümünün insan araştırmacılarla birlikte çalışan yapay zeka sistemleri tarafından yürütülebileceğini öngördüğünü belirtmişti. Buradaki endişe şu değerli dinleyenler. Araştırmayı hızlandıran sistemler yeni sistemleri daha hızlı üretirse güvenlik testleri ve toplumsal uyum aynı tempoda ilerleyemeyebilir. Böyle bir yavaşlatmayı uluslararası düzeyde koordine etmek ise son derece zor. Yazılım internet üzerinden dağıtılabilirken ülkelerin ve şirketlerin aynı kuralları kabul etmesi büyük bir görev olacaktır. Ayrıca sektörün bir bölümü hızlı ilerlemenin yeni buluşlar, hastalıkların tedavisi ve stratejik üstünlük açısından gerekli olduğunu savuna duruyorlar. Önceki duraklatma çağrılarının büyük politika değişiklikleri yaratmadığı da yine bahsettiğimiz haber metninde hatırlatılıyor. Bu yeni çağrının farkının şirketlerin daha somut bir devlet müdahalesi fikrine kurumsal destek vermesi olduğu söyleniyor. Bakalım sonuç doğurup doğurmayacağını önümüzdeki haftalarda ve aylarda göreceğiz. Aslında bu tartışmayı somutlaştıran olaylardan biri bir OpenAI ajanının Hugging Face sistemlerine girdiği bildirilen güvenlik ihlali. TechCrunch'taki değerlendirmeye göre olay yeni ve görülmemiş bir siber yöntemden çok
test ortamının yeterince korunmaması ve modelin internete erişebilmesi gibi

önlenebilir güvenlik eksikleriyle bağlantılı. Modelin davranışı sessiz ve kusursuz değil elbette, aksine iz bırakan, dağınık ve fark edilebilir bir saldırı biçiminde. Bu da yapay zeka risklerinin her zaman gizemli, bağımsız ve bir süper zekadan kaynaklanmadığını, bazen güçlü bir sisteme yanlış yetki veren insan hatasından doğduğunu gösteriyor. Sam Altman, tam bir duraklama çağrısı yapmak yerine yapay zeka gelişiminin hızını ayarlamaktan bahsediyor. Toplumun yeni yetenek düzeylerine uyum sağlayabilmesi için zamana ihtiyaç duyabileceğini belirtiyor. Fakat hızlandırma ile yavaşlatma arasında kurulan ikili çerçeve de yetersiz olabilir. Ben bu tartışmanın yalnızca gaz veya fren pedalı üzerinden yürütülmemesi gerektiği kanaatindeyim. Yolun kendisini, erişim izinlerini, test ortamlarını, bağımsız denetime ve hangi alanlarda hangi modellerin kullanılacağını da seçmek mümkün. Bazen çözüm bütün trafiği durdurmak değil, tehlikeli kavşağa ışık koymak, hız sınırı belirlemek ve aracı ehliyetsiz sürücüye vermemek de olabilir. Yapay zekanın maliyeti düşerken erişimi artıyor, erişimi arttıkça insan ilişkilerinden görsel kanıtlara, araştırma laboratuvarlarından siber güvenliğe kadar daha fazla alan etkileniyor. Bu nedenle ne kadar hızlı ilerleyebiliriz sorusu tek başına yeterli değil. Nereye ilerliyoruz, kimin yararına ilerliyoruz ve hata olduğunda sorumluluğu kim üstleniyor sorularını da aynı ciddiyette sormamız gerekiyor. Değerli dinleyenler, gelecek uzaktan bakıldığında parlak bir hedef gibi görülebilir. Fakat yaklaştıkça yüzeyindeki çatlakları, maliyetleri ve belirsizlikleri de görebiliyoruz. Asteroide birkaç yüz metre yaklaşan bir uzay aracından kanser hücresini ayırt eden enzime, beyin sinyallerini okuyan implanttan gerçek görüntü üreten yapay zekaya kadar her gelişme bize yeni bir imkan sunuyor. Bu imkanların yararlı bir sonuca dönüşmesi ise yalnızca teknolojinin gücüne bağlı değil. Hangi soruları sorduğumuza, hangi sınırları çizdiğimize ve insanın onurunu, güvenliğini ve ortak gerçeğini ne ölçüde koruduğumuza bağlı. Merak etmek elbette bizi ileri taşır. Sağlıklı sorgulama ise yönümüzü kaybetmemizi önler. Teknolojiyi ne korkuyla bütünüyle reddetmek ne de hayranlıkla sorgusuz sualsiz kabul etmek gerekiyor. Asıl değer yeni olanı anlamaya çalışırken insanın ihtiyaçlarını, haklarını ve sorumluluklarını merkeze koyabilmektir değerli dinleyenler. Çünkü geleceği yalnızca makinelerin neler yapabildiği değil, insanların o makinelerle ne yapmayı seçtiği belirleyecek. Bir sonraki programda yeni keşifler ve yeni sorularla buluşmak dileğiyle o zamana dek merakla ve bilimle kalın. Hoşça kalın.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Mikrofonlarında İnsan 360'ın yeni bir bölümünde yine insanı, insana ait olanı konuşmak üzere birlikteyiz. Ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek ve tabii ki çok kıymetli program sorumlumuz Gökmen Sarmaşık'la size keyifli bir program diliyoruz. Bu bölümde bizi bir arada tutan görünmez bağları, değerlerimizi ve vicdanımızın pusulası olarak kabul edebileceğimiz etik konusunu Profesör Doktor İnayet Aydın'la konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Hocam dinleyicilerimize kendinizi tanıtabilir misiniz?
1: Profesör Doktor İnayet Aydın ben. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi Bölümü öğretim üyesiyim. Yaklaşık 40 yıldır eğitim konuları çalışıyorum ve bunun da tabii ki öznesi insan olduğu için insanın değerleri, tutumları, etik davranışları benim uzun yıllardır çalıştığım konular arasında.
0: Peki hocam, o zaman sohbetimize bu konuda akla gelen ilk soruyla başlayalım. Değer nedir?
1: Değer tabii çok tanımlanması kolay bir kavram değil ama çok önemli bir kavram. Neden? Programımızın konusu insan. İnsan biyolojik bir varlık kuşkusuz ama insanı insan yapan aslında ürettiği değerler. Ürettiği ve kendine yaşamında kılavuz aldığı değerler. Değer nedir? Aslında değerler bazı önemli şeylere önem atfetmekle oluşur. Tabii ki farklı değer türleri var. Kişisel değerler, toplumsal değerler, milli değerler, manevi değerler, ekonomik değerler. Ama biz bu programda daha çok etik değerler üstünde duracağız. Çünkü etik değerler kişisel ya da toplumsal değildir, evrenseldir. Bir şeyi ne evrensel değer haline getirir? Her yerde, her zaman, herkes için geçerli olan şeylerdir evrensel değerler. Örneğin adalet. Değil mi? Dünyanın neresinde olursa olsun, kim için olursa olsun ve tarihin hangi zamanında olursa olsun adalet bir değerdir ve herkesin ihtiyacı olan bir kavramdır. Değerler demek ki önem atfettiğimiz şeyler ve değerlerin en önemli özelliği de aslında bizim davranışlarımızın, kararlarımızın arkasındaki görünmez güçler. Ve çoğu insan aslında değerlerinin farkında değildir ama mutlaka değerlere dayalı davranır. Sizin paraya mı önem verdiğiniz, hizmete mi önem verdiğiniz, aileye mi önem verdiğiniz aslında hep o arkadaki değerlerle ilişkilidir. Dolayısıyla değerler değer atfederek oluşan ideallerdir aslında. En kısa tanımı bu diyebiliriz.
0: Peki hocam, değer kavramını yayınlarınıza da baktığımız zaman salt felsefi bir tartışma olmaktan çıkarıp eylemlerimizi yönlendiren temel düşünceler olarak ele aldığımızda karşımızdaki nesnelere, kavramlara ya da insanlara yüklediğimiz o önem duygusu nasıl oluyor da hayatımızdaki seçimleri belirleyen görünmez bir pusulaya, yani bir değere dönüşüyor? Az önce bahsettiniz, hani değerler aslında insanların davranışlarının bir bağlamı, üzerine inşa ettiği bağlam, davranışımızı anlamlandıran bir bağlamdan bahsediyoruz. Nasıl oluyor hocam? Nasıl bir pusulaya dönüşüyor bu bir süre
1: sonra?
0: Şöyle,
1: şimdi hem bireysel dünyamızda hem de hepimizin de bir profesyonel meslek dünyası var. Sorumlulukları var ve biz sürekli kararlar vermek durumundayız. Örneğin bugün burada oluşumuz da bir karar ve bunun arkasında da yine değerlerimiz yok mu? Sizin bu programı yapmaktaki temel amacınız topluma faydalı olma, fayda yaratma değeri değil mi?
0: Muhakkak.
1: Bu programa katılan kişilerin bir maddi beklentisi yok. Buradaki bu davranışın arkasındaki değer yine topluma faydalı olmak. Örneğin biz akademisyenlerin biliyorsunuz en önemli işlevlerinden biri topluma fayda sağlamaktır, katkı sağlamaktır. Dolayısıyla bütün davranış ve kararlarımız değerlerimize bağlı. Yalnız değerlerle ilgili birkaç şey söylemek isterim, çok önemli. Sayın dinleyicilerimiz de belki bunların üstüne düşünmek isterler. Diyelim ki evde bir sürü giysimiz, kravatımız var. Ama bazıları daha önemlidir bizim için. Neden? Alt tarafı kravattır mesela. Diyelim ki 20 tane kravatınız vardır evde. Ama bazı kravatlar sizin için daha önemlidir. Ona değer atfedersiniz. Bunu anneniz hediye etmiş olabilir. Hediye olduğundan dolayı ona önem atfedebilirsiniz. Çok pahalıdır. Bir daha alma şansınız yoktur. Ekonomik değerinden dolayı ona önem atfedebilirsiniz. İlk maaşınızla almışsınızdır. Yani biz insan olarak en büyük hasletimiz değer üretebilmektir. Ve bizim aslında bugünkü hayata baktığımız zaman toplumda yaşadığımız bu değer yozlaşmasının temel nedenlerinden biri bu. Değer atfetme özelliğimizi giderek yitirmeye başladık. 12 saat ameliyatınızı yapan bir hekime tabii yapacak görevidir diyebiliyorsunuz. ona bir değer atfetmeli.

0: çok önemli. Değerler değer atfederek oluşur dedik. Bu birincisi. İkinci bir şey, değerler ikiye ayrılır, amaç ve araç değerler diye. Örneğin para bir amaç değer midir, araç değer midir acaba? Çok net cevabı değil mi? Para bir araç değerdir. Neyin aracıdır? Daha sağlıklı yaşamanın, daha müreffeh yaşamanın, yani o amaç değerlerin aracıdır. Ama biz yine günlük yaşamımızda parayı bir amaç değer haline getirdikçe başka amaç değerleri feda etmeye başladık. Sağlığımızı feda etmeye başladık örneğin. Ailemize ayırmamız gereken zamanı daha çok para kazanmaya ya da ne bileyim işte daha araçsal şeylere ayırmaya başladık. Alma edinme hırsımız çok arttı. Bu alma edinme hırsından dolayı asıl değerler, amaç değerler dediğimiz değerlerden vazgeçmeye başladık. İşte bunlar bizim aslında davranışlarımızın arkasındaki görünmez itici güçler. Dolayısıyla hepimiz, ben hep şu soruyu sorarım seminerlerimde, en önemli beş değeriniz nedir, hiç düşündünüz mü? Şimdi izleyicilerimize de sormak istiyorum. Hayattaki en önemli beş değeriniz ne? Çünkü davranışlarımızı belirleyen bunlar. Aile değeri mi? Topluma hizmet değeri mi? Dürüstlük değeri mi? Adalet değeri mi? En önemli beş değerimiz ne? Bunları bilmek çok önemli.
1: Hocam, gündelik yaşamımızda sıkça kullandığımız bir tabir var. Benim değerlerim var. Bu cümle aslında ne anlama geliyor? Bir şeye değer yüklemek, diğer seçenekler arasında onu tercih etme sorumluluğunu da beraberinde getiriyor mu?
0: Tabii. Bunlar benim değerlerime aykırı demek örneğin. Ya da ben bu değerlerle ancak davranabilirim demek. Demin söylediklerimizle de bağlantılı şekilde sizin kolay değişmeyen idealleriniz ve bağlı olduğunuz temel bir takım eylem biçimlerini ifade eder. Aslında değerler dediğim gibi ideallerimizdir. Nasıl bir insan olmak istiyorsunun cevabıdır. Nasıl bir hayat sürmek istiyorsunun cevabıdır. Dolayısıyla işte, ama ne yazık ki biz kendimizi çok tanımadığımız için değerlerimiz konusunda da çok net bir şeyimiz yok. Daha çok sezgisel hareket ediyoruz, daha bilinçli olmaktan çok. Dolayısıyla o değerlerimizi tanıma konusunda da biraz çaba göstermemiz çok önemli. Ve değer meselesi bazen değerlerimiz de yarışır. İkilem dediğimiz şey var ya, bu mu doğru, bu mu doğru, bunu mu yapsam, bunu mu yapsam? İkilem zaten yarışan değerlerin çatışma halinde olmasıdır. Bizi bir karar vermekte zorlayan unsurdur. Şöyle bir örnek anlatayım mı size? Diyelim ki bir köy düşünün. Köyde bir çiftçi tarlasını ekmiş, yağmur bekliyor. En büyük değer onun için o anda o. Bir de çömlekçi düşünün. Çömlekçi de çömlekleri yapmış, kurumaya bırakmış. En istemediği şey, negatif değer deriz ona, yani istenmeyen, mesela hastalık negatif bir değerdir. İstemeyiz onu. Şimdi siz bu yağmuru yağdırmak durumunda olan bir yetkili olsanız ne yaparsınız? İki değer yarışıyor çünkü. Hangisini seçeceksiniz? Çünkü değerler yarışır, çatışır ve biz ancak bir değeri koruyabiliriz. Aynı anda iki değeri koruyamayız. Dolayısıyla şimdi burada yağmuru yağdırmam gerekir. Neden? Yağmuru yağdırmamam gerekir. Neden kararını nasıl vereceğiz? Bu büyük bir ikilem. İşte burada bizim etik kararlar vermemizi sağlayan yine neler oluyor? Etik değerler, ilkeler ve kurallar oluyor. Genelde bu tür seminerlerde dinleyicilerimiz yağmuru yağdırmaktan yana tercih kullanır. Neden diye sorduğumuzda, çünkü etikte nedenler çok önemlidir. Neden bu kararı verdin? Neden bu değeri savundun? Neden senin için bu üstün değer oldu? Çünkü derler, yağmur yağdırırsak tarlada ürün yetişir ve çok sayıda insanın karnı doyar. Ama çömlekçinin biz o şeyini daha kolay telafi edebiliriz. Dolayısıyla burada üstün değer bizim için yağmurun yağdırılmasıdır. Günlük yaşamımızda aslında hem kişisel hem mesleki yaşamımızda değerler bu şekilde yarışır, çatışır ve biz hangisinin üstün değer olduğuna karar vermek ve onu koruyarak yaşamak durumundayız. Bu çok kolay bir şey de değildir her zaman. Dolayısıyla burada da etik değerlendirme yapabilmek çok önemli. Ezbere değil ama, etik bilgisiyle. Üç tane şey çok önemli. Niyetim ne? Eylemim ne olmalı? Peki bunun doğuracağı sonuç ne olmalı diye düşünmeliyiz işte. Kararlarımızdan ve davranışlarımızdan önce.
1: O onca önemli şeyden bahsettiniz hocam bu konuşmanızın içerisinde, ama ben nacizane küçük bir şeyin altını dinleyicilerimizin çizmek istiyorum. Kendini tanımak

0: Anlamak diye bir olgudan bahsettiniz. Bu pek çok farklı ortamda, pek çok farklı mecrada sürekli vurgulanılan ve her şeyin başlangıç noktası olarak gösteriliyor. Belki naçizane benim de ufak bir tavsiyem olmuş olsun bu konuda. Hocam, kamuda ve eğitimde etik üzerine bir sürü çalışmanız var. Dinleyicilerimiz merak ederlerse bakmalarını ben de öneririm. Bu eserlerde yaşanan bu kavram karmaşasını gidermek adına çok kritik bir ayrıma dikkat çekiyorsunuz. Toplumdan topluma, hatta gruptan gruba değişebilen zorlayıcı gücü insanın vicdanına ahlak ile evrensel, biraz önce bahsettiniz, evrensel, ideal ve felsefi olana işaret eden etik kavramlarının ayrımını ortaya koyuyorsunuz. Bunu dinleyicilerimiz için burada kısaca bir özetleyebilir
1: Tabii.
0: miyiz?
1: Öncelikle şunu belirtelim. Ahlak çok önemli, çok kıymetli bir kavram ve birey olarak hepimizin bir ahlakı var. Nereden geliştiriyoruz bu ahlakımızı? Tabii ki içine doğduğumuz ailenin bize öğrettiği, yetiştirdiği bir takım kavramlarla, ilkelerle. İçinde yetiştiğimiz toplumumuzun gelenekleriyle, görenekleriyle, yine işte aldığımız eğitimin, gittiğimiz okulların bize kazandırdığı pek çok şeyle bir kişisel ahlak geliştiriyoruz. Fakat etik dediğimizde işte değişik ahlaki kabullerin sorgulandığı felsefe alanını kastediyoruz. Yani ahlak dediğimiz kavram kişiden kişiye değişebiliyor kabuller. Yani şurada sizinle benim aynı ahlaki kabullerde ortaklaşmamız mümkün olmuyor her zaman. Toplumdan topluma değişebiliyor, değil mi? Yani Türkiye sınırlarından çıktığınızda bakıyorsunuz başka kabuller. Bizim için son derece ahlaka aygırı görünen şeyler onlar için gayet doğal olabiliyor. Zamandan zamana değişebiliyor. Bakın çocukluk dönemimle bugünkü değerleri karşılaştırdığımda, değer yargılarını daha doğrusu, çok farklar görebiliyorum. Ahlak daha çok değer yargıları ile ilgili. Hangi değer yargıları? O toplumdan aldığımız, o yaşadığımız ailenin bize öğrettiği değer yargıları. Kadın çalışmasın bir değer yargısıdır. İşte kızlar okula gitsin gitmesin bir değer yargısıdır. Ama etikten bahsedeceksek, eğitim her bireyin evrensel hakkıdır dediğimiz zaman evrensel etik değerlerden bahsediyoruz. Çalışma hakkı evrensel bir temel haktır. Buna ancak kadını kendi karar verir dediğimiz zaman etik bir değerden bahsediyoruz. Ama diğeri değer yargılarıyla ilgili. Dolayısıyla burada ahlak eşittir etik diyemeyiz. Çünkü etik dediğimiz şey zaten farklı ahlaki kabuller üstünde söz söyleyen, onları değerlendiren bir felsefe alanı. Ama bizim burada konuştuğumuz pür felsefi bir etik alan değil. Biz uygulamalı etik konuşuyoruz şu anda. O felsefi etiğin ürettiği bilgileri biz günlük yaşamda, mesleğimizde nasıl kullanırız? Buna pratik etik ya da uygulamalı etik diyoruz. Ama burada bir evrensellik arayışı söz konusu. Yani Çinli bir öğretmenin nasıl davranacağıyla Türk bir öğretmenin nasıl davranacağı arasında fark olmamalı. Meslek etiği açısından ya da hekimler açısından, değil mi? İşte bu nokta etiği ortaya çıkarıyor. Ama değer yargılarımız yok mu hepimizin? Var. Ama bunu mesela özellikle kamusal meslek icra ederken değer yargılarımızı hareket edersek ayrımcılık yapma riskimiz doğuyor. Dolayısıyla böyle bir ayrıma gidebiliyoruz.
0: Hocam, adalet veya dürüstlük gibi kavramlar aslında birer ilke. Dolayısıyla soyut nitelikteki ilkeler bunlar. Sizin tabirinizde bu ilkelerin davranışlara yansıyabilmesi için daha somut hedeflere, yani kurallara gereksinimimiz var. Toplumsal etiği zedelemekten korumak adına bu soyut ilkeleri nasıl herkesin uyacağı somut standartlara dönüştürebiliriz?
1: Çok güzel. Bunlar da günlük yaşamda karşılaştığımız bazı sıkıntılardan tabii doğuyor. Örneğin sağlık alanı burada çok net örneklere sahiptir. Diyelim ki hastanın özellikle bir ilkedir, değil mi? Yani hasta kendi sağlığıyla ilgili kararları kendisi vermek durumundadır. Onun yerine geçip hekim vermemelidir. Ama çok soyut, şimdi bunu nasıl netleştireceğiz? Aydınlatılmış onam diye bir kavram var, değil mi? Bakın şimdi hasta özerkliğini somutlaştırmaya başladı. Aydınlatılmış onam alacaksın ilkesi var. Aydınlatılmış onamı da nasıl alacağımıza ilişkin kurallar yok mu? Anlayacağı dille anlatacaksın. Onun yerine karar vermeyeceksin. Kendisi neyi seçecekse onun getireceği bir takım sonuçları anlatacaksın, bilgilendireceksin. Dolayısıyla bakın soyuttan somuta doğru gidiyor. Yani değer, ilke, kural, hatta standartlar. Tıpta protokoller vardır.

0: mesela ölçme değerli eğitimde çokça standardımız vardır bizim. Bu standartlardan uzaklaştığınız anda etikten de uzaklaşırsınız. Buna buzda kaymak denir. Diyor ki bir kere etik dışı standartları aşacak bir şey yaptığın zaman yokuş aşağı buzda kaymış olursun ve kalkmaya çalıştıkça tekrar düşersin. Çünkü o verdiğin ilk taviz hep senden beklenir. Onun için hep şunu öneririm. Standartlardan, etik kurallardan taviz vermeyin. Çünkü bir kere verdiğinizde artık bu sizden sürekli beklenen bir şey haline gelir. Ve çok küçük bir örnekle isterseniz bu konuyu belki daha iyi açıklayabiliriz. Rahmetli annem bir ara midesinden rahatsızdı. Onu bir endoskopi muayenesine götürmem gerekiyordu. Kapıya şöyle bir şey yazmışlar. Kafa uzatmak yasaktır diye bir kural. Şimdi kurallar nettir. Yap yapma der bize. Şimdi acaba dedim bu kuralı buraya niye yazdılar? Hangi ilkeyi hayata geçirmeye çalışıyor? Şimdi yoldan geçeni sürekli girip kafasını uzatıp hasta mahremiyeti ilkesi. Bakın ilkeleri korumak için kurallara ihtiyacımız var. Ama bunlar etik kurallar olabilmesi için mutlaka bir ilkeye hizmet etmesi lazım. İşte mavi giymeyin artık. Hangi etik ilkeye hizmet ediyor? Bu etik bir kural olamaz. Etik kurallar mutlaka etik ilkelere, değerlere hizmet etmek zorundadır. Biz ancak böylece herkesin aynı şeyi anlayıp ortak standart etik davranışlar geliştirmesini sağlayabiliriz. Yoksa herkes kendine göre yorumlar yapar. Ki belki gireriz bazen işimize gelmeyince biz kurala uymuyoruz, kuralı kendimize uydurabiliyoruz. Buna müsaade etmemek için de etik kurallar belirlenmiştir. Özellikle mesleki dünyada.
1: Tam bu noktada da çok güzel bir soru denk geldi hocam. Toplum olarak bazen dürüstlük çok önemlidir diyoruz. Bu konuda da hemfikiriz, çok da vurguluyoruz. Ama gündelik bir çıkar çatışması eylem olarak kolayca bizi ayrıştırabiliyor. Bu çelişkinin sebebi inandığımız değerlerin henüz içselleştirdiğimiz davranış kurallarına dönüşememesi mi? Yani bunu biz içselleştiremediğimiz için mi bu çatışmayı yaşıyoruz?
0: Birçok neden olabilir bunun. Bir konuşulan ahlak vardır, bir de yaşanan ahlak. Değil mi? Şimdi sosyal medyaya bakın herkes ne kadar dürüst görünüyor. Çünkü konuşulan ahlak bu. Ama test edilmedikçe hiçbirimiz dürüst falan değiliz. Test noktalarında ne yaptığımız çok önemli. Test edilirken de şimdi orada çok önemli bir kavram var. Bazen korkularımız olur. Etik cesaret diye bir kavram vardır. Doğruluk ilkesidir bu aslında. Başıma kötü şeyler geleceğini bilsem de doğruyu yapacağım diyebilmek. İşte bu noktada insanlar bu etik cesareti ne yapamıyor bazen? Kayıpları işte terfi edemezsem, işte kötü duruma düşersem, bir zarar görürsem diye doğrudan ayrılabiliyor. İşte o etik cesaretin geliştirilmesi çok önemli bir konu. İkinci konu çıkarlarımız. Günümüzün maalesef çok gözlediğim problemlerinden biri de hak ve çıkar kavramı karıştırıyoruz birbirine. İkisi çok farklı şeylerdir. Şimdi diyelim ki hepimize birer tane bir şey dağıtılıyor. Bu hakkımız olabilir. Ama ben ille iki tane alacağım dediğiniz zaman bu çıkar olur. Çıkarlarımız haklarımız değildir. Hak ve çıkar kavramlarını çok iyi ayırt etmemiz lazım. Ve günümüzde bazı insanların biz haklarıyla yetinmediğini, çıkarlarını da haklaştırmaya doğru gittiğini görüyoruz. İşte bu da zaten etikten uzaklaştıran bizi çok önemli bir mevzu. Dolayısıyla hani etik bilgisi dedim ya işte bunları kastediyorum aslında. Bilinçli olmamız çok önemli. Etik cesaret, korkular, bana bir zarar gelirse işte ama inanın o diyelim ki bunu bazen bürokraside falan görürüz. Yasalarda da vardır ya kanunsuz emir veremezsin diye ilkeler vardır. İmzayı atıyor ama ona seni attıran yarın ondan sorumlu olmuyor. O belgenin altında kimin imzası varsa o sorumlu oluyor. Dolayısıyla ben buna imza atamam. Bu yasa dışı ya da bu etik dışı diyebilme cesaretini göstermemiz hem bizi korur hem de işlerin doğru dürüst yapılması açısından hani dedik ya buzda kayma diye kaymamamızı sağlar ve bu çok önemli bir konudur.
1: Hocam siz akademik yaşamınız boyunca sadece üniversitede değil, kamu ve özel sektör bünyesinde de pek çok örgütte etik farkındalığın oluşturulması için ciddi eğitimler verdiniz, çabalar sergilediniz, önemli roller üstlendiniz. Bir profesyonelin iş yaşamında etik standartlara uyması yalnızca o kurumun sağlıklı işleyişi için mi gereklidir? Yoksa bir

0: Beyin kendi psikolojik sağlamlığı ve insani kazanımları için de bir fayda sağlar mı?
1: Elbette iki boyutu var bunun. Birincisi, kamu görevi bir emanettir. Bakın hepimiz, değil mi? Bizler üniversitede çalışıyoruz. Milli eğitimde çalışılıyor, devlet hastanelerde çalışılıyor, polisimiz var, hakimlerimiz var. Yani kamu görevi bir emanettir. Çünkü kamuda patron yoktur. Yöneticiler de geçicidir, emanetçidir. Ve bizim ilk düşünmemiz gereken şey, ben bir emanet üstlendim ve bu emanetin halka karşı şeffaf, hesap verebilir şekilde sahip çıkarak bu işi yapmalıyım. Bilinci çok önemli. Bu bir önemli bir şey. Kamu güveni çok önemlidir. Çünkü bakın, uluslararası şeffaflık, güven araştırmaları yapılıyor ve maalesef Türkiye'de de kamudaki bütün sektörlere güven endeksleri giderek düşüyor. Bu çok önemli bir konu. Halkın kamuya güveni. Ama her şeyden önemlisi de temiz ve rahat bir vicdanla gerçekten dürüst, doğru, şeffaf, hesap verebilir bir şekilde bu görevleri yerine getirdiğimizin içsel huzurunu yaşayarak bizim hayatımızı sürdürebilmemiz çok önemli.
0: Hocam son bir soru soracağım, vaktimiz kısıtlı kaldığı için. Aslında bu soracağım soru üzerine sizden günlerce bu konuda dinleyebilirim. Keyifle de
1: Estağfurullah.
0: dinlerim. Ama nasıl kısaltacağız bilmiyorum. Bu soruyu her konuğuma da mutlaka sormak istiyorum. İnsan 360 adını koyduğumuz için. Hayat boyunca hepimizin aldığı çok ciddi dersler var. Farklı olaylardan, farklı bağlamlarda. Ve bazen aldığımız o dersin bize vermiş olduğu mesajı böyle bir yere not ederiz. Unutmamak için ya da aklımızı sürekli tutarız. Hocam aldığınız en önemli ders neydi? Size ne öğretti? Çıkarımınız ne oldu?
1: Şöyle diyebilirim. Bazen kuralları, ilkeleri savunmak adına sert ve çok katı olabiliyoruz. Ben de hani standartlara uyarak çalışan, şeffaf çalışmayı seven biriyim. Kurallı, ilkeli çalışmayı seven biriyim. Ama bazen aceleci davrandığımızda insanların durumunu, insanların içinde olduğu şartları iyice anlayıp dinlemeden hızlı karar verdiğimizde çok yanlış şeyler yapabiliyoruz. Benim de mesela hayatımda, işte öğrencilerimle ilişkilerimde olsun, bu tür aldığım dersler olmuştur. Ve mesela ben aynı zamanda eğitim yönetimciyim, yönetim seminerleri, liderlik seminerleri veririm. Hep şu sloganla bitiririm eğitimlerimi: fermanla değil dermanla yönetin. Çünkü hepimizin, değil mi, zaman zaman anlaşılmaya, duyulmaya, desteklenmeye ihtiyacımız var. Evet, kurallar çok önemli. Standartlardan vazgeçmeyelim. Ama insanla çalıştığımızı da hiç unutmayalım. Benim de hayatımda, öğrencilerimle ilişkilerimde aldığım böyle dersler vardır. Ve şimdi kalp kırmadan yapmak, derman olarak çalışmak gibi bir o notu almış durumdayım ve hani bu şekilde hizmet sunmayı bir ilke olarak benimsemiş durumdayım.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli katkılarınız, ayırdığınız değerli vaktiniz için. Keşke daha uzun bir zaman dilimi olsa ve uzun uzun konuşsak size. Bir başka programa diye sözleşmiş olalım inşallah. Sevgili dinleyenler, İnsan 360'ın bu bölümünde çok kıymetli hocam, Profesör Doktor İnayet Aydın ile bizi bir arada tutan görünmez bağları, değerlerimizi ve vicdanımızın pusulası etiği konuştuk. Hayatın telaşı içinde kendi iç sesinize kulak vermeyi unutmayın. İnsanı anlamak mutluluğa giden en aydınlık yoldur. Mikrofonda ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek ve program sorumlumuz Gökmen Sarmaşık. Kendi yolunuzda mutluluğu bulduğunuz bir hafta dileriz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugünkü durağımız Muammer Karaca Tiyatrosu olacak. Türk tiyatro tarihinin en önemli özel topluluklarından biri kabul edilen topluluk, özellikle bulvar tiyatrosuyla siyasi taşlama türlerinde öncü bir rol üstlenir. Muammer Karaca tarafından kurulan tiyatro, uzun yıllar boyunca kendine has üslubuyla geniş izleyici kitlesine hitap eder. Tiyatronun en belirgin özelliği, toplumsal meseleleri ve bürokrasiyi mizahi bir dille eleştirmesidir. Topluluğun en ikonik eseri sayılan Cibali Karakolu, Türk tiyatro tarihinin en uzun süre sahnelenen oyunları arasında yer alır. Bu oyun, polis ve vatandaş ilişkilerini komedi unsurlarıyla harmanlayarak sistemdeki aksaklıkları seyirciye de iletir. Karaca, canlandırdığı tiplemelerle halkın günlük hayatta karşılaştığı karakterleri sahneye taşır ve samimi bir atmosfer oluşturur. Beyoğlu'nda bulunan ve toplulukla aynı adı taşıyan tiyatro binası, dönemin kültür sanat hayatının tam kalbinin attığı merkezlerden biri haline gelir. Muammer Karaca Tiyatrosu sadece oyunculuk performanslarıyla değil, aynı zamanda dekor ve sahneleme tekniklerindeki profesyonel yaklaşımlarıyla da dikkat çeker. Fransız bulvar tiyatrosundan esintiler taşıyan ve yerli motiflerle zenginleşen bu tiyatro anlayışı Türk tiyatrosunda ekol yaratır. Topluluk güncel olayları yakından takip eder ve metinlerini sürekli güncelleyerek seyircinin ilgisini her daim taze tutar. Sahnelenen oyunlarda hiciv kaba komediye kaçmadan zekice kurgulanır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Albay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Fransa'dan gelen iki mektubu okuyacağım sizlere. İlki Bernard Wateret'ten. Merhabalar. Savunmada Milli Projeler Programı'nda Türkiye'de tasarlanan ve üretilen insansız hava araçlarının sunumunu büyük bir dikkatle dinledim. Türk Dış Politikasına Bakışlar programında ise ABD yönetimindeki Evangelist lobisine dikkat çekildi. Bu lobinin ABD-Türkiye ilişkilerine dair olumsuz etkisi ısrarla vurgulandı. Ben de dikkatle dinledim. Ayrıca müzik programlarınızı da çok beğendim. Ve Fransa'dan gelen ikinci mektup Maurice Mercier'den. Herkese merhabalar. İnternet siteniz günün yayınını dinlemek için çok iyi hazırlanmış. Bugün Savunmada Milli Projeler ve Türk Dış Politikasına Bakışlar adlı programınızı dikkatle dinledim. Milgem çok güzel bir proje. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Önce özetler. Tarihi Mekke Anlaşması terörsüz Türkiye hedefine katkıda bulunacak. Dışişleri Bakanı Fidan, Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtladı. Mekke Savunma Anlaşması'nın teknik olarak NATO'nun 5. maddesiyle aynı olduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin çerçeve kanun teklifi Adalet Komisyonu'ndan geçti. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi ile Kapaklı Devlet Hastanesi hizmete açıldı. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Türkiye bölgesel güvenlik mimarisi açısından stratejik bir adım daha attı. Pakistan ve Suudi Arabistan'la üçlü savunma ittifakı kuruldu. Anlaşmayla ülkelerden birine düzenlenen saldırı tüm ülkelere yapılmış sayılacak. Saldırıya uğrayan ülkeye askeri, siyasi ve lojistik destek verilecek. Siber güvenlik ve istihbarat alanında işbirliği yapılacak. Savunma sanayinde ortak projeler geliştirilecek. Terörle mücadele işbirliğini içeren Mekke Anlaşması'nın terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefine de katkıda bulunacak. Bölge güvenliği tahkim edilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma Anlaşması'nın teknik olarak NATO'nun 5. maddesiyle aynı olduğunu söyledi. Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtlayan Fidan, bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil dedi.
1: Teknik olarak aynı. Zaten onun için bir güvenlik paktı kuruyorsunuz. Onun için nihai derecede bir ittifaka katılma kararı alıyor diğer ülkeler. Yani birbirinin koruyucu desteğinden faydalanmak için. Burada bir sıkıntı yok. Ortak tehdit diye bir husus yok. Biz artık birbirimizin güvenliğiyle yakından ilgileneceğiz. Taahhüdünde bulunuyoruz. Bu bir başlangıç noktası. Bölgede ister bölge içinden ister bölge dışından saldırıya uğramadığı sürece bu ittifakın herhangi bir ülkeyle alıp veremediği olamaz. Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil.
0: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması yalnızca saldırılara karşı ortak savunma değil, aynı zamanda savunma sanayinde işbirliğini de içeriyor. Türkiye, anlaşmadaki iki ülkeye de savunma sanayi ürünleri ihracat edecek. Yeni dönemde finansal yük paylaşımı, ortak üretim veya teknoloji transferi gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Yaklaşık 18 saat süren görüşmelerde milletvekilleri partilerinin görüşlerini paylaştı. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, 367 imzayla sunulan teklif için Türk parlamento tarihinde görülmemiş mutabakat dedi. Teklifin pazartesi genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Silah bırakma süreci tamamlanıp Milli Güvenlik Kurulu tarafından ilan edilmeden herhangi bir hukuki düzenleme yürürlüğe girmeyecek. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme ile 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddeli kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalar da iki kat artırılabilecek. 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Düzenleme ile risk altındaki çocuklar için tedbir mekanizması da kurulacak. Ağır bağımlılık, psikolojik rahatsızlık ve bulaşıcı hastalık gibi durumlarda acil koruma kararı alınması amacıyla 24 saat içinde rapor düzenlenecek. 15 yaş altında adli sürece dahil olan çocuklar için de sosyal inceleme raporu tutulması zorunlu olacak. AK Parti 25. kuruluş yılına özel iki klip hazırladı. Her sayfanın rengi, her bölümün hikayesi farklı. AK Parti bir Türkiye kitabıdır sloganıyla paylaşılan klipte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarına yer verildi. Milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır sloganıyla paylaşılan klipte de Erdoğan'ın yönetiminde Türkiye'ye kazandırılan eserler yer aldı. CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma ve temiz siyaset söylemlerinin ardından

0: yerel yönetimlere yönelik yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Belediyelerde olası hukuki sorunların erken tespit edilmesi için mevcut inceleme mekanizmasının yetkisi genişletilecek. Soruşturma altında olmayan CHP'li belediyelerdeki işleyiş de yakından takip edilecek. Alt komisyon çalışmalarını hakkında soruşturma bulunmayan CHP'li belediyeler de yoğunlaştıracak. İncelemelerin tamamlanmasının ardından kurulun değerlendirmeleri kamuoyuyla da paylaşılacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni hafta hareketli geçecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Genel Merkez'de yürütülecek çalışmaların odağında terörsüz Türkiye süreci ve parti içi yeni görevlendirmeler olacak. Kılıçdaroğlu milletvekillerinden meclis çalışmalarına ilişkin bilgi alacak. Parti yönetimi ise kurultay hazırlıkları için mesaisini sürdürecek. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında FETÖ'nün Marmaris'teki suikast timinde yer alan ve 10 yıl sonra yakalanan terörist Burkay Karatepe'ye yaptırılan keşif tamamlandı. Terörist Karatepe'nin gösterdiği yerlerde kaçarken gömdüğünü belirttiği silah ve mühimmata rastlanmadı. FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe keşif sonrasında tekrar cezaevine götürüldü. Adalet ve Güvenlik Bürokrasisi mega kentte buluştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, bahis, kumar ve sokak çetelerine yönelik mücadelenin kapsamının genişletileceğini açıkladı. Suçun görünen yüzüne değil, onu besleyen finansal damarlara yöneleceğiz, dedi.
1: Şunu açıkça ifade etmek isterim ki, uyuşturucu, sokak çeteleri, sanal kumar suçlarıyla mücadelede suç zincirinin bütün halkalarının sorumluluğunu ortaya çıkaran organize bir mücadele yöntemini esas alıyoruz. Buradan devlet ve millet düşmanlarına bir kez daha seslenmek istiyorum. Adaletin tecellisi artık daha hızlı ve daha kararlı olacaktır. Örgütlü suç yalnızca bir asayiş meselesi değildir. Aynı zamanda devasa kayıt dışı bir ekonomi ve kara para meselesidir. Bu nedenle bundan sonra da suçun görünen yüzüne değil, onu besleyen finansal damarlara da yöneleceğiz. Uyuşturucu, bahis, kumar ve sokak çeteleri torbacısından baronuna, tetikçisinden azmettiricisine, bireysel ve organize sanal kumar yapılanmalarının faillerine kadar herkes şunu bilsin ki peşindeyiz. Yaptığınız yanınıza kar kalmayacak ve Türk milleti adına hukuk çerçevesinde mutlaka hesabını soracağız. Asla meydanı boş sanmayın. Devlet buradadır ve vatandaşımızın yanındadır.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 7500 şahsın bu yılın ilk 7 ayında yakalandığını söyledi. Huzur ve asayişi sağlamaya yönelik saha operasyonlarının kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Bakan Çiftçi İstanbul Esenyurt'ta Adalet ve Güvenlik İstişare toplantısında hitap etti.
2: Özel Harekat Başkanlığımıza ait bir müdürlüğümüz, Özel Harekat Müdürlüğümüz ve Çevik Kuvvetimiz de yine Esenyurt ilçesi içerisinde konuşlandırılacak. Bu da ilçemizin emniyetine, asayişine olumlu manada katkıda bulunacak. Bu sene Esenyurt ilçemizde araç sayımızı 2023 yılına göre %96 arttırmış olduk. Bu sahadaki görünürlüğümüzü, hizmetlerimizi daha da etkili hale getirecek. Personel sayımızı yine 2023 yılına göre %40 arttırmış durumdayız. Diğer ilçelerden daha fazla arttırdık personel sayımızı. Bunlarla beraber bunların bu hizmetlerin neticesinde hem araç sayısını arttırmamız hem personel sayısını arttırmamız neticesinde yaklaşık 7500 aranan şahsı bu yılın ilk 7 ayında yakalamış durumdayız. Terörsüz Türkiye ile ilgili çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Adalet Komisyonu'nda görüşüldü. Adalet Komisyonu'ndan da geçti. Yarın bir gün inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de görüşülecek ve bu konu kanun olarak meclisimizden de geçmiş olacak.
0: Türkiye sağlık ve sanayi altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Tekirdağ'da Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Kapaklı Devlet Hastanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'yla Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır hastane açılış töreninde hitap etti. Kemal Memişoğlu şehir hastanelerinin hem teknolojik hem de altyapı olarak dünyanın en üst seviye sağlık hizmet alanları olduğunu söyledi.
3: Sağlıkta büyük yatırımlar yaparak 25 senede dünyaya örnek olacak bir sağlık hizmeti sunmaya başladık. Baktığınız zaman bugün dünyanın örnek alacağı şehir hastaneleriyle, koruyucu hekimliğiyle, aşılama programlarıyla ve en önemlisi de buradaki gibi, Tekirdağ'daki gibi, Kapaklı'daki gibi çalışan, üreten insanların emeğiyle sağlık teknolojisini, üretimini ve hizmetini onlara sunuyoruz. Bugün dile kolay geliyor ama 27 tane şehir hastanesiyle 39 bin hasta yatağıyla dünyanın en iyi sağlık hizmetini veriyoruz. Bugün 11 tane şehir hastanemizin inşaatını bitirme aşamasındayız. Samsun Şehir Hastanesi'ni ile hasta almaya başladık. Ordu Şehir Hastanesi'ni taşıdık, ilk hastalarımızı birkaç hafta içine alacağız. Çok net söylüyorum arkadaşlar, şehir hastaneleri teknolojik olarak da, altyapı olarak da dünyanın en üst seviye sağlık hizmet binaları ve alanlarıdır.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise sağlık sektörünün stratejik önemine değindi. Sektöre sağlanan teşvik ve destek paketlerinin detaylarını paylaştı.
4: Biliyoruz ki stratejik bir sektör olarak gördüğümüz sağlık endüstrilerinde atacağımız milli teknoloji hamlesi adımları çok daha büyük başarılara erişmemizin anahtarı olacak. Bu anlayışla son bir yılda sağlık endüstrisinde 102 yatırıma teşvik belgesi düzenledik. 64 milyar lira yatırımı harekete geçirdik. 3244 nitelikli istihdamın önünü açtık. Katma değerli üretimi teşvik etmek ve cari açığı azaltmak üzere hayata geçirdiğimiz teknoloji hamlesi programı kapsamında biyobenzer ilaçlardan kanser ve otoimmün ilaçlara, ortopedik cihazlar ve protezlerden yenilikçi eşdeğer ilaçlara toplam büyüklüğü 23 milyar lirayı aşan 36 yatırım projesini destekliyoruz. Bu 36 stratejik yatırım projesinin 5'i burada, Tekirdağ'da hayata geçiyor. Ülkemizin dört bir yanını büyüme ve kalkınma yolculuğumuzda yeni projelerle buluşturmaya, yeni eserlerle donatmaya kararlıyız.
0: İçişleri Bakanlığı İzmir Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Çiçek ve iki yardımcısının da aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump basına açıklamalarda bulundu. İran'ın yeni bir saldırıyla karşı karşıya kalmak istemediğini söyledi. Bizimle anlaşma yapmak istiyorlar, bizim onları vurmamızı istemiyorlar dedi. Washington yönetimi Tahran'a yönelik baskıyı da artırıyor. ABD Hazine Bakanlığı devrim muhafızlarını finanse ettikleri iddiasıyla İran bağlantılı kripto para borsalarına yaptırım kararı aldı. ABD Başkan Yardımcısı Vance de Hürmüz Boğazı'ndan çıkan petrol ve doğalgaz miktarını en üst seviyeye çıkarmaya çalıştıklarını söyledi. İran'ın gerekli değişiklikleri yapmaması halinde diplomatik, ekonomik ve askeri araçların yanı sıra baskının da süreceğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ABD ile 14 Haziran'da varılan mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. Diplomatik süreç kadar savaşa da hazır oldukları mesajını verdi. İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmelerinde sona gelindi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, sonuca çok yaklaştık dedi. Arakçı, güzergahın belirlenmesinin Hürmüz Boğazı'nın açılması anlamına gelmeyeceğini vurguladı. İran ordusu sözcüsü de Hürmüz Boğazı'nda oluşturdukları yeni düzenin geri döndürülemez olduğunu savundu. ABD'nin mevcut durumu kabul etmekten başka seçeneği yok dedi. İran devrim muhafızları da açıklama yaptı. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ABD'nin İran'ın şartlarını tamamen kabul etmesine bağlı denildi. Katliamcı İsrail'in Filistinlilere saldırıları sürüyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Gazze şeridinde farklı noktalarında Filistinliler hedef aldı. Deir el-Belah kentinde bir Filistinli hayatını kaybetti. Beytüllahim ve El Halil'deki saldırıların ardından Han Yunus'ta da 9 Filistinli yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır. İngiltere'nin başkenti Londra'da pedallar Gazze'ye dayanışma için çevrildi. Filistin 3, İstanbul Spor 0, Eminevim Ümraniye Spor 0, Mardin 1969 Spor 0, Ekenler Beton Sivas Spor 0, Turka Esenler Erok Spor 0. Türk çalıştırıcı Ferhat Akbaş'a büyük onur. Akbaş

0: Ya da yılın voleybol baş antrenörü unvanına layık görüldü.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Kırklareli'nin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklığı şöyle: Ankara ve Diyarbakır 19, İstanbul, Kocaeli, Aydın ve Gaziantep 24, İzmir, Denizli, Tekirdağ ve Çanakkale 25, Antalya, Adana ve Hatay 26, Niğde, Nevşehir, Ağrı ve Van 18, Samsun ve Ordu 22, Erzurum 16, Şanlıurfa 27 derece.
1: Yol durumu.
0: Bursa İnegöl Bozüyük yolunun 54 ile 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle İnegöl Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Artvin Şavşat yolunun 62. kilometresinde sanayi kavşağı yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Arkası yarın.

Hamlet 7. Bölüm. Yazan William Shakespeare. Çeviren ve radyoya uyarlayan Emre Emren. Yöneten Ali Düşen Kalkar. Yapımcı Nevim Yılmaz, Muhammed Emre Buruşuk. Efektör Ersin Temelli. Bu bölümde oynayan sanatçılar: Hayalet Selçuk Yöntem, Kral Atilla Olgaç, Hamlet Murat Şen, Polonius Ali Düşen Kalkar, Rosencrantz Ziver Armağan Açıl, Gertrude Tülay Bursa, Ofelia Songül Öden, Kadın Oyuncu Bensu Düşen Kalkan, Oyuncu Kral Uğur Arslanoğlu, Oyuncu Kraliçe Aybeniz Ece Uçan, Lucianus Egemen Ulaş Önkal.

Danimarka'da kokuşmuş bir şeyler var. Ben öldüm. Danimarka'nın kralı ben, ihtiyar Hamlet öldü. Bu konuşan ihtiyar Hamlet'in hayaleti. Eceliyle ölmüş biri hayalet de değil üstelik. Bir cinayet. Seni eğlendirmek için çağrılan Rosencrantz ve Guldenstern sık sık kralla toplanıp görüşüyor. Senin neden böyle aklını yitirmiş gibi davrandığını merak ediyorlar Hamlet. Arkandan işler çeviriyor Hamlet. Seni kandırıyorlar. Perdelerin arkasına saklanıp seni gözetliyorlar. Ophelia ile konuştuğunda kral ve Polonius da oradaydı. Gizli gizli siz ikinizi dinlediler. Ama bundan Ophelia'nın da haberi var. Kızıyorsun ona Hamlet. Kızma. Ophelia korkuyor. Sevginden emin olamıyor ve korkuyor. Babası Polonius aklına giriyor. Ama merak etme oğlum Hamlet. Kral anlıyor yavaş yavaş. Bu delilik sadece aşktan değil. Senin yüreğini kemiren başka şeyler var. Oyuncular hazır. Replikler tamam Hamlet. Seni eğlendirmeye gelen oyuncuların krala sürprizi var. Senin talimatınla oynayacaklar bu gece herkesin önünde.

benim ölümümün asıl nedenini sahnede. Bunu izleyen kral ne tepki verecek Horatio ve senin gözün önünde? Perde açılsın, ışıklar sönsün. Danimarka, oyun başlasın.

0: Yeğenim Hamlet nasıllar?
1: Çok iyiler. Adeta bir bukalemun yemeğinden nasipleniyorum. Hava yiyorum. Verilmiş sözlerle tıka basa dolu hava.
0: Hiçbir şey anlamadım bu dediğinden Hamlet. Dediklerin benim aklımı aşıyor.
1: Benimkini de doğrusu. Ve işte huzurlarınızda Sayın Lord Polonius. Bir keresinde üniversitede sahneye çıktığınızı söylemiştiniz. Doğru mu?
2: Doğru efendim. İyi bir oyuncu olduğumu söylerlerdi.
1: Peki hangi rolü oynamıştınız?
2: Jules Caesar'ı oynamıştım.
1: Oo.
2: Brutus öldürmüştü beni sarayda.
1: Ne kadar zalimmiş ki böyle bir saray sığırına kıymış. Oyuncular! Oyuncular hazır mı Rosencrantz?
3: Evet efendim. Sizden işaret bekliyorlar.
4: Gel. Buraya otur sevgili oğlum.
1: Ha, yo sağ ol anne. Ama buradaki maden daha çekici. Ben Ophelia'nın yanına geçeyim.
5: Kralım. Ne dedi? İşittiniz mi?
1: Sevgili Ophelia. Kucağınıza uzanabilir miyim?
6: Hayır efendim.
1: Yani kucağınıza kafamı koyabilir miyim?
6: Peki. Koyun efendim.
1: Kötü şeyler düşündüğümü mü sandınız? Ne sandınız Ophelia?
6: Hiç efendim. Hiçbir şey sanmadım.
1: Sizin gibi güzel bir kızın kucağında duran sadece bir hiç demek.
6: Nasıl yani efendim?
1: Hiç Ophelia, hiç.
6: Keyfiniz yerinde efendim.
1: Kimin, benim mi? Hayır, hayır. Yalnızca size soytarılık etmek bu benimki. Eğlencesine. Hem eğlenmekten başka ne olabilir ki şu dünyada? Baksanıza. Annem ne kadar keyifli. Üstelik daha şurada babam öleli 2 saat olmuş.
6: 2 ay oldu efendim.
5: Ha! O kadar oldu mu?
1: O zaman şu matem havasının canı cehenneme. Ben kendime kürklü bir takım yaptırayım. Hı? Bak şu işe, babam öleli 2 ay oldu ve hala unutulmadı, öyle mi? Umut var demek o zaman. Desenize, büyük bir adamın anısı kendi ömrünün yarısı kadar yaşayabilecek. Adına kilise yaptırılmalı hemen. Yoksa unutulup gidecek. Neydi o mezar yazıtındaki laf? Tahta, tahta. Unutulup gitti bak.

0: Merhametinize sığındık, bu oyunu getirdik sizlere. Hoşgörünüzü esirgemeyin bizden.
1: Bu bir açılış mı yoksa nişan yüzüğü içine yazılmış mani mi?
2: Biraz kısaymış efendim.
1: Evet.
3: Kadınların sevgisi kadar kısa.
2: Anlatıcı gibisiniz efendim.
4: 30 yıldır evliyiz. 12 çarpı 30 kez döndü dünya etrafında. 30 düzine ay ödünç aldıkları ışıkla. Aşk yüreklerimizi, Tanrı ellerimizi birleştirdi. O günden bu yana.
5: Ay da güneş de dönsün bir o kadar daha aşkımız ermeden sona. Ama ne yazık ki son günlerde öyle yorgun, öyle dertli, öyle değişmiş görünüyorsunuz ki bana. Korku sarıyor yüreğimi. Ancak bu korkularım üzmesin sakın sizi. Kadınlar ne kadar çok severse o kadar çok korkar. Sevgileri ve endişeleri sonuna kadar vardır, yoksa hiç yoktur. Bilirsiniz siz benim sevgimi. Oradan hesap edin ne kadar korktuğumu. Büyük sevgide küçük kuşkular korkuya döner. Büyüdükçe korkular artar büyük sevgiler.
4: Elbet yakınız sevgili, o kaçınılmaz sona. Benim gücüm kalmadı, yakınız ayrılığa. Ama seni şanınla sevenlerle yaşa bu dünyada. Belki seni benim kadar seven bir koca.
5: Yalvarırım susun artık. Böyle bir sevgi olsa olsa ihanetimdir. Lanet yağsın başıma evlenirsen bir daha. İlkini öldüren varır ancak ikinci kocasına.
3: İşte bu en acı kısmı.
5: Sevgi olamaz ikinci evliliğe kadını sürükleyen. Yalnızca aşağılık bir hesaptır. Kocamı ikinciye öldürmektir. Bir kez daha açarsam başkasına kendimi.
4: Bunları tüm kalbinle söylüyorsun. İnanıyorum sana. Ama bugünkü karar yarın bozulur sıklıkla. Hafızamıza köle olmaz kararlarımız. Hızlı doğar, hızla ölür. Nasıl ki dalındaki ham meyve kendiliğinden düşüverir, kendimize verdiğimiz söz en çabuk unuttuğumuz şeydir. Tutku biterse istek de biter. Ateşli sevinçler ve ateşli kederler kendilerini yakarlar yeminlerle beraber. Dert sevince döner, sevinç dertlenir. Madem ki hepimiz yok olacağız bir gün, sevginin bitmesine insan niye üzülsün? Sevgi mi insanı kovalar, kader mi sevgiyi? Bu bulmacayı henüz kimseler çözemedi. Büyük adamlar bile bir gün unutulur. Yerine geçen zühürdeyse düşmanları dost olur. Sevgi şansın peşinde kimilerine göre, bu kadar çok dosta büyükler kul köle. Kötü günde sözde dostlar, düşman kesilir. Ama başta da söylediğim gibi, istekler ve kader öyle çatışır ki, yıkılır gider insanın bütün sözleri. Düşünceler bizim, olanlarsa bizim değil. Sen yine yeniden evlenmeyeceğine inan. Değişir düşüncen, ilk kocan öldüğü zaman.
5: Ne gökler ışık versin, ne yerler meyva. Zehir etsin dünyayı geceler gündüzler bana. Bir keşişin çilesine dönsün hayatım. Yıkılsın birer birer sevinçlerim aniden. Peşimi bırakmasın belalarım. Dul kalıp da bir gün evlenirsem yeniden.
4: Büyük bir yemin bu sevgili. Bırak şimdi beni. Bir ağrı girdi başıma. Uykuyla ayrılalım şu sıkıcı gündüzlerden.
5: Uyu. Tatlı rüyalar dinlendirsin başını. Kem gözler ayırmasın iki can yoldaşını.
3: Kraliçem, nasıl buldunuz oyunu?
6: Hanımefendinin yeminleri çok ağır geldi bana.
3: Ama tutacak yeminini.
7: Oyun nasıl bitecek biliyor musun? Sonunda kötü bir şey olmasın.
3: Yok yok, şaka hepsi. Zehirleme sahnesi de şaka. Kötülük falan yok oyunda.
7: Adı neymiş bu oyunun?
3: Fare kapanı. Ne ilgisi var diyeceksiniz. Hemen anlatayım. Bu oyun Viyana'da işlenmiş bir cinayeti anlatıyor. Dük'ün adı Gonzago. Düşesin adı Baptista. Göreceksiniz haince bir takım işler dönecek. Ama konunun ne önemi var değil mi? Kralımın ve benim vicdanımız rahat olduğuna göre bizi rahatsız eden bir sorun yok. Yarası olan gocunsun. Ama bizim böyle bir yaramız yok. Şimdi sahneye çıkan kralın yeğeni Lucianus.
2: Anlatıcı gibisiniz efendim.
3: Sizinle sevgiliniz arasında olanları da anlatabilirim Ofelia. Hatalarımızı görmem yeterli.
2: Sivri dillisiniz efendim.
3: Onu köreltmeye kalkmayın, yaralar sizi.
2: Giderek sivrileşiyor.
3: Seçtiğiniz kocalar da öyle. Hadi başla katil, hallet şu işi.
8: Düşünceler karanlık, zehir keskin. Fırsat bu fırsat haberi olmaz kimselerin. Ey sen gece, sökülmüş otların korkunç özü, iyice kaynatılan büyülerin gücü, gücünle yok et şu hayatı hazır o uykudayken.
3: Kralı zehirliyor bahçesinde. Tahtına geçebilmek için. Zehirlenen Gonzago. Bu oyun gerçek bir olayı anlatıyor ama aslı İtalyanca. Bundan sonra katilin Gonzago'nun karısını nasıl baştan çıkardığını göreceksiniz.
9: Kralımız ayağa kalktı.
3: Aa, neden ki? Oltaya mı geldi yoksa?
6: Neyiniz var kralım? Neden ayaklandınız?
10: Oyunu durdurun! Açın ışıkları! Çıkalım hadi! Işık! Açın! Açın! Açın ışıkları, açın!
3: Bırakın yaralı ceylan gidip ağlasın. Bu düzen böyle.

Geceler, katran karası geceler. Ellerim tütün kokar gecelerde. Geceler, olmaz olası geceler.

Geceler, katran karası geceler. Ellerim tütün kokar gecelerde. Geceler, olmaz olası geceler. Açılır yelkenleri yalnızlığım. Vurur dalga sesleri.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus T2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Irak'tan yakın Türkmen eli.
1: Başkentimiz Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından tüm dinleyenler

ve 463 34 21. Toprağın altı tarih, üstü hüzün ama hep direnç. Mezopotamya'nın sert rüzgarları arasında adını adeta bir türkü gibi yakan kadim bir Türkmen diyarı Tel Afer. Kimi zaman acının, kimi zaman gözyaşının ama en çok da koparılamayan bir kökün, silinemeyen bir kimliğin adıdır orası. Irak'ın kuzeybatısında, Musul'un gölgesinde, Türkmen kardeşlerimizin yüreğinin tam ortasında duran bir Türkmen kalesi. Sokaklarında Türkçe fısıldayan kireç duvarlı evlere, dillere destan mertliği, acılarını elleriyle sıvazlayıp yine de türkü söylemekten vazgeçmeyen Tel Afer'in ruhuna misafir oluyoruz. Efendim, Irak'tan Yakın Türkmeneli programındasınız. Tel Afer'e hasret başlıyor.

0: Kerkük Vakfı sözcüsü, araştırmacı, yazar Profesör Doktor Mahir Nakip bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bugün bir de konuğumuz var sevgili dinleyenlerimiz. Irak Türkleri Öğrenci ve Gençler Birliği Genel Başkanı Sayın Hüseyin Himmetli de stüdyomuzda. Sayın Himmetli, siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Hocam, Irak'ın kuzeybatısında yer alan Tel Afer'in Türk tarihindeki yeriyle başlayalım dilerseniz. Neler söylersiniz bu kadim Türk yurdu hakkında?
1: Öncelikle Tel Afer'in coğrafi olarak çok önemli bir yerde olduğunu vurgulayarak söze başlamak isterim. Musul'a 70 kilometre, Türkiye sınırına aşağı yukarı yine 60-70 kilometre, Suriye sınırına da bir o kadar mesafede çok önemli bir stratejik mevkide olan bir Tel Afer şehri. Türkmenlerin Anadolu'ya en yakın olduğu şehirdir diyebiliriz. Köklü bir tarihi var. İslam'dan öncesine kadar dayanır. İslam döneminde de Müslümanlar tarafından fethedilmiş. Hamdani boyu, Emevilerin bir boyu orada hüküm sürmüş. Ancak Türk tarihi içerisinde baktığımız zaman 13. 14. yüzyılda Türklerin orada varlığı hissediliyor. Yani Osmanlı'dan daha önce. İlhanlılar orada varlık göstermiş ki Türkleşmiş Oğuz boylarıdır. Celayirleri orada görebiliyoruz. Ondan sonra Karakoyunlar, Akkoyunlar, nitekim yerleşim bölgeleri de şu anda bu atla kaim. Yani Musul'la Tel Afer arasında Karakoyun diye bir şeyimiz de var, yerleşim bölgemiz de var. Dolayısıyla burası Safavilere kadar hep böyle Türkmen boylarıyla varlığını hissettirmiş. Ve çok da enteresandır, Osmanlı dönemine gelene kadar burası sürekli bir göç noktası olarak görülmüş. Onun için yer yer Kıpçak Türkçesine rastlıyorsunuz. Yer yer Çağatay Türkçesine rastlıyorsunuz. Ve halbuki bunlar Oğuz Türkleridir diyebiliyoruz bugün. Çünkü Osmanlılar zamanında da hem Anadolu'dan hem de başka yerlerden Bayatların mesela gelip buraya yerleştiklerini biliyoruz. Osmanlı kayıtlarına baktığımız zaman Osmanlı kayıtları sırasında önce Sincar'a bağlanıyor. Fakat sonra müstakil bir yerleşim bölgesi olarak kabul ediliyor. Osmanlı kayıtlarında Tel Afer şehri görünüyor. Hakkında da bilgiler toplanmış. Özellikle 1907 salnamesinde Tel Afer'den uzun uzun bahsedilir. Türkmen kimliğini ta baştan muhafaza etmiş bir şehirdir. Başka bir Arap yerleşmeleri ancak civar köylerdeki olan Bedevi Araplar dediğimiz, yani göçebe Araplarla meskun
0: bir. Çok heterojen bir yapı yok hocam o zaman burada.
1: Şehrin içinde yok. Evet. Ama şehrin dışında var, yer yer var. Ama Kürt nüfusun daha ziyade daha şeyde doğuda yer aldıklarını görüyoruz. Orada Kürt nüfusu yok. Sünni Arap'la Türkmenler var.
0: Evet.
1: Bunların altını çizmemiz lazım. Osmanlı döneminin sonuna kadar huzur içerisinde, sükunet içerisinde yaşamış bir şehirdir. Kültürüyle yoğrulmuş, edebiyatıyla yoğrulmuş, işte ne bileyim şiirliğiyle yoğrulmuş. Gelene görenekler çok kendini hissettiren bir şey. Fakat şeye geldiğimiz zaman, Osmanlı'nın çekilip İngilizlerin girmesi noktasına geldiğimiz zaman ki bu 1918'dir. Irak'ın en büyük direnişini, ilk direnişini Tel Afer'de görüyoruz İngilizlere karşı. Evet, Kerkük'te plebisit yapıldığı zaman İngilizlere Türkmenler Kerkük'te oy vermemişler ama

0: Telafer'de bunu da ötesine geçerek silaha sarılmışlar. Ve aşağı yukarı 2 yıla yakın, 2 yıldan da fazla silahlı direnişte bulunmuşlar. İngiliz tarafından ölenler olmuş, ondan sonra hapsedilenler olmuş, yakalananlar olmuş ve çok şehit vermişler. Bunun acısını Telafer, bunun adını da bir destanlaştırmışlar. Kaçakaç destanıyla adı geçilir. Geçer tarih kitaplarında
1: Evet.
0: mevcuttur bu. Adeta bir tarihe not düşmüşler. Ama gelin görün ki bunlar ancak Türk tarihi içerisinde yer alabiliyor. Irak tarihinde İngilizler mümkün mertebe bunu dışlamışlar, göstermemeye çalışmışlar. Halbuki şerefli bir direniştir. Yani emperyalizme karşı bir başkaldırıştır, bir isyandır. O bakımdan bunu burada da kaydederek geçmek istiyorum. Demek ki Telafer tarih yönünden dediğimiz zaman şanlı bir tarihi vardır. Ondan sonra Türk tarihinin bir parçasıdır. Farklı farklı boyların gelip burada yerleştiğini biliyoruz. Bunlara da temas edeceğiz. O yönüyle bu Türkmen tarihinin Irak'taki olan bir damgasıdır diyebiliriz.
1: Hüseyin Bey, sizinle devam etmek istiyorum. Irak'ta monarşinin son bulduğu ve cumhuriyetin kurulduğu 1958 yılı ve yine Irak'ta kalıcı Baas rejiminin 1968-2003 yılları arasında Telafer'in etnik ve sosyokültürel yapısının yanında genel durumu ile ilgili de neler söylersiniz?
2: Şimdi hocamın bıraktığı yerden ben başlamak istiyorum. Telaferler 1920 yılında İngilizlere karşı en büyük direnişi başlatmıştır. Irak'ın geneline de yayınlanarak ve bu direnişte başka milletlere mensup edilse de ama ayaklanması Telafer'den, kıvılcımı Telafer'den yakılmıştır. Şimdi 1920 yılında Osmanlı'dan koparıldıktan sonra Telafer İngilizlere karşı hocamın dediği gibi en büyük direnişi başlattılar. Bundan dolayı da Telafer'de isyan başlamış. Telafer merkezinde 4 tane Orta Doğu'dan sorumlu büyük komutanı etkisiz hale getirmişler. Onun ardından da Kaçakaç destanının kaçarak etrafa
1: Orta Doğu'dan sorumlu o 4 komutan İngilizlerin,
2: İngiliz
1: evet.
2: komutanlarından bahsediyorum. Onlar etkisiz hale getirdikten sonra Telafer burada uçaklarla saldırarak ve bertaraf etmişlerdir isyanı. Ama bundan ziyade diğer milletler, Arap milletleri de şey yaptılar, bu ayaklanmaya karşı iştirak ettiler ve Telafer'le birlikte hareket ettiler. Ve Irak'ta 1920 isyanı başlamıştır. Bundan ötürü şimdi Telafer'de Osmanlı'nın bir uzantısı olarak görüyorlardı. İngiliz mandasının altına geçtikten sonra. Ve Telaferleri orada bastırmaya çalışıyorlardı. Dilini, kültürünü, edebiyatını, işte geleneksel Türk adetlerini yok etmek için bir adeta asimilasyon, Araplaştırma politikası başladı orada. Dolayısıyla da burada Telafer'in 1958 yılında krallığın
1: Yıkıldıktan sonra.
2: yıkıldıktan sonra Baas rejimi dönemine geçti. Ve bu dönemde de daha da belirgin bir hale geldi. Türkmenlere Araplaştırma politikası uygulamaya başladı ve Arap milliyetçiliği ortaya çıktı ve bu Arap milliyetçiliği de ortaya çıkınca da Türkmenlerin hem dilini hem kültürünü siyasi olarak baskılamaya başladılar. Dolayısıyla da Telafer içine kapalı bir yapı haline geldi ve Türkmen kimliğini orada muhafaza etmeye çalıştı. 1980'li yıllarında Telafer'in il statüsüne talebinde bulunduğunda Saddam rejimi Telafer'in talebini reddediyor ve orada üstüne şöyle bir ibaret yazıyor. İkinci bir kergeye ihtiyacımız yoktur.
0: Yani bir bela
2: Bir
0: istemiyoruz
2: bela,
0: demek
2: aynen.
0: istiyorsun.
2: İkinci bir kerkeğe ihtiyacımız yoktur. Dolayısıyla yani burada hem Telafer'in Türkmen şehri olduğunu hem de aynı zamanda da Kerkük'ün bir Türkmen şehri olduğunu
1: Kayıtlara geçiyor
2: kayıtlara
1: böylelikle
2: geçiyor
1: diyorsunuz.
2: böylece.
1: Evet.
2: Dolayısıyla da Araplaştırma politikası işte Türkmenlerin yaşadığı bölgelere Arap aşiretler getiriyor. Şimdi Telafer'in etrafında
1: Evet.
2: köyler var. Az
1: Evet.
2: önce de hocamla da bahsediyorduk. Arap Evet. Kabilelerini getiriyorlardı ve Terafer'in demografi yapısını değiştirmeye çalışıyorlardı ve başaramadılar. Terafer içine kapandı. Evet, kamu kurumlarında müracaat etmeleri, Arap ismini kullanmazsan orada şey yapamazdın, geçip bir işlem yapamazdın. Dolayısıyla da Terafer bu şekilde kimliğini muhafaza edebilmiş durumda.
1: Hocam, güzel bir Telafer türküsü dinleyelim mi? Ne dersiniz?
0: Evet, evet.
1: Efendim, sırada Fazıl Kenne'den alınan bir Telafer türküsü var. Bir yanı bahçe, bir yanı bağlar. Bir yanı kale, bir yanı dağlar. Dört köşesinde yanar çırağlar. Mehtap ışığı, şirin Telafer. Ömer Türkmenoğlu sizler için seslendiriyor.

0: Hocam, telafer kültürel özellikleri dışarıdan neredeyse hiç göç almaması ve coğrafi yapısı nedeniyle geleneksel Türkmen kimliğini en saf haliyle korumayı başarmış bir Türkmen yurdu. Bu pencereden baktığımızda oymakların ve aşiretlerin yapısı, kültürel ve dil özellikleri bölgedeki diğer Türkmenlerden ne ölçüde ayrılıyor? Bununla ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz?
1: Profesör Doktor Süphi Saatçi'nin Türkmen Oymakları isimli kitabında ki Arapça ve Türkçe yayınlandı, harikulade bir tespiti var. Sizin de buyurduğunuz gibi telaferin bütün boyları, oymakları Türkmenlerden oluşuyor. Oğuz boyu olmalarına Oğuz boyudur ama Oğuz boyuna mensup olmayan boylar da var.
0: Evet.
1: Dolayısıyla muhtemelen az önce de söylediğim gibi içlerinde Kıpçak ve şeyde Çağatay Türkleri yani Karluk Türklerinden de olma ihtimali var. Tarihçi olmadığım için kesin bir şey söylemiyorum. 41 aşiret ve oymak bulunmaktadır. 41 aşiret ve oymak bulunmaktadır. Bunların hepsi bugün yaşıyor mu? O ayrı bir şey. Ama bunların başında mesela bakın

0: isimlere bakın. Bayat, Döger. Döverler Türkiye'de de meşhurdur.
1: Evet.
0: Evet. Avşar, Türkiye'de zaten meşhur, de meşhurdur. Evet. Halaybek, Himmetliler, işte Himmetli bir tane misafirimiz
1: vardı. Evet.
0: Karakoyunlular. Bu Karakoyunlular işte malum Karakoyunlu varsa Akkoyunlu da arkasında vardır. Mavıllılar, Muratlılar. Muratlılar Bektaşi'dir. Çok enteresan. İlhanlılar mesela büyük bir ihtimalle Moğol'dur. Moğol boyudur. Kasaplılar var, deveciler var. Bunlar tamam mesleki olabilirler. Ben işte 10 tanesini saydım burada. Yani demek istiyorum ki bu soy bilimi olarak baktığınız zaman burada yerleşmelerin net bir şekilde Türk boyları tarafından yerleştirildiğini göstermektedir. Diğer Türkmen şehirlerinde bu netlik yoktur. Mesela Kerkük'te oymak yoktur. Kerkük'te şey vardır, aşiret vardır. Pardon, aile vardır. Mesela işte ne bileyim avcılar ailesi vardır. İşte kırdarlar ailesi vardır. Aile var. Erbil'de de aynıdır. Yani aileler, doğramacı ailesi vardır. Fakat kabile, aşiret, boy, oymak filan bu tabirler sadece ve sadece telaferde yaşıyor.
1: Evet.
0: O yönüyle telafer çok otantik bir şeydir yani yerleşim bölgesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
1: Evet, bu kadar. Hüseyin Hümmet'le sizinle devam edelim. Telafer 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgaliyle başlayan süreçte en büyük bedeli ödeyen Türkmen coğrafyası. İlk yıllarda Amerikan ordusunun ağır operasyonlarına maruz kalan kent, ardından El-Kaide terörü ve yapay olarak körüklenen mezhep çatışmalarıyla da sarsıldı. 2014 yılında ise DH işgaliyle birlikte katliamlar, kayıplar ve kitlesel göçlerle adeta demografik bir yıkım yaşandı. 2003'ten bu yana telafer'in atlattığı badireleri nasıl değerlendirirsiniz?
2: 2003 yılında Saddam Hüseyin'in rejiminin devrilmesiyle birlikte telafer uzun yıllar süre Baas yönetiminin ardından yeni bir siyasi ve toplumsal döneme girmiş. Rejiminin sona ermesiyle Türkmen kimliği üzerinde devlet baskısının azalması ve etnik kimliklerin daha gönül hale gelmesi beklenirken ancak 2003 sonrası ABD'nin işgaliyle beraber Irak'a ve güvenlik ortamının istikrarsızlığıyla da birlikte maalesef bu mümkün olmamıştır. 2003 sonrası da telafer 2004, 2005, 2006, 2007 yıllar arasında maalesef bir mezhepsel çatışmaya maruz kalmış ve bu mezhepsel çatışmanın nedeniyle de telaferin gelişimiyle işte siyasi yani de kentini temsil etme hakkını elde etmeye çalışırken maalesef bu savaştan dolayı mezhepsel çatışmadan dolayı daha doğrusu maalesef gerçekleştirilememiştir. Dolayısıyla da telafer bu konuda ağır darbe almış. Ağır darbe almış. 2008-2014 yılları arasında da sürekli telafer üzerinde bir mezhepsel üzerinden komploler kuruluyordu ve telaferi üzerinde ağır oyunlar üzerinde maruz kalmışlardı ve bununla birlikte de telaferin iç yapısını bu sefer işte maalesef ki ikiye bölünme durumunda kalmıştı ve mezhepsel kimlik üzerinde sürekli pazarlıklar yapılıyordu. Teleferin bu durum teleferi daha da geriye çekmiştir maalesef. 2014 yılında DAEŞ balasıyla birlikte telafer içinde Türkmenlere yönelik işte devletin bürokrasisinde yer alan kişileri katlettiler. Çok sayıda kişi şehri terk etmek zorunda kaldı. İran farklı illerine Erbil, Kerkük ve Necef Kerbala bölgelerine göç etmek zorunda kaldılar. Bunun yanı sıra başta olmak üzere de çok sayıda Türkiye'ye de göç etmek durumunda kaldılar. Türkiye'deki telaferlerin sayısı o dönemde 120 bin kişinin üzerinde olduğu tahmin ediliyordu ve söyleniyordu. Şimdi 2018'den sonra telafer azat edildikten sonra da DAEŞ belasından bir kısmı telafere döndü. Ve bunların telafere merkezine birçoğu dönmedi. Çünkü Telafer ağır bir yıkıma uğradı. Evet. Ve bu ağır yıkım nedeniyle de Telafer merkezinde şu anda ne ticaret yapılıyor doğru düzgün, ne de altyapı, altyapı hizmetleri var. Dolayısıyla da bunlar Musul'a yerleşmek zorunda kalıyorlar. Ve bu da Telafer'in merkezinde şimdi başka milletler üzerinden işte Telafer'in yeniden bir demografi değişikliğine gitmeye çalışır ama onlar ki anladılar ki baktılar işte Telafer üzerinde bunu yapmak artık mümkün değil.
1: Evet.
2: Dolayısıyla da bu sefer şimdi bütçe Telafer'in bütçesini doğru düzgün gitmiyor. Bu bütçe gittiği zaman da altyapılar nerede neden yapılmıyor? DAEŞ belasının ağır tahribatından biri olarak da şehrin altyapısını yıkması. Mesela Telafer Kalesi'nin patlatıldığı gün. O günü hatırlıyorum. İşte biz de o dönemde Telafer'in o videosunu paylaştılar. Şehir kalesinin patlatıldığında da yıktılar kalamızı.
0: Evet. Sürdüler,
2: sürdüler belamızı.
1: Evet. Meşhur türkü değil mi?
2: Meşhur evet, türkü.
0: Evet, evet, evet.
2: Dolayısıyla da Telafer ondan sonra şimdi yeniden küllerinden toplanıyor ve ayağa kalkmaya çalışıyor.
1: Kalkınma yolu projesi de inşallah buna güzel bir destek olur. Zaten ilerleyen dakikalarda da konuşacağız onu.
2: Tabii ki de hocam.
1: Evet sevgili dinleyiciler, Yasin Yahyaoğlu'ndan alınan güzel bir Musul türküsü var sırada. Aşk elinden yandı canım. Hep birlikte dinliyoruz efendim.

0: acayip bir haldeyim. Başıma alasım var. Her nerede değilsem, orada olasım var. Başım göklerden uzak, ayağım yerden ırak. İçim dışım muallak, bir kalıp olasım var. Aşkın tatlı günahım, öptüm kanlı silahım. Kalbin yiyen timsahın, gözyaşın silesim var. Tuhaf bir işe daldım, gölgeye taşa daldım. Tatlı bir düşe daldım, uyurken ölesim var. Hafta oldu, ay oldu. Ömür gitti, zay oldu. Kimler, kimler bay oldu, saçımı yolasım var. Genç bir telaferli şair Ali Çolakoğlu'nun duygu dolu dizeleriyle seslendik sizlere sevgili dinleyicilerimiz. Hocam, son yıllarda yapılan derlemeler ve dijital yayınlar sayesinde telafer türkülerini ve şiirlerini, hoyratlarını dinleme fırsatı buluyoruz. Telafer müzik kültürünün ve halk türkülerinin melodik ve makamsal yapısı ve icra tarzı itibariyle bölgedeki diğer Türkmen edebi müzikal mirasından ne ölçüde ayrışıyor, ne gibi farklı özellikleri var?
1: Öncelikle itiraf etmemiz lazım. Biz Irak Türkleri olarak telaferi çok sorunları keşfettik Orhan Bey.
0: Evet.
1: Yani şiir edebiyat denilince aklımıza hep Kerkük şairleri gelirdi, Erbil şairleri gelirdi, hoyratlar gelirdi, Kerkük türküleri gelirdi. Oralın sanatçıları gelirdi. Yani biz Irak'ta da işte yılda bir defa Bağdat'ta bir Türkmen gecesi yapılırdı, Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda. Her ne hikmetse telaferden ses sanatçıları katılmaz, sadece şairler katılırdı. Ve gelip orada şiir okurlardı. Bunların başında da Felekoğlu gelirdi. Çok ünlü bir şair, Bektaşi bir şairdi. Zaten tırnak içerisinde söyleyeyim, şairlerin en başarılısı telaferler içerisinde Bektaşilerdir.
0: Evet.
1: Bunu kabul etmek lazım. Yani aruzla şiir yazmışlar, heceyle şiir yazmışlar. Yani yazmışlar da yazmışlar. İşte bu çocuğumuz, yazan bu çocuğumuz bir Bektaşi torunudur. Ve hiç tahsil görmemiştir Ali. Babasının siyasi sebebinden dolayı hiç okula gitmemiş. Arapçayı ve Türkçeyi el yordamıyla öğrenmiş. Dolayısıyla adeta şiir söylemek telaferli insanın damarında var. O yönüyle farklı bir kültür desem yanlış olur. Farklı bir duruş desem yanlış olur. Yani Türkmen edebiyatının, Türkmen musikisinin bir farklı versiyonu şeklinde değerlendirmek mümkün. Mesela türkülerine bakıyorsunuz, 7-8'lik aynı Kerkük türküleri gibidir. Ama çeşni farklı. Yani bir özellik var, dinletiyor kendini.
0: Evet.
1: Evet. Ve Kerkük türküsü olmadığını da çıkarabiliyorsun. Mesela ben bir türkünün Urfa türküsü mü yoksa Rize türküsü mü ben hemen çıkarırım değil mi? Hepimiz
0: tabii,
1: çıkarırız.
0: Evet.
1: Ama burada da aynı durum söz konusudur. Edebiyata geldiğimiz zaman o şairlerin üslubunda bir farklılığı hemen hissedersiniz. Çok enteresandır. Kıyafetlerine bakıyorsunuz, telaferli Arap kıyafeti giyiyor. Türkçe konuşmasına bakıyorsunuz, çok bol sayıda Arapça kelime var. Ama şiir yazdığı zaman halis muhlis Türkçe'de söylüyor. Bu çok garip bir vasıftır. Yani çok kayda değer bir şeydir. Felekoğlu mesela en iyi bilinen Bektaşi şairlerinden birisidir. Rıza Çolak yine önemli bir şair olarak karşımıza çıkar. Kendisi de hayattadır. Felekoğlu vefat etmiş. Bu arada Felekoğlu'nun divanını Türksoy yayınladı. Bu Türk Cumhuriyetlerinden, evet, oluşan kültür merkezi. Türksoy yayınladı. O büyük bir hizmet oldu.

0: Sadık Kaddoş bir başka şairimizdir, telafeli şairimizdir. Miktat Havdi çok önemli bir şairimizdir. Dolayısıyla çok farklı bir şeyleri vardır. Aklımızda şu soru geçebilir. Peki Kerkük'te hoyratlar, Erbil'de hoyratlar varken telaferde yok mu? Var ama şiirin gölgesinde kalmış. Yani hoyratlar çok ön planda değil. Mesela uzun havalar yok. Telaferlerde çok uzun hava yoktur. Türkü vardır. Ve türkülerin büyük bir kısmı da nefes tarzındadır. Çünkü buradaki olan Bektaşiler büyük bir ihtimalle, yine tırnak içerisinde söylüyorum, Anadolu'dan, Sivas civarlarından göç etmiş olan Bektaşilerdir. Yakın tarihe kadar, 50'li yıllara kadar Bektaşi tekkesi mevcuttu. Ama işte maalesef az önce Hüseyin kardeşimizin de söylediği gibi bu mezhep çatışmaları vesaireleri ister istemez Bektaşi olanların büyük bir kısmının Şii tarafına yazılmaları ki onlar da müstahnidirler. Asla böyle bir yani bir Bektaşi'ye sorsan sen Şii olmak ister misin? Ben yok ben Bektaşiyim der yani şimdi. Türkiye'de de öyle değil mi
1: Evet.
0: yani? Bektaşilik ayrı bir Balkanlarda mesela. Balkanlarda da öyledir. Ya ben Bektaşiyim diyor ya adam. Yani bu bir kimliktir onun için. Onun için bu kimlik maalesef şeyde telaferde de bu anlamıyla kaybolmuştur. Muratlı ailesi bu yönüyle şeyde telaferde bu geleneği yaşatmaya çalışan bir ailedir. Onu da burada vurgulamakta yarar var. Evet yani artık yavaş yavaş kulağımız telafer türkülerine aşina olacak. Bu türküleri dinleyeceğiz. Ömer Öztürkmen kardeşimiz kendisi de soy olarak yani veya mekan olarak telaferlidir. Onun albümü var bu konuda yaptığı. Zaten sesinden de belli çok güzel bir müzik eğitimi görmüş. Bilkent Konservatuvarı mezunudur. O bakımdan yavaş yavaş Türkiye'deki olan insanların kulakları telafer türkülerine de aşina olacak.
1: Evet hocam. Sayın Himmetli, geçtiğimiz hafta malumunuz Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'nin ülkemize ziyareti söz konusuydu. Bu ziyaret sırasında gerek Irak gerekse Türkiye için stratejik öneme sahip Kalkınma Yolu projesi Ankara'da atılan imzalarla birlikte projenin mutabakat zaptı resmiyet kazandı. Proje kapsamındaki tren yolu güzergahının telafere bağlı köy ve kasabalardan geçmesi, telaferin sosyoekonomik durumunu ve telaferin geleceğini ne ölçüde etkiler?
2: Mevcut açıklanan özergah Fav Limanı'ndan Bağdat, Musul üzerinden
1: Basra'da da
2: aynı Basra'da Fav Limanı olarak geçiyor. Musul Türkiye hattını hedeflemektedir. Telaferin 30 kilometre şehir dışından yani geçiyor. Oradan da Ova Köyü kapısından Türkiye üzergahı üzerine ilerlemekte. Şimdi bu Kalkınma Yolu projesinin en önemli faydalarından sağlayabilecek ciddi faydalardan, ekonomik faydalardan birkaç tane başlık var. Şimdi az önce bahsettik telaferin merkezinde DAEŞ işgalinden dolayı merkezde altyapı tahribatı işte yanı sıra işsizlik oranı çok ciddi bir şekilde yüksek. Dolayısıyla Kalkınma Yol Projesi o bölgeden geçerse, telafer üzerinden geçerse, şimdi telaferin dışından da bile geçse, hani ben bunun içinden geçmesini isterim ama yani bu hattın telafer üzerinden üzergahın geçmesi daha mantıklı. Çünkü bir bölgeden hani neden Türkmenler yine bypass olsun bu projede? Az önce de yine de konuşuyorduk. Belli kesimlerin üzerinden geçiyor. Daha sonra da Türkmenler üzerinden. Çünkü telaferin içinden geçmemenin sebebi yine tarihe döneceğim. Eski tarihe döneceğim. 1920 yılında telafer ayaklanması nedeniyle İngilizleri baya bir ağır darbe almıştı. Dolayısıyla o sırada da İngilizler telafer içinde herhangi bir kalkınma projeleri, telaferin içinde üniversitenin kurulmaması yönünde birçok maddeler yazmışlardı ve telafer adeta bir harabe köy halinde kalsın istemişlerdi. Ama bunu başaramayacaklarından adım gibi eminim. Telafere sağlayabileceği başlıklardan birkaç tanesini söyleyeceğim. Teleferin ticari merkez haline gelebilecek potansiyelini taşımaktadır. Lojistik taşımacılık sektörü orada genişleyebilir. Sanayi sanayi bölgeleri, sanayi şeyler orada kurulabilir. Telaferin orada, yani ellere amarattır bu konuda. Biliyorsunuzdur hoca. Türkiye'de Gaziantep bölgesinde bu göç sırasında bayağı fabrikalar kurdu telafer Türkmenler. İstihdam oluşturabilir. İşte telaferin işsizlik oranını bayağı ciddi bir şekilde düşürür. Telaferin yeniden imarına katkı sağlayabilir. Tarım üzerinde pazarın ulaşımını kolaylaştırabilir. Çünkü telaferin zaten toprakları verimli topraklardır ve buğday ve arpa üzerinde. Yanı sıra da incir ve narıyla meşhur. Dolayısıyla da dış ticarete bağlanması daha da etkili hale getirebilir şehrin merkezini. Dolayısıyla da telafiden kalkınma yol projenin geçmesi Türkmen şehrinin yeniden ayağa kalkmaz demektir. Bunun olması için de elimizden geleni yapmaya çalışacağız.
1: Evet, zaten iki ülkenin de bu konuda gayretleri var.
2: Evet.
1: Sayın Hocam, telafer Türkmenlerinin değer sürümünden kaçış süreçleriyle uğradıkları büyük dramı gözler önüne seren biyografik bir öykü kitabınız var. Sayın Hocam, sizi telaferli ailelerin bu acı hatıralarını dinlemeye ve bunları Muhacir Kuşlar adıyla kitaplaştırmaya iten ilk kırılma noktası neydi?
0: Ah ah, büyük bir derdimizi kaşıdınız diyelim. Şimdi dediğim gibi ben şahsen telaferleri Türkiye'de keşfettim. Yani Kerkük'te doğdum, büyümüş bir insanım. Bağdat'ta liseyi okumuş bir insanım. Ama telaferi ben Türkiye'de gördüm. 70'li yıllarda telaferden öğrenci dostlarımız vardı. Ama onlar hiçbir zaman dertlerini pek bize anlatmazlardı. Yani bizle beraber hemhal olurlardı. Fakat az önce Hüseyin kardeşimizin anlattığı gibi 2014-2017 yılları arasında bu Daesh'ten kaçan Türkmen ailelerinin büyük bir kısmı Suriye üzerinden Türkiye'ye geldi. Yine büyük bir kısmı Erbil üzerinden Kerkük'ten ta Necef Kerbela'ya kadar indi. Dolayısıyla toplum ikiye bölündü. Türkiye'de bizler kolları sıvadık, bizim vakıflarımız var, derneklerimiz var, ailelerimiz var, insanlarımız var. Çok şükür ki bir tek telaferli dahi elini açıp dilenmedi. Trafik ışıklarında asla bir telaferliye rastlamadınız. Evet. Bu buradaki olan insanların gayretiyle oldu. Bir, ikincisi telaferli kardeşlerimizin gururlu ve izzet nefisli oluşlarına bağlıydı. Çünkü bunlar hepsi işte Sobacılar Çarşısı'nda, sanayilerde, fabrikalarda çalıştılar. Ve en basit işten tut, kağıt toplamadan tutun fabrika kurmaya kadar gayret gösterdiler ve varlıklarını ispatlamaya çalıştılar. Eşimle beraber biz kendi çapımızda yardım dağıtırken her bir aile bir dramdı. Ve maşallah da çok çocuklu bir toplum. Yani Kerkükler gibi değil. Kerkük'te en çok 2-3 çocuk görürsünüz. Ama burada 7-8 çocuk olabilir. Ama tek eşliler bu arada, onu da söyleyeyim. Yani. Nadiren çift eşli telaferliye rastlarsınız. Maalesef tırnak içinde söylüyorum, çok akraba evlilikleri var. Dolayısıyla sakat çocukların doğma şeyleri çok yüksek, oranı çok yüksek. Ama 7-8 kişi, hatta 20-25 kişilik bir aile mesela telaferden çıkıyor. Bir yıl içerisinde ancak Türkiye'ye gelebiliyor Suriye üzerinden. Sayıları 21'e düşmüş, 18'e düşmüş, 19'a düşmüş. Yolda ölenleri, yolda kalanları, yolda kaybolanları bir dram olarak karşıma çıktı. Ben de dedim ki ya bunların hikayesini niye yazmayayım ben? Ondan sonra yazmaya karar verdim. Bir hikaye yazdım. Ben malum akademisyen bir adamım. Uzman bir edebiyatçıya okuttum. Bana dedi ki hocam çok güzel bir akademik hikaye olmuş. Akademik hikaye tabii çok komik bir ifade. Bunun üzerine biraz alındım, gittim. O pandemi sırasında hikaye kursu gördüm. 6 ay kurs gördüm. Sonra bu kitabı yazmak nasip oldu. O aile, 52 tane aileyi dinledim. Gözyaşları içerisinde dinledim. Edebi olarak ifade etmeye çalıştım. Özellikle birkaç tane hikayesi çok şeydir yani, ağlamadan geçilmez. Evet. O yönüyle tabii ki daha da genişletilebilir. Nice aileler vardı. Ya bizi niye yazmadın? Bizi niye yazmadın? Bak mesela Hüseyin de diyor, beni niye yazmadın diyor. Onları da ilave etmek mümkündür. Üçüncü baskısını yaptı. İnşallah daha da genişletmeye
1: bizi
0: çalışacağız.
1: Bizi de ağlatmak isterseniz o hikayelerden bir tanesini dinlemek isteriz hocam.
0: Yani nasıl anlatayım? Şöyle anlatayım. Birinci hikaye. Ne?

0: askıdaki bebek mi? Öyle bir şey. Orada bir aile, hem de eğitilmiş bir aile, karı koca, işte anne babalarıyla birlikte çocuklarıyla çıkıyorlar. 3-4 tane kızı var. Kadın hamile fakat demiyor hamile olduğunu. Ne eşine söylüyor ne de anne babasına söylüyor. Büyük bir macerayla ta geliyorlar sınır kapısına. Aylarca geçiyor zaman. İşte o maceraları anlatıyorum ama en dramatik tarafı şudur. Tabii çok kaçakçılar giriyor araya. Arabalarını satıyorlar. Kaçakçıya para veriyorlar. Bazı kaçakçılar sahtekar çıkıyor. Ondan sonra Çoban Beyli diye bir Türk köyünde kalıyorlar. Suriye'de de Türkmenler var malum. Onlar yardım ediyorlar. Orada bir imam yardımcı oluyor kendilerine filan. Ondan sonra bir kaçakçı bunları Türkiye'ye kilise getirecek. Kilise köylerine kadar getirecek. Yağmurlu bir günde yola çıkarıyor aileyi. Bir dağın tepesine geliyorlar. Yarın sabah inecekler, şeye gidecekler. Türkiye sınırına girecekler ama kaçak girecekler. Bu arada terör örgütlerinin şeylerine maruz kalabilirler, saldırısına. Suriye ordusunun saldırısına maruz kalabilirler. Amerikalıların saldırısına maruz kalabilirler. Yani çok tehlikeyle o tepeye inip Türkiye'ye girecekler. Kadının doğum gelir. Evet. Ve o yağmur altında gecenin yarısında, ikisinde kayınvalidesi doğurtur.
1: Gelinini.
0: Gelini, evet. Gelini doğurtur fakat gel gör ki kaçakçı diyor ki biz bu çocukla giremeyiz Türkiye'ye. Çünkü bu çocuk yolla ağlar, ağlarsa bizi şey yaparlar, kurşuna dizerler. Ve o anne kundağı ile birlikte, asılı kundak, hikayenin aklı şimdi diyor, kundağı yere de koymak istemez. Çocuğu orada bırakır. Gelirler, geçerler sınırı. Sınırı geçtikten sonra aylar sonra kocası eşine sorar. Çocuğa ne yaptın der. Annesi der ki şey yaptım. Onu bir ağacın dalına astım. Hazreti Yusuf'u nasıl Yunus'u nasıl karnında şey beslediyse balina Allah da onu öyle korur diye.
1: Evet.
0: Evet. Ve o herhalde
1: Sığındığımız tek
0: sen.
1: liman, değil mi hocam?
0: Evet.
1: Hocam güzel yüreğinize ve kaleminize sağlık.
0: Rica ederim.
1: Efendim Telafere Hasret bölümünün sonuna geldik. Hocam çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Yine Irak Türkleri Öğrenci ve Gençler Birliği Genel Başkanı Sayın Hüseyin Himmetli bu bölüm konuğumuzdu. Kendilerine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Efendim bir Irak'tan yakın Türkmenelinin daha sonuna geldik. Programı sizler için Zeynep Yıldırım hazırladı. Teknik masada Merih Demirezer sesimizi sizlerle buluşturdu. Ve mikrofon başında ben spikeriniz Orhan Yaşar. Önümüzdeki program tekrar bir arada buluşmak dileğiyle. Esen kalın.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dünya çapında anlatılan bir efsane vardır. Narsissus ya da Nergis'i anlatır. Efsane bu ya. Annesi peri ve babası bir tanrı olan Narsissus doğduktan sonra bir kahin, çocuğun kendi yüzünü görmediği sürece yaşayacağını, yüzünü görürse öleceğini söylemiş. Tabii o yıllarda ne cam var ne de ayna. Yakışıklılığıyla kendinden fazlaca söz ettiren Narsissus'a çevresindeki tüm kızlar aşıkmış. Bir gün çok güzel bir peri olan Echo, ormanda Narsissus'la karşılaşmış ve ilk görüşte ona aşık olmuş. Yakışıklılığını çevreden duyan ama kendi yüzünü hiç görmeyen Narsissus bu aşka karşılık vermemiş. Echo ise bu durum karşısında içine kapanmış, bir deri bir kemik kalmış ve nihayetinde üzüntüden ölmüş.

0: Eko'nun kemikleri kayalara, sesi ise bu kayalarda beliren ve Eko olarak söylediğimiz yankıya dönüşmüş. Güzel Peri'nin ölümünden dolayı Olimpos dağlarındaki tanrılar çok sinirlenmişler ve Narsisus'u cezalandırmak istemişler. Bir gün dağlarda avlanmaya çıkan Narsisus öylesine susamış ki bir nehrin kıyısına gidip su içmek istemiş ve akan nehre doğru eğilmiş. Eğildiğinde de suyun yüzeyinde kendi yansımasını görmüş, tıpkı peri kızı gibi güzelliği karşısında büyülenmiş ve kendi güzelliğine aşık olmuş. O ana kadar kendinden daha güzel birini görmediğini düşünmüş. O günden sonra Narsisus ne yemek yiyebilmiş ne de su içebilmiş. Eko gibi günden güne erimeye başlamış ama bir yandan da sürekli kendini seyretmek için zamanını nehir kıyısında geçiriyormuş. Günlerce aç kalmış ve nihayet bir gün nehir kenarında kendini seyrederken ölmüş. Güzel vücudunda nergis çiçekleri oluşmuş. Sonra bu çiçeklerin tozları kayalara da ulaşmış ve dağlarda nergisler çıkmış. Nergis, Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'da yetişen bir çiçektir. Bu çiçeğin soğanı kat kat gömleklidir. Yaprakları uzun olup çiçekleri ya sarıya çalar ya da beyaza. Çiçekleri sapından sonra biraz eğik ve topluca durur. Doğayı ve bahçeleri donatan çok güzel bir süs bitkisidir. Kokusu amberi andırır. Hafif ve kalıcı bir duygu bırakır. Tüm zamanlarda aşk çiçeği olarak bilinen nergis, aynı zamanda Venüs'ün çiçeği olarak bilinir. Edebiyatta sevgilinin gözü nergise benzetilir. Baygın bakışlıdır, mahmurdur, sanırsınız ki yarı uykuludur. 17. yüzyıl şairi Naili yazmış. Cihanı etmeye bir lahzada harap sana. Yeter ki o nergis mahmuru nimhab sana. Günümüz diliyle dünyanı bir anda harap etmek istersen, nergise benzer baygın gözlerin bakması yeter sana diyor. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
2: Saz soloları dinleyeceksiniz.

0: Her günümüz güzel geçmese de, bazen acı olayların dev gölgeleri üzerimizi örtse de, güzel günler için umudumuz hiç tükenmesin diye, acılara dayandıkça ve direndikçe, güzellikleri besleyip büyüttükçe var olacağımıza inancımız hep sürsün diye, güzel bir günle sesleniyoruz size.
1: Güzel bir gün diyerek kötü günleri görmezden gelmek değil amacımız. O kötü günleri unutturacak kadar güzel günlerin gelmesi dileğiyle, önce ruhumuzun, sonra çevremizin ve toplumun iyiliği için yeni kapılar açmaya çalışıyoruz.
0: Gelecekte bütün günler güzel olsun diye, güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Türkiye, bölgesel güvenlik mimarisi açısından stratejik bir adım daha attı. Pakistan ve Suudi Arabistan'la üçlü savunma ittifakı kuruldu. Terörle mücadelede işbirliğini içeren Mekke Anlaşması, terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefine de katkıda bulunacak. Bölge güvenliği tahkim edilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma Anlaşması'nın teknik olarak NATO'nun 5. maddesiyle aynı olduğunu söyledi. Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtlayan Fidan, bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil dedi. Dünya, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması'nı konuşuyor. Uluslararası basın anlaşmayı tarihi olarak niteledi. Anlaşmayı imza atan 3 ülkenin askeri, ekonomik ve bölgesel avantajlarına dikkat çekildi. 18 yaş altı suç

olacağını duyurdu. Bakan Çiftçi, çerçeve yasanında meclis yolunda olduğunu söyledi. Türkiye, sağlık ve sanayi altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Tekirdağ'da Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Kapaklı Devlet Hastanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır hastane açılış töreninde konuştu. Kemal Memişoğlu şehir hastanelerinin hem teknolojik hem de altyapı olarak dünyanın en üst seviye sağlık hizmet alanları olduğunu söyledi. Mehmet Fatih Kacır ise sağlık sektörünün stratejik önemine değindi. İçişleri Bakanlığı İlkay Çiçek'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Çiçek ve iki yardımcısının da aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklanmıştı. İngiltere'nin başkenti Londra'da pedallar Gazze'ye dayanışma için çevrildi. Filistin için büyük bisiklet turu İngiltere'de 9 şehirde düzenlendi, finali Londra'da yapıldı. Yüzlerce bisikletçi başkentte buluştu. Etkinlikte toplanan bağışlar Gazze'deki çocuklara ulaştırılacak. İsveç'te de İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto edildi. Moskova-Kiev hattında tansiyon yükseliyor. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu, 4 kişi öldü. Ukrayna ordusu da Rusya'daki petrol rafinelerine hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD'nin Patriot sistemlerinde kullanılan füzeleri Ukrayna'ya her ay göndereceğini açıkladı. Füzelerin Ukrayna'da da üretilebilmesi için gerekli lisans konusunda da ABD ile anlaştıklarını açıkladı.

Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu İstanbul'da düzenlenen 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu oldu. İlke Özyüksel Türk spor tarihinde Türkiye'ye modern pentatlon branşında ilk Avrupa şampiyonluğunu getiren isim olarak tarihe geçti. Şampiyonayı tribünden takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, İlke Özyüksel Mihrioğlu Türk kadınının gücünü gösterdi dedi. Haberleri dinlediniz.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün spor dünyasının en önemli kurumlarından biri olan menajerlik kavramından söz edeceğiz. Eskiden aile dostlarının yürüttüğü bu iş, günümüzde milyar dolarlık transferlerin ve devasa sponsorlukların döndüğü profesyonel hatta vahşi bir endüstriye dönüştü. Peki bir menajer sporcu için bir yol gösterici midir, yoksa sadece kendi kazancı peşinde koşan bir iş insanı mı? Menajerlik sisteminin en büyük avantajı, sporcunun sadece sporuna ve sahaya odaklanmasını sağlamasıdır. Sözleşme detayları, hukuki süreçler ve kriz yönetimi gibi zihni çok yoran tüm unsurlar, işte bu profesyonellerce yönetilir. İyi bir menajer, sporcusunun kariyerini bir satranç ustası gibi planlar. Onu sadece en çok para veren kulübe değil, yeteneklerini en iyi sergileyebileceği doğru projelere yönlendirir. Ancak bu parıltılı dünyanın tartışmalı tarafları da çok fazladır. En büyük eleştiriler kuşkusuz etik ve sadakat noktalarında toplanır. Bazı figürlerin daha fazla komisyon alabilmek adına sporcuları sürekli kulüp değiştirmeye zorlaması veya piyasayı manipüle etmesi oyunun doğal akışına da büyük zararlar verir. Sadece kendi banka hesabını düşünen bu yaklaşımlar bazen genç sporcu yeteneklerin çok yanlış kararlar almasına, potansiyellerini gösterememesine, hatta spor hayatlarının bitmesine bile neden olabilir.

0: Sonuç olarak modern spor dünyasında profesyonel destek almadan ilerlemek, fırtınalı denizde pusulasız yol almaya benzer. Bu sistem doğru kullanıldığında zirveye taşıyan bir asansör, yanlış ellerde ise kariyeri tüketen bir sürece dönüşebilir. Önemli olan sahada ter dökenle o emeği yöneten arasındaki bağın şeffaf, sade, anlaşılır ve dürüst kalabilmesidir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas hafızası. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Anılarda Kalanlar programını dinliyorsunuz.

Çekinmeyin, utanmayın, daha çok bağırabilirsiniz. So Dünya Kadınlar Günü'nde sadece kadınların sesi çıkıyor.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün 92 yaşındaki çınarımız Raik Alnaçık'tan söz edeceğiz. 1934 yılında dünyaya gelen sanatçı, Türk tiyatro dünyasının en saygın isimleri arasında yer alır. Oyuncu, yönetmen ve yönetici kimlikleriyle sahne sanatlarına büyük katkılar sunar. Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümünden 1957 yılında mezun olan Raik Alnaçık, profesyonel sanat yaşamına devlet tiyatroları bünyesinde başlar. Uzun yıllar süren kariyeri boyunca 50'den fazla oyunda rol alır ve 30'dan fazla eserin rejisörlüğünü üstlenir. Sanatçının kariyerindeki en belirgin dönemlerden biri 1986 ile 1988 yılları arasında yürüttüğü Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevidir. Bu süreçte kurumun idari ve sanatsal gelişimine yön verir. Sahne üzerindeki disiplini ve akademik birikimiyle tanınan Alnaçık, profesör unvanıyla İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesinde de akademik görevler üstlenir. Tiyatro eğitimine dair vizyonunu genç kuşaklara aktararak sanat yönetiminin kurumsallaşması için çalışmalar yürütür. Sadece tiyatro sahnesinde değil, sinema dünyasında da kendine yer bulan sanatçı, pek çok filmde karakter oyuncusu olarak görev yapar. Canlandırdığı rollerde sergilediği teknik beceri ve sahnedeki karizması onu döneminin aranan isimlerinden biri haline getirir. 1999 yılında devlet tiyatrolarından emekli olmasına rağmen sanatla bağını koparmaz ve araştırmacı kimliğiyle çeşitli yayınlarda tiyatro üzerine yazılar da kaleme alır. Kendisi gibi aktör olan Kürşat Alnaçık'ın babası olan Raik Alnaçık, Türk tiyatrosunun kurumsal hafızasında hem başarılı bir yönetici hem de titiz bir sanatçı olarak saygın bir konuma sahiptir. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Saat 3.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz, ben Biroğlu Reçber. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın kurduğu Mekke İttifakı'na ilişkin olarak bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil açıklamasını yaptı. Fidan bir sonraki aşamada Mısır'ın da ittifaka katılacağına inandığını belirtti. İşleyiş ve kurumsal yapıya dair ayrıntıları da açıklayan Fidan, ittifakın bölgeye kalıcı istikrar getirecek en önemli adım olduğunu söyledi. Tarihi Mekke Anlaşması'nın ardından Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayrakları Suudi Arabistan'daki simge yapılara yansıtıldı. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da da bayraklar göndere çekildi, üç ülkenin liderlerinin afişleri asıldı. Kutlamalarda üç ülke arasındaki kardeşlik, tarihi bağlar ve savunma işbirliği vurgulandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin çerçeve kanun teklifinin garanti altına alıcı hükümleri olduğunu söyledi. Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtlayan Fidan, "Hedefimiz terörün bitmesi ve milli beraberlik" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet